TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Yendik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
7: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
8: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında.

0: inşaat bir banka mı olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Dur ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyoruz. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 17 Haziran Çarşamba ve biz her çarşamba günü olduğu gibi doçent doktor Filiz Er Yılmaz ile birlikteyiz. Günaydın Filiz Hocam.
1: Merhabalar, günaydın Süheyla. İyi yayınlar.
0: Evet, iyi yayınlarımız olsun. Sözleşmiyoruz. Önceden evet. Anlaşmıyoruz. Gerçi şey söyledi zaten, Yasemin söyledi. Kesin aranızda telepati var, bunun başka açıklaması yok dedi. Aynıyız bugün yine Filiz
1: evet.
0: Hocayla.
1: Evet, bu 3 hafta oldu galiba.
0: 3 hafta oldu.
1: Evet,
0: bakalım ne kadar gidecek bizim böyle denk gelmelerimiz. Ama başka bir şeye denk geldik. İnsanın inanası gelmiyor. İnsanın inanası gelmiyor. Nedir o? ABD İran'dan çıkıyor biliyorsunuz. Zaten şey diyebilirsiniz Süreyya'cığım, kara savaşı olmadığı sürece girmiş sayılmıyor zaten de diyebilirsiniz. Ama giderken tazminat bırakıyor da gidiyor. Siz hatırlıyor musunuz hiç böyle bir ABD çıkarken tazminat bıraksın? Bakın böyle bir döneme denk geldik. Siz neye denk geldiniz? 536-266-81-81 536-266-81-81 300 milyar dolar en başından konuşuyorduk. İşte bu fonun bir kısmı hazır, bir kısmı hazırlanacak, tam öderler mi? Ya biz ödemeyelim de şöyle bir güzellik yapalım, seninle anlaşırız derler mi söz konusu ABD olduğunda? Bunun ne gibi sonuçları olur? Bu defter tam kapanmazsa biz neyle karşılaşırız? Filiz hocamızla bunu konuşacağız. Altın yönünü yukarı döndü bir kere ama çok da kıpırdanası var mı yok mu 4300'lerden? Bir böyle hocamız çok ismini ağzımda değil, baş harfi doçent doktor Filiz Er Yılmaz olabilir. 4300-4400 bandına dikkat edin demişti zamanında hatırlarsanız. Burada kalır demişti. Acaba hala bu konuda ısrarcı mı, kalacağını düşünüyor mu düşünmüyor mu? Kendisiyle bunu konuşacağım pek tabii. Petrol 90-80 ne o 70 mi? 78 lira kadar gerilemiş.
1: Evet.
0: Allah Allah, çok enteresan. Böyle daha gerilecek mi yoksa burada 70'te kalacak o diyenler vardı. Bunu konuşacağız Filiz hocamızla. Pek tabii niçin konuşacağız bunu? Bizim kendi ekonomimize ne etkisi var? Acaba neyi düşünelim biz, cari açıkta neyi hesaplayalım, neye göre hareket edelim, dolar TL ne olur ne olmaz, bunlar için konuşacağız. Sizleri de yayınımıza bekliyoruz. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Buraya da gelirseniz efendim canlı canlı izleyebilirsiniz bizim radyo yayınımızı. Bendeniz vasıtasıyla Filiz Hoca'ya sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Süheyla Yılmaz hesabımda henüz link paylaşmadım. Birazdan paylaşırım LinkedIn'de. Eğer Twitter mi bitir Süheyla, oralar çok karışık, bizi çok bozuyor, yok mu LinkedIn hesabın diyorsanız Süheyla Yılmaz. Orada da birazdan link paylaşacağım, gelebilirsiniz. Peki şimdi siz neye denk geldiniz diye sormuştum. Cevaplar gelmeye başlamış, şimdi onlara bakarız. Ama sen hatırlıyor musun böyle bir ABD'de tazminat ödesin? Daha neler?
1: Süheyla şöyle, kesinlikle öyle. Fakat onunla ilgili, yani eğer dünden bu yana benim kaçırdığım bir haber akışı yoksa o konuda dün David Vance'in hem bu yaptırımlar konusu hem de daha fazla anlaşmanın çerçevesinin hani çok çok büyük geniş olmayacağı, teknik konular 60 günde konuşulacağına dair bir takım söylemleri de var. O nedenle de bak, dikkat edersen şimdi dün borsalarda ivme çok canlı değildi. Hatta ABD borsaları bir kısmı negatifte kapattı. Tamam, burada Fed akşamının bilinmezliği var ama orada David Vance'in yaptığı açıklamaların etkisi de var. İşte İsrail çıkıp diyor ki biz Lübnan'da işgal ettiğimiz toprakları bırakmayız diyor. Nasıl olacak bu iş? Tamam, anlaşmanın imzalanması iyi de dün Fitch de bir rapor yayınladı. Dedi ki yani çok büyük riskler var burada. Çok kolay değil yani, öyle hemen imzalandı, barış geliyor gibi değil. Dikkatli olmak lazım. Onun için orada benim kaçırdığım bir şey olabilir. Benim kaçırdığım bir şey varsa yeni bir bilgiyse onu bilmiyorum ama hani bu noktada David Vance, çünkü şöyle bir şey oldu. Aslında şuna katılıyorum Süheyla. Şimdi ilk dün değil, ondan önceki gün şeyler okuduğum zaman haber akışlarını şöyle geliyordu. Amerika yaptırımları kaldırıyor, işte tazminat ödüyor şeklindeydi. Sonra bu piyasada biraz sorgulanmaya başladı. O zaman aynı senin dediğin gibi Amerika kaybetti bu işte.
0: Tabii.
1: Kim derdi ki Amerika bu koşulları kolay kolay kabul edecek? Bana biraz şey gibi geliyor. Orada bir geri adım attılar gibi geliyor. Baktılar ki bu piyasada çok rahatsızlık yaratıyor. Amerika'nın aleyhine gibi görünüyor. Hemen onu da yok bu şimdi siz bunu çok büyük bir anlaşma olarak görmeyin. Bunu teknik bir çerçeve olarak görün. Şekline döndürdüler. Bu özellikle İran'a yönelik yaptırımlar meselesinde. Onun için şeyi göreceğiz yani söyle. Hani orada 1,5 sayfalık bir mutabakat zaptı var. Tam olarak orada ne var ne yok bilmiyoruz ama en azından benim anladığım şu. Hani biz şu nükleer konular belli konuları teknik olarak görüşeceğiz. Şimdilik savaşı sonlandırıyoruz. Hatta şey bile çok tartışmalı. Mesela ben pazartesi günü sunum yapacağım sabah. Şunu anlamaya çalışıyorum. Hürmüz açıldı mı, açılacak mı? Ne zaman açılacak? Arkadaşlarıma soruyorum. Yani hiçbir şey yok görünürde çünkü. İşte birisi çıkıp bana şöyle cevap veriyor. Hocam zaten Hürmüz açık. Öbürü diyor ki işte Cuma günü törenle açılacak. Hani onlar bile belli değil yani. Hani Hürmüz açıldı mı, açılacak mı, hangi şartla açılacak? O nedenle neden? Çünkü öyle kırılgan bir anlaşma var ki Süheyla. Hani her iki tarafta böyle nükleer dışında en azından belli şeyleri karşı tarafa eğer şey olarak sunuyorsa ciddi böyle bir katı anlaşma o anlaşma olmuyor. Onun için oralar

0: böyle 1,5 sayfalık bir şey var. Şey bırakılmış, muğlak bırakılmış. Böyle ne kabul ediyorlar ne etmiyorlar modunda. Onun için izleyip göreceğiz.
1: Yani buna şey gibi böyle nasıl diyeyim sana? Şimdi biz buna zam demeyeyim de güncelleme diyelim gibi aslında ortadaki
0: Evet,
1: durum.
0: aynen öyle.
1: Bir fon
0: Aynen öyle.
1: oluşturuldu dönüyor. İşte buradaki işte zararı karşılan tamam işte tazminat yani zararımı karşılamak için
0: Evet.
1: para ödüyorsun tazminat. Ama işte böyle özel bir yatırım böyle aracı değil böyle bir devletin parasını da içermeyecek. Niye
0: Evet.
1: içerecek o zaman bu? Kim ödeyecek bunu? Ben mi ödeyeceğim? Bunu biri ödeyecek. Yani ABD var bunun içinde. Körfez ülkeleri var. Arap ülkeleri yani. Körfez'deki Arap ülkeleri. Burada bir finansman sağlanacak. İşin içine şeyi de kattılar işte. Güney Amerika, Afrika merkezli. Ya arkadaşım sen gitmişsin İran'a saldırmışsın. Niye Afrika ödüyor para? İşte devlet değil, fon o. Niye fon böyle bir şey yapıyor? Neden
0: Evet.
1: yapıyor bunu? İşte bir şekil dediğin gibi onu bir süslediler, püslediler bir şey. Nihayetinde işte ortada bir 300 milyar dolar var. Bu parayı almayı bekliyor İran özette. Ama buradaki mesele de işte zararı karşılansın. Giderken de zaten bu ilk ya tam biz bitirsek mi dediklerinde de işte 1,5-2 ay önce de hatırlarsan öyle nereye gidiyorsun? Tazminat ödemeden hiçbir yere gidemezsin demişti hatırlarsan. Benim zararım tazmin edilecek. Yıkılan, dökülen yerlerim
0: Evet.
1: onartılacak demişti. İşte Afrika'dan bir şey ismini vermek istemeyen devlet tarafından orada ödeme yapılacakmış. Güney Amerika, Afrika adını vermek istemeyen bir izleyicimiz ödemeyi yapacakmış. Bunu anlıyoruz. Peki durum bu. Peki bunlar olurken ne oluyor efendim? Bir taraftan da petrol düşüyor. Daha 2 gün önceydi ki yani barışacakları ortaya çıkmıştı söylemişlerdi. İran'da kabul etmişti tam barışacağız diye. İşte zinhar 70 doları görmez, hayır 70'in altına inmez derken 78 dolar. Şimdi 70 dolar olur mu olmaz mı? Olması ne demek? Olsa bile bu 70'lerde mi takılır? Peyderpey 60 sonra 50'yi mi görürüz? Senin bu konudaki öngörün nedir? Ve petrol fiyatının ne kadar önemsediğimizi, neden bizim için önemli olduğunu hepimiz biliyoruz aslında ama bilmeyenler olabilir. Bir de senden dinleyelim Filiz Hocam. Bizim hayatımızda neyi değiştirir? Yani bir petrolün varilinin, Brent'in varilinin 70 dolar olmasıyla 60 dolar olmasının arasında bizim hayatımızda ne fark var? Senden dinleyelim isterim.
0: Tabii. Yani şöyle öncelikle şu, bir kere şunu kabul etmek lazım. Piyasa petrol fiyatı konusunda inanılmaz yanıldı. Yani bundan işte tam savaşın başladığı ilk hafta olsaydı ve işte 17 Haziran'a kadar uzayacak, bak o zaman anlaşma yapılacak, bu petrol nereye gider diye sorulsaydı, yani şöyle söyleyeyim, 120-150 dolar, 120 doların üzerine atar, beklentisi güçlü olurdu. Zaten şeyden anlarsın bunu, gerek içerideki gerek dışarıdaki tahminlere baktığımızda, kurumlardan tut analiz tahminlerine kadar, ağırlıklı olarak hep 100-110 doların üzerine işaret eden ortalamada en iyi senaryo, yanlış hatırlamıyorsam Goldman Sachs çok böyle kapsamlı bir petrol analizi yapmıştı. Orada demişti ki ona ING de katılmıştı, demişti ki en iyi senaryoda 85 dolar. O da şartları vardı, şart şuydu: bir an önce savaş bitecek, Hürmüz'ün kapasitesinde çok büyük aksama olmayacak, Amerika ile OPEC artı petrol arzını artırma noktasında yılın ikinci yarısında çok büyük bir refleks gösterip petrol arzını artırırlarsa belki 85 dolar. O da iyimser senaryo olarak onu adlandırıyorlardı. O da çok mümkün gibi görünmüyor. Siz ne yapın yapın 90 dolara tabiri caizse tav olun gibi bir bakış açısı vardı. Hemen hemen bütün analizler en iyi tahlilde 90 doları görürüz ortalamada diyorlar tabii. Tabii bu ortalama içinde tabii seviyelerin 3. çeyrekte biraz daha yüksek, 4. çeyrekte biraz daha seviyenin böyle 85 dolarlara doğru en iyi senaryoda geleceği, en iyi senaryoda o da söyler, bir analiz vardı. Peki ne oldu? Yani niye piyasa yanıldı? Şu nedenle olduğu söyleniyor ağırlıklı olarak, benim hani hem okuduğum analizler hem dinlediğim analizler, burada Çin'in etkisi çok büyük. Deniyor ki Çin burada hani kendi stratejik rezervleri, hatta yer altında rezervleri varmış mesela, onları kullanıyormuş. Çin'in özellikle petrol ithalatına bakarsanız bu dönemde, çünkü bu bölgeye bağımlı Çin, Çin'den böyle bir hamle beklenmiyordu. Dolayısıyla onun kendi rezervlerini kullanmaya dönmesi petrol ithalatını azaltan önemli bir etmen oldu. Ara ara arzda bir miktar en azından beklenen, gerçi şu var, yani ben ABD ham petrol stoklarını hep yakından takip ettim. Son bir ay, 1,5 aya baktığımızda orada ham petrol stokları ABD, çünkü ABD bunu biliyorsunuz ciddi bir

0: Buradan bir enerji ihracat geliri de elde etti bu dönemde. Hatta son dönemde ikinci çeyrekte iyi ABD büyümesi bekleniyor. Yapay zekanın yanında bir de enerji ithalatı da ihracat geliri de eklenince Amerika'da onun getirdiği de bir etki var ama bir miktar o da var. Hani petrol arzı biraz beklentilerin üzerinde kalınca bir de şu da var bir miktar. İşte bu anlaşma oldu olacak. Tamam hala risk primi kaldı. Bence hala var risk primi durmaya devam ediyor petrolde. Şimdi bu anlaşma olursa Süheyla. Anlaşmanın imzalanması da bence piyasayı çok ikna etmez. Piyasa şurada biraz ikna olacak. Belki orada coşkuyu piyasada biraz daha fazla göreceğiz. Teknik konularda anlaşıldığını görmeye başladığımızda şu nükleer meselesi çok önemli. İran kabul edecek mi? Hiç nükleer faaliyet yapmamayı. Hadi seyreltmeyi kabul etti. Hadi yok etmeyi kabul etti. Hadi başka ülkeye taşınmayı kabul etti. Hiç nükleer yapmamayı kabul eder mi? Ben ondan çok emin değilim. Amerika bunu kabul eder mi? Ondan da emin değilim. Bu yaptırımlar meselesi önemli. Yani İran diyor ki benim yaptırımlarımı kaldıracaksınız. Bir de şu var. Piyasa özellikle neyi fiyatlıyor burada?
1: Ne?
0: İran'ın yaptırımları, petrol yaptırımları kalkacak ve İran hiç oyunda yoktu savaştan önce. Petrol yaptırımı vardı. Bir de İran petrolü dünyanın üçüncü, dördüncü büyük OPEC artı ülkeleri içerisindeki ne diyelim petrol ihraç eden ülkesi de oyuna girdiği zaman bunu da bence biraz piyasa önden fiyatlıyor gibi geliyor. Tüm bunlarla birlikte hem Çin hem İran'ın sahaya girecek olması, bir miktar işte barış gelecek, onun getirdiği risk primi düşüş. Ama buna rağmen iyi noktada mıyız? Evet, iyi noktadayız. Peki bu bize nasıl yansır? Ha, daha aşağı gelir mi? Ya şu biraz zor gibi görünüyor Süheyla. Yani eğer gerçekten şunu görürsek 70 dolarlara doğru bir geri çekilmeyi görürüz. Belki biraz alta da iner. Ama eğer böyle pürüzler çıkar, ara ara anlaşamazlar, işte anlaştılar anlaşıyorlar gibi olursa o risk primi daha yüksek kalırsa 70-75 dolar arası dengelenebilir. Yani dolayısıyla 70 dolarlara kadar iner ama daha aşağısı için orada bir petrol arzını görmek lazım. İki, Hürmüz açıldıktan sonra ne kadar sürede normale döner? Normale dönse de tam kapasitenin ne kadar altında çalışacak? Buna dair görüşler çok farklı. %80 diyen de var, %70'i ancak dördüncü çeyrek sonu gibi çalışır en fazla diyen var. 5 ayda kendine gelir diyen var. 1 ayda kendine gelir diyen bile görüyorum artık ben. O kadar abartmayın diyen de var. 30-40 günde gelir diyen de var. Bu kısım da çok belirleyici olacak. Gelelim bize. Bu bizim için çok önemli, çok olumlu olur Süheyla. Şimdilik 70 doların altını beklemediğimi paylaşayım. Genel böyle bir şeyde enflasyonu aşağı getirir. Enflasyon beklentilerini aşağı getirir. Dolayısıyla enflasyon üzerindeki baskı azalır. Evet orada Eşel Mobil var ama bak Eşel Mobil'in son bütçe rakamlarına baktığında Nisan-Mayıs'ta Eşel Mobil'in de artık bütçe tarafında yük olmaya başladığını görüyorsun. Dolayısıyla mesela şimdi bakıyorum bütçeyle ilgili tahminlere deniyor ki yılın ikinci yarısında petrol fiyatları geriler anlaşma olursa hiç değilse şu Eşel Mobil'in yükü kalkmış olur. Cari açık tarafı. Bak mesela ben 60 milyar dolar bekliyordum. Petrol tarafında bu daha düşük düzeylerde dengelenmeyle 5 milyar dolar aşağı çektim. Eğer gerçekten hani 70 doların da altına inerse şu an o senaryo bende yok. Eğer orayı görürsek dengelenmede daha da cari açıkta baskının azaldığı, rezervler üzerinde baskının azaldığı bir süreç olur. Totalde Türkiye ekonomisi net enerji ithalatçısı olduğu için cari açıktan enflasyona ve hatta faiz indirim süreci. Bak mesela şu an analizleri okuyorum. Dün de bir rapor okudum. Diyor ki bu sene faiz indirimini unutun. Olsa olsa 40-37'ye çeker. Fonlama stratejisi değişir. Gecelikten haftaya geçer. 37 ile kapatacağız diyen bir grup var. Dolayısıyla o Eylül'de ilk faiz indirimi gelire dönmeye başladı bu petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle. Orada ne olur? Şimdilik ben de 2 puanlık bir indirim bekliyorum Eylül itibariyle. Yani Eylül itibariyle fonlama stratejiyle 40'a 37'ye çekip 37'yi de aktif faize 35'e veya 34'e indirebileceğimizi düşünüyorum. Her açıdan bizim için olumlu olur. Petrol ne kadar geri çekilirse o kadar olumlu bir süreç olur bizim için.
1: Evet. Burada şeyi de hesaplıyor musunuz diye sormuş Bora Bey. Yani petrol tesisleri ne kadar sürede faaliyete geçebilir?
0: Evet, doğru.
1: Oradan ne kadar sürede petrol çekilebilir? Yani bir süre daha yüksek kalmayacak mıdır bu sebeple diyor. İşte onlar da hesaplanarak efendim bu seviyeler ortaya çıkıyor. Firuze
0: Evet.
1: hocamız da şey diyor zaten yani hemen öyle 2 günde dönmesini beklemiyorum ama öyle çok uzun yıllar da beklemiyorum diyor kendisi. Onu da belirtelim. Haliyle bunun bir yükü vardı. Dolayısıyla şey diyor musun Filiz hocam geriye dönüp baktığında iyi ki faiz artırmamışız diyor musun bu durumda? Faiz artırmış olsaydık mesela paniğe kapılıp ne olurdu şimdi?
0: Süheyla şöyle şimdi Şeye katılıyorum bu arada Bora Bey'e. Bir diğer bilinmeyen unsuru, çünkü

0: İran'ın petrol altyapısı hasar aldı bu savaşta. Ne kadar hasar aldığını bilmiyoruz. Hani onu da biraz hasar tespitinde göreceğiz. Ama buna rağmen gene piyasa diyor ki yani bu ülke şeyde yoktu, yaptırım vardı. Yaptırımı kaldırdığınız an bu gene net net de bir eski duruma göre daha olumlu bir süreç yansıtır beklentisi var. O kısım da bilinmeyenler arasında katılıyorum. Doğru bir tespit. Söyle şöyle bence iyi ki faiz artırmamışız. Zaten örtülü bir faiz artışı yaptık biz savaşın başında. Dolayısıyla faiz artışını da niye yaptı Merkez Bankası? Ya bu enflasyon yukarı gitmesin, ben bu enflasyonu durdurayım diye de yapmadı zaten. Yapmasının sebebi rezerv baskısı, finansal istikrardı yani. Finansal istikrar sağlamak, dolarizasyon olmasın, dövize yönelim olmasın diye. Çünkü rezervler aşağı geldikçe, mesela bir tane şirket var İstanbul'da, benim danışmanlık verdiğim. Rezerv her hafta böyle bekliyorlar, Perşembe gününü söyle. Şeyi bekliyorlar, döviz rezervlerinin açıklandığı tarihi bekliyorlar. Ekibi özellikle finans ekibi ona ayrı bakıyor. Benden de ağırlıklı zaten istedikleri konular bunlar. Döviz yukarı gider mi? Ne kadar yukarı gider? Opsiyon, forward'da ne yapalım? Hemen beni arıyorlar mesela. Rezerv düşüyor. Hocam işte rezervler çok düşmüş. Ne yapalım? Döviz alalım mı? Direkt baktıkları şey bu. Dolayısıyla bu neyi gündeme getiriyor? Yani otomatik olarak Merkez Bankası işte bunu engellemek adına o rezervlerde baskı olmasın. Ara ara şirketlerde gördük biz bazı haftalarda tamam hane halkı gitmedi ama istikrarlı olmasa da özellikle bu belli haber akışlarında kötüye gidişte şirketlerin bir haftada 1,5-2 milyar dolara varan alımlarını gördük. Onu hep görüyoruz zaten. İthalatları gereği onu yapıyorlar ama özel haberlerde bunu yapıyorlar. İşte bunun için artırdı zaten. İyi ki daha fazla bence de artırmamışız. Çünkü yani ihtiyaç olsaydı, rezerv baskısı olsaydı tabii ki bunu yapmak gerekecekti. Şundan dolayı da Süheyla, yani yönünü faiz artışına çevirdikten sonra, bir faiz artışı aktif yaptıktan sonra onun sinyal etkisiyle de satın alınma gibi bir durumu var. Hani şöyle bir durum var ya, ben zaten 40'tan fonluyorum piyasayı. 37'yi 40'a çekelim, şunun adını koyalım, fiiliyi resmileştirelim diyen bir grup da vardı. Ama işte şöyle oluyor. Siz üst bandı yukarı çektiğiniz zaman teknik olarak bu bankacılık sektöründe krediler tarafında bir sıkılaşma etkisi yaratıyor. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Bankacılık tarafında sinyal etkileri de dikkate alınarak bir faiz ve fonlama stratejisi de belirleniyor. Öyle veya böyle bunun sinyal etkisi artı üst bandın yukarı gitmesi kaynaklı teknik olarak bir sıkılaştırıcı etkisi de olurdu. Onun için iyi ki artırmamışız diyorum şimdilik. Zaten Merkez Bankası ne dedi? Ben ikinci etkilere bakacağım. Bekle gör yapacağım. Gerekirse yaparım. Bir de arada makro ihtiyadi adımlar attılar. O da bir sıkılaşma. Yani belki fiyat üzerinden değil ama miktar üzerinden bir sıkılaştırıcı etki. Çok doğru bir şekilde yönetildiğini düşünüyorum ben. Olması gerektiği gibi gittik yani bu süreçte.
1: Evet, Merkez Bankası olması gerektiği gibi gitti. İyi yönetildiğini düşünüyorum bu sürecin diyor Filiz hocamız. Peki, reklam arasına gidiyorum efendim. Gelmek istiyorsanız bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabımdan ilk paylaştım. Şimdi Süheyla Yılmaz'la paylaşacağım. Filiz hocamı bulabilirsem eğer LinkedIn'de. Burada ya da sizi bekleriz gelmek istiyorsanız. Radyoda reklam var.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
5: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa. Toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
6: Sabah öğle akşam
7: Carrefour'da da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
8: Tabii. Ya şöyle ben
9: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam
8: gibi,
9: tavan, Citroën Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV
8: deneyimi. Ben Eylül gibi
9: rüya değil. Bu yeni Citroën
8: başlanması...
9: C5 E-Cross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 E-Cross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Ben yaklaşık 1.2 civarı bir enflasyon.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığı mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Yukarıda tutarak artık biz bir enflasyon yaratmaya başladık. Arz enflasyonu.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yer.
1: Hizmette katıldığınız
2: Bloomberg HT Radyo.
1: Orada evet, paranın fiyalar belirliyor ama yüzü. Çok istenir düzeyde mi? Çok değil. Son dönemde gıdanın getirdiği bir etki var. Çekirdek enflasyona bakıyorum. Çekirdek enflasyonda
3: dikkat ediyorum. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Çok hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Tutar, üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Böyle küçük adımlarla en azından.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
4: E-dönüşümde çözümün adresi Q&E Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Doçent Doktor Filizer Yılmaz'la birlikteyiz. Yayınımızın ikinci kısmındayız. Radyo yayını bittiği gibi gideceğiz efendim. O yüzden sorularınızı, yorumlarınızı erkenden yönlendirmenizi rica edeyim. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp numaramız. Buradan efendim yazılı ulaşmanızı rica ediyorum. Filiz Hoca'ya sorularınızla, yorumlarınızla. Twitter'da Süheyla LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Buradan da ulaştırabilirsiniz sorularınızı eğer dilerseniz. Peki şimdi ekonomi gazetesine bakıyorum. Diyor ki öz kaynak karlılığı enflasyona yenik. Bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını artıran en temel gösterge sayılan öz kaynak karlılığı 8 yıldır enflasyonun altında kalıyor diyor Şebnem Turhan'ın haberi. %26.8 Nisan öz kaynak karlılığı oranı. Nasıl değerlendirirsin bunu? Filiz hocam sesini duyamıyorum senin. Peki siz duyabiliyor musunuz Filiz hocayı? Bana acilen bir yazabilir misiniz? Filiz hocayı duyamıyorlar şu an. Yayında sesi yok Filiz hocanın. Hemen ilgileniyor Yasemin. Yani burada Türkiye Bankalar Birliği'nin verisi efendim Filiz Hoca'yı beklerken sektörde yıllık üretici enflasyonun üzerinde bir öz kaynak karlılığı en son 2017'de yaşandı. O yıl sonunda bankalarının ortalama öz kaynak karlılığı %14.9 iken tüketici enflasyonu %11.92 olarak gerçekleşmişti. Sonraki yıllarda tablo sürekli bankaların aleyhine gelişti. Nisan 2026 itibariyle enflasyon %32.37 iken öz kaynak karlılığı %26.8'e geriledi. Öz kaynak karlılığının minimum enflasyon oranında olması ihtiyatlı risk yönetimi, sürdürülebilir büyüme finansmanına kesintisiz katkı açısından büyük önem taşıyor. TBB Başkanı Alparslan Çakar'ın da sektörün en büyük sorunlarından biri olarak tanımladığı öz kaynak karlılığında bu yılda tablo değişmeyecek gibi görünüyor diyor haber. Duyabiliyor musun şimdi bizi Filiz hocamız? Filiz hocam.
1: Evet, duyabiliyor musunuz?
0: Evet, evet, biz seni duyabiliyoruz şimdi. Sence bu ne kadar sürdürülebilir? Sen tabloyu nasıl buluyorsun?
1: Tabii Süheyla, şöyle yani gene itibariyle baktığımızda evet öz sermayeye göre karlılığın bankalar tarafında çok güçlü olmadığını görüyoruz. Hani burada hem dediğim gibi hani enflasyonun yüksek olmasının getirdiği bir etki var. Hem de özellikle son birkaç yıl içerisinde hani büyümedeki daha önceki dönemlere göre potansiyel büyümeye göre beklentinin altında kalan burada büyümenin etkili olduğunu görüyoruz. Bir de şunu görüyorum ben, hani bazı banka bilançolarına baktığım zaman şimdi gelirin arttığını görüyorum örneğin veya net faiz marjının güçlü arttığını görüyorum. Fakat ağırlıklı olarak bunun kredi güçlü kredi artışından kaynaklandığını ama güçlü kredi artışına binaen fonlama tarafının ya da mevduat tarafının çok güçlü olmadığını görüyorum. Dolayısıyla evet belki bu ilk etapta dönemsel olarak bir güçlü yükseliş yaratmış olabilir ama strateji açısından, sürdürülebilirlik açısından mevduat tarafındaki ki görece bir de şunu da unutmayalım. Yani çok faizlerin çok yüksek olduğu bir süreçten de bahsediyoruz. Onun getirdiği de bir etki var ve yine şeye baktığın zaman yani bazı banka bilançolarına baktığın zaman orada da özellikle şeyi de görüyorsun yani öz sermayenin görece karlılığının gerçekten net faiz marjına göre bile düşük kaldığını görüyorsun. Onun için burada dediğim gibi yani enflasyonun yüksek olmasından tut, büyümedeki yavaşlama, bunun getirdiği baskı ve bankalar tarafından işte dönemleri kurtarma adına sürdürülemeyen yollarla da işte karlılığın bazı bankalarda yaratılıyor olması öz kaynak karlılığına yansımayabiliyor. Şimdi şöyle bankalar tarafında mesela şunu görüyoruz, iyi haber geliyor. Evet ilk gün %5 gittik. Fakat çok gidemiyor bankalar hala. Niye gidemiyor? Çünkü ikinci çeyreği bayağı bir kaybettik bankalarda. Savaş bitiyor olsa da. İkinci çeyrek rakamları iyi beklenmiyor. Aslında biz neyi bekliyorduk? Bundan 1,5 sene öncesine git. 2025'te artık her şey bankalar lehine dönecek. 2025'in evet. İkinci çeyreği itibariyle normale döneceğiz derken bir sene ötelendi. Onun için işte iç talep durgun, faizler yüksek. Faiz yüksek ama kredi yüksek ama mevduat faizi de çok yüksek. Bunların getirdiği o mevduat faizinin özellikle bence burada çok güçlü olmasının baskısının büyük olduğunu düşünüyorum ben öz kaynak karlılığında, öz sermaye karlılığında da.
0: Peki şimdi efendim sorularınız var. İran'a dair soru sormaya devam ediyorsunuz ama elimdeki konuları bir bitireyim izninizle. Sonrasında yerimiz kalırsa söz veriyorum size konuştuğumuz konulara geri döneceğim. Tekrar onlara bakarız ama elimde dediğim gibi konularım var. İlerlemem gerekiyor. Yoksa görmedim değil efendim. Peki teknik yazmışsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Her birinize çok teşekkür ederim. Hazır, evet, haberdar etmek istemişsiniz. Yasemin haberdar efendim. Şimdi öyleyse gelelim altın tarafına. Altında neyi beklemeliyiz? Gerçekten o 4300-4400 bandına takıldık mı biz? Zamanında işte savaş sonrasında da gördüğümüz, o savaş sırasında da gördüğümüz 3500-3600'ler gibi bir bant içerisinde miyiz? Burada kalır mı bir süre, yoksa sen bu seviyelere geldiğine dua et mi diyorsun altın yatırımcısına? Ons bazında konuşuyoruz efendim. Altın için beklentin nedir Filiz hocam? Hem kısa vadeli al sat yapan yatırımcı için hem de uzun vadeli yatırımcı için soruyorum.
1: Evet Süheyla, yani sen çok güzel bir şey söyledin yayının başında. Yani bu anlaşma haberleri geldi ama yani belki de en zayıf tepkiyi altın verdi. Gümüş de bence diğer dönemlere göre daha zayıf tepki verdi diyebilirim. Neden? Çünkü artık belli desteklerin altına inmiştik. Bayağı indik, yani 4400'ün altına indik. 4030'lara kadar geldik. Onun için altın yatırımcısı hepten küstü ve ağırlıklı iyi haber geldiğinde coşan yer borsalar. Yurt dışında da böyle, bu ülke içinde de böyle. O zaman diyor ki ben gideyim özellikle fona geçeyim. Yurt dışında da işte orada işlem yapayım. Orada daha çok kazanırım. Altın yerinde duruyor zaten, bir yere gittiği yok. Oranın bir büyüsü bozuldu yani biraz. Onun getirdiği bir etki var. Bir de şu var tabii, bu akşam Fed var. Özellikle son dönemde Amerika'dan iş gücü piyasası verileri çok güçlü geliyor. Enflasyon verileri güçlü geliyor. Bir de Walsh ne yapacak acaba bu akşam? Çok önemli. Tamam, şunu biliyoruz. Faiz sabit kalacak ama şimdi bir mesela yönünü gerçekten politika metninde bugün FED artırıma çevirecek mi? Kaç kişi şart düşecek? Orada ek ayarlamalar ibaresi var politika metninde. Onu değiştirecek mi mesela? İki, diyor ki politika metnini kısaltın, sadeleştirin, toplantı yapmayalım, konuşmayalım. Çok konuşan FED çok hata yapar diyor. İleriye dönük sözel iletişimi kaldıralım diyor. İşte döner koltuk tabiri kullanıyor hatta Fed için. Veri geliyor o tarafa dönüyorsun, veri geliyor bu tarafa dönüyorsun. Döner koltuk değiliz biz diyor. Onun için iletişimi azaltalım diyor, iletişimi kısalım.
0: Peki
1: Bakalım
0: piyasa
1: bunlar
0: nasıl
1: olacak.
0: öğrenecekmiş? Yani Fed'in başlıklarını seninle ayrıca konuşmak istiyorum. Mesela dot plot'u kaldırmayı planlıyor.
1: Evet, evet.
0: Hadi sözlü yönlendirme, daha önce sözlü yönlendirme mi vardı diyebilirsin. De ki işte 20 yıl önce sözlü yönlendirme mi vardı Süheyla? Ne olacak ki kaldırabilir diyebilirsin ama dot plot'u niye kaldırıyorsun arkadaş? Neye göre? Neyse tamam, ben o konuya sonra
1: Orada
0: geleceğim.
1: şey var, şunu diyor, diyor ki yani koşullar çok değiştiği için diyor. Yani bazen piyasa kendini bağlıyor, hatta bazen şu var. Mesela Powell bazı konuşmalarını nokta grafiği soruyorlar. Ya bak hani böyle bir şey beklenmiyordu, böyle bir bu sene iki tane faiz artırımı. Ne dedi Powell? Yani hani onu öyle o kadar da çok baz almayın, şartlara göre değişebilir. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum Fed akşamları. Ya tamam hani nokta grafiği çöp kabul edelim. Hani artık öylesine gelmiş gibi. Dönem dönem hani böyle yorumlar da geliyor. Ve şuna da baktığın zaman Süheyla, yani son böyle bir buçuk iki yıla baktığında nokta grafik ne demiş, ne olmuşa baktığında, hani bunu Warsh haklı çıkarmak adına söylemiyorum. O öyle düşünüyor. Bunlara dayanarak sanırım öyle düşünüyor. Yani çok diyor doğru yönlendirme yapmıyor, yapıyorsa da, çünkü farklı hareket ediyoruz. Gerek yok bu kadar kendimizi bağlamaya teknik olarak. Bu kadar bağlamayalım, evet bir iletişim yapalım ama bu kadarına da gerek yok şeklinde bir bakış açısı var. Dolayısıyla yani bu akşam Borç ne diyecek? Siyasi bir etkiyi görecek miyiz? Beklediğimizden daha yumuşak mı gelecek? Bak şunu mu diyecek, yani işte yapay zeka verimli artıyor, enflasyonu indirmeye üstü kapalı, bunu söylüyorum tabii. Veya bilanço küçültme meselesi. Ondan korkan da çok var Süheyla. Yani ipotekli menkul kıymetler dahil bilançoyu çok küçültmek radikal gibi kararları var. Veya diyor ki enflasyon hedeflemesinde Dallas Fed'in kırpılmış enflasyonuna geçelim. Farklı bir şeyi hedefleyelim yani baktığımız yerde. Şimdi bunlara çok radikal bir geçiş yapar mı? Bir çekincesi var piyasanın. Totalde zaten bir bak anlaşma da çok kırılgan. Bir imzalansa ne olacak? 60 günlük süre var. Orada anlaşabilecekler mi? Bak İran diyor ki ben Lübnan, İsrail çekilmem diye bir sürü mesele var. Üstüne bir de Fed var. O zaman diyor ki ben biraz bekleyeyim. Çok coşkuya gerek yok. Borsadan alabildiğim kadar nemamı alayım. Buraya bakarız. Şu Fed'de bir geçsin noktası var. Onun için bak 4390'ı geçemedik biz. Ve bana diyor ki hareket 4360 geçilmeden ve hatta
0: 4.360'tır.
1: evet kısa vadeli yatırımcı için söylüyorum. Ne zaman long pozisyon açarım ben burada 4360 üstü 15 dakikalık hacimli bir kapanış gelirse ufak bir kademe alımı düşünürüm. Birazcık daha onu nerede arttırırım? 4385'e kadar. O da beni nereye götürecek? 4400'e götürecek zaten Süheyla. Yani 4400'ün üstünde belki oturup biraz daha satış baskısının azaldığını konuşurum. Trend falan dönmüyor yani. Ama şu koşullarda 4360, 4385 ve hatta birazcık daha riski düşükler için 4400 üstünü görmeden long pozisyon açmak, kademeli alım uygun değil bence. Ne uygun hala? Bana diyor ki 4360'lara geldi satış mı yiyor? 4380, 4390 hatta 4400 satış mı yiyor? Birazcık azalt pozisyonunu diyor kısa vadeli için. Buralarda çok dirençle karşılaşıyorsa bir miktar azaltmanda fayda bile var diyor bana Süheyla.
0: Okey, tamam. Yani 15 dakika üstünde duracak, durduğunu göreceksin. Ondan sonra long pozisyon açıyorsan al diyorsun. Bunu alsatçılar için söylüyor efendim.
1: Evet. Aynen öyle
0: Belirtelim onu bir
1: söylüyor.
0: kere daha. Alsat yapanlar için. Sonra Filiz hocam.
1: Söyle uzun vadeli de orada ben daha çok kısa vadeli 15 dakikalık grafiğe, uzun vadeli de minimum 4 saatlik grafiğe bakıyorum. Ona göre ya teknik seviyeler söylüyorum. Burada da diyor ki yani 4280 dolar üzeri kaldığı sürece pozisyonunu elleme. Dursun pozisyon, satma. Ama 4280 altına doğru kapanışlar gelmeye başladığında sen de bir kısa vadeli gibi davranarak hepsi değil. Birazcık böyle kar alma yapmayabilirsin. Ama yaparsan da daha çok kazanırsın, aşağıdan alırsın. Kabaca 4280 üstü kaldığı sürece pozisyonları tutuyoruz. Burada iki türlü alım yaparsın. Ya aşağı gelir belli desteklerden alım yaparsın. Ya da o biraz önce söylediğim o 4380 ve hatta 4400 uzun vadeli de kırıldıktan sonra bence alımı düşünüyor olması lazım. Yukarı yönlü bak yükseliş biraz daha belirgin olacak şekliyle. Dolayısıyla burada kabaca mesela 4280 lere doğru geri çekilme 4300'lere doğru bir alım fırsatı. Şimdilik birazcık daha alım fırsatı 4200'lere doğru geri çekilme ikinci bir kademe alım. Üçüncü kademe alımda kabaca işte 4050'ler oraları görür müyüz bilmiyorum ama diyelim ki bir panik bir şey oldu anlaşma olmadı. Tekrar işte dediler ki yok bu anlaşma geçerli değil ilerleyen süreç için söylüyorum. Böyle 4050 4000'li seviyeleri gördüğümüzde en iyi %40 mesela elimizdeki parayla alacağımız yer. Ha orası gelir mi bilmiyorum. Teknik bana onu söylüyor. Çünkü iki kere biz savaş döneminde buraya geldik. Burası güçlü destek olarak çalıştı. Zaten şunu söyleyeyim. Diyelim ki gerçekten anlaşamadılar. Ufaktan böyle askeri karşılıklı en kötü senaryoyu konuşuyorum. Böyle bir süreçte zaten 4000'in altına iniyorsa 3800 yeni hedef haline gelir. Ama 4000 üzerinde kaldığı sürece 3800'leri görmez diye düşünüyorum ben.
0: Peki şimdi kısa vade zaten al sat yapıyor. Orada kısa vade tamam da uzun vadede için şey sormak istiyorum. Yani burada bir son dakikada bir şey olursa dedin ya Filiz hocam. Yani dur bu daha mutabakat zaptı imzalanmadı diyorsun. Cuma'ya kadar da burada efendim peyderpey açılması bekleniyor Hürmüz'ün. Mesela izleyicimiz de sormuş. Diyor ki asıl derdi bu değilse diyor Joseph Bey. Asıl derdi diyor bu değilse bizden de efendim burada Lahey'e selamlar. Mutabakat zaptı anlaşmasını imzalayıp sonrasında Kasım'a kadar bir şekilde durumu oyalamak istiyorsa kendisi. Bak benim de 250. kuruluş yıl dönümüm. Dur bak ben de şenliklerle kutlayayım gerçekten falan deyip bir süre diyor oyalamak için bunu yapıyorsa ve tekrar diyor geri dönecekse. Yani güç toplamak için geri çekildiyse ama mutabakat zaptı şu bu falan deyip kandırıyorsa diyor. Kısaca. Derdi
1: Söyle
0: Kasım
1: ben de
0: seçimleri
1: katılıyorum.
0: ise diyor.
1: Evet şöyle mesela anlaşma imzalanır. Onunla ilgili çok sıkıntı çıkmayacak. Asıl mesele bence asıl sıkıntı orası. 60 günlük sürede oturacaklar diyelim ki A şehrinde. Diyecek ki ABD nükleer hiçbir şey yapmayacaksın. İran bunu hayatta kabul etmez. Yani onu çok net söyleyeyim. İran diyor ki benim elimde Hürmüz gibi bir koz var diyor. Veya bir diğeri şu. Mesela Hürmüz'de paralı geçiş olacak mı olmayacak mı? İran para kazanacak. İran kolay kolay çünkü İran diyor ki benim hani tabii benim yorumlamam mümkün değil. Çok kaba tabirle ya yani çok böyle basit bir mantıkla benim kaybedecek bir şeyim yok diyor. Hürmüz koz elimde böyle bir koz varken ben koparabildiğimi koparırım diyor. O zaman nükleere devam etmeyecekse İran'ın en büyük kırmızı çizgisi. Hürmüz bedava olacaksa,
0: Hı.
1: olmasın anlamında söylemiyorum, İran cephesinden söylüyorum. Üstüne bir de yaptırımlar kaldırmayacaksa, sence İran bunları kabul eder mi? Bence etmez. Etse bile bir tanesinden taviz verir. Hadi iki tanesinden. Ama şu an Amerika tarafına baktığımızda, dediğim gibi biraz önce de, bak oralar çok muallak. Bak bir tanesi demin yazmış izleyici. Şartlar neler? Gerçekten şartlar neler? Bunu bilmiyoruz ki biz. Mutabakat sattığında ne kabul edildi, ne kabul edilmedi, ne müzakereye bırakıldı. Bilerek orası mecburen muğlak bırakılıyor ki hani sıkıntı çıkmasın diye. Onun için ben de o noktadayım. Şeyi bilemem, hani Kasım seçimlerini düşündüğümü, o boyutunu düşünmemiştim. Ama bu işin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle çok kolay, hadi teknik anlaştık gidiyoruz, sanki öyle çok kolay olmayabilir. Volatiliteye de alışkın olmamız lazım. Olumsuz haberlere de bekliyor olmamız lazım. Ona göre pozisyonu da almamız lazım. Öyle çok yüklü güçlü pozisyon almaları yapmıyor olmamız lazım. Mesela ben şey yapıyorum, kendim işte, diyelim ki kendime bir portföy hazırlıyorum veya işte yatırımcılarla konuşuyoruz, araştırmalar yapıyorum. Yaptığım araştırmalarda yapay zeka destekli şeyler kullanıyorum, formatlar kullanıyorum. Hepsinde yapay zeka destekli formatlarım var. Mesela yapay zeka bile bana diyor ki, mesela diyelim ki ben şu kadarlık pozisyonla gireceğim diye senaryo analizi yapıyorum. O kadarlık senaryoyla nereye giriyorsun diyor bana. Yani bak diyor, böyle böyle böyle riskler var diyor. Hayır diyor, bununla girme diyor. Benim söylediğim 1 bölü 3'ünü öneriyor bana mesela. Ben diyorum ki yani o zaman ben çok risk alıyormuşum burada. Onu anlamaya başladım özellikle.
0: Evet.
1: Mutlaka bir şey yapıyorum. Yani demek istediğim şey, bence de katılıyorum. Bence bundan sonra o 60 günlük süre çok kıymetli. Orada ne olacak? Orayı görmek gerekir.
0: 60 günü görmek gerekir diyorsun. Dolayısıyla burada şeyi söyler misin mesela? Diyelim ki şimdi buradaki yatırımcının elindeki tek yatırım aracı altındır mesela. Ne olursa olsun altın alacaktır ama zor, doğru dönemde almak istiyordur. Onun için işte uzun vadeyi takip ediyordur. Fakat elindeki tek yatırım aracı altın değilse uzun vadeli, yani başka bir şeyde durup oradan altına dönebilir. Yapabiliyorsa bunu. O tarafa doğru git der misin? Dersen eğer orası neresidir? Bunu konuşacağım Filiz Hoca'yla. Ama ne zaman efendim? Reklamlardan sonra. Radyoda reklamlar, Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz buraya bekleriz. Burada yayınımız kesintisiz sürüyor. Altın kısmını sizler için, radyodaki dinleyicilerimiz için dönüşte konuşacağım. Onu arada konuşmayacağım, merak etmeyin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır.

0: Hesap işletim ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Saklama ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: En para, en para, bankanın güzeli.
3: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Bambaşka yere taşır Toyota.
0: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
7: E-dönüşümde çözümün adresi Q&E Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg KT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Doçent Doktor Filizer Yılmaz birlikteyiz. Yayınımızın da son kısmındayız. Altını konuşuyorduk hatırlarsanız. Eğer ki bu bir oyalama süreci ise benim aklımda bununla ilgili çok fazla soru işareti varsa, yani bu iş Kasım'a kadarsa aslında ve bu durumda ben uzun vadeli altın yatırımcısı olarak başka yere gideyim mi, gitmeyeyim mi, gideceksem de orası neresi olsun diye konuşuyorduk. Reklam arasına gitmeden önce Filiz hocamızla. Filiz hocamız bakalım bize ne diyecek?
1: Valla söyler tabii ki, eğer öyleyse bu senaryoyu da baz alarak olacaksak son dönemde en iyi getirinin ben borsalar tarafında olduğunu görüyorum. Hı hı. Orada da işte yatırımcı diyor ki hocam, yani işte diyelim ki geçmişte kötü tecrübesi var. Hocam işte şu hisseyi aldım, şu kadar zarar ettim gibi. Fonlara gitsinler söyler, yani bence fonları takip edebilirler. İşte hisse senedi yoğun fonlarda stopaj yok mesela. Stopajsız alıp satabilecekler, kar edebilecekler. Serbest fonlar var, evet, orada stopaj var. O nedenle fonlar Türkiye'de, borsa tarafı. Çünkü ben borsada en azından Temmuz tarafında, hı-hı, biraz daha, eğer bu anlaşma imzalanır, sonrasında da Temmuz'un ortasına kadar yaklaşık bir aylık sürede çok büyük bir pürüz çıkmazsa ben borsada biraz daha umutluyum. Neden? 3 Temmuz'da enflasyon gelecek. Dediğim gibi 1'e yakın, hatta 1'in, hı-hı, altında gelmesini bekleyenler bile var. Bu iyi gelir piyasaya. Tamam, ondan sonra belki yüksek gelecek tekrar ama piyasa onu bir satın alır. 2, 7-8 Temmuz NATO zirvesi var Türkiye'de. Bir de üstüne Trump'ın geleceği söyleniyor. Dolayısıyla Trump buraya geldiğinde de şöyle bir beklenti var piyasada. İşte Türkiye ile olan ilişkiler, hatta bu katsa yaptırımları falan kaldırılır mı?

acaba gibi böyle beklentiler var. Onun için Trump Türkiye'ye geldiğinde bu da borsaya yarar, iyi enflasyonu. Bir de üstüne savaşın bittiği, bir de petrolde bu 70 dolarlar seviyesini hatta biraz daha aşağı geldiğini

0: önemli bir alternatif benim gözümde diyorsun. Peki yatırım zamanı geldi diyorsun. Peki faizlerin düşüşünü beklemeli miyim bunun için yatırım yapabilmek için? Demiş hisse konuşmuyoruz efendim biz Filiz hocamız yayında onu söyleyelim. Faizlerin düşüşünü mü bekleyeyim demiş Yunus Bey. Eğer beklemeyeceksem de hangi sektörlerin daha cazip olacağını düşünüyorsunuz? Öyle ya da böyle.
1: Tabii.
0: Trump'ın deyimiyle ne seçilirse seçilsin yani de ki işte bu iş bugün bitti, mutabakat zaptı imzalandı, bir şekilde her şey normale döndü ve bütün ilgisi yeniden Rusya Ukrayna üzerine döndü kısmı, ya da de ki aslında hayır, geri çekildi ve güç topluyor, bir süre sonra yeniden saldıracak, Kasım ayını bekliyor, Kasım'ı atlatmayı bekliyor, ondan sonra yeniden saldıracak. Böyle bir durumda, bunda uzun vadeli borsa yatırımcısı için soruyorum. Yunus Bey'in sorusu diyor ki kendisi, ben borsaya gireyim mi, giriyorsam hangi sektörde kalayım? O senaryo veya da bu senaryo için.
1: Tabii söyle şöyle, borsanın şöyle bir kötü tarafı var maalesef. Çok yakından takip etmediğim için. Borsa önden alıyor, fiyatlıyor. Sonra zamanı geldiğinde, olay olduğunda satıyor bunu. Yani beklenti alınıyor, gerçekleşme satılıyor. Şimdi diyelim ki benim senaryomda Eylül'de faiz indirimi var. O çoktan fiyatlanmış olacak. Onu beklememek gerekir. Eğer gerçekten bu savaş bitiyorsa, bak borsadakiler şuna bakacaklar. Bence ana böyle bizim göstergemiz, bu savaş gerçekten olumluya doğru gidiyorsa, petrol fiyatları gerçekten düşmeye devam et, düşük seviyelerde kalıyorsa, bu net net de borsaya yarar. Çünkü faiz indirimlerini daha öne çeker, enflasyon baskısını azaltır, cari açık baskısını azaltır. Ve borsadaki ana hikaye faiz indirimi. Artık sadece faiz indirimi değil, büyüme tarafı da çok baskılı. Bak 2 gündür veri geliyor Süheyla. Sanayi üretim geldi, iyi geldi, borsaya yaradı. Dün perakende satışlar kötü geldi. Borsa eskiden bu kadar sanayi üretimli, perakende satışları bu kadar duyarlı değildi. Ama şimdi büyüme baskılı, birinci çeyrek verisi baskılı geldiği için ikinci çeyreği anlamaya çalışıyor borsa. Ne kadar baskılı gelebilir? Onun için büyüme ve büyüme öncü göstergelerini eskisinden daha fazla duyarlı bir borsa var. Çünkü büyümenin ne kadar olduğu, ciroları ve kar marjını belirleyeceği için önemli. İç talep de önemli. İç talepteki yavaşlama ne kadar olur? Bu kısım da çok önemli hale geldi. Onun için bence mesela biraz önce dedik, mesela baktığım zaman uzun vadeli yatırımcı da 13.600'ler, 13.900, 13.600 arası görünüyorsa çok iyi bir alım yeri. 13.600'ün altına geliyorsa zaten orada bir durur beklerim, dip neresi oluyor diye. Ama 13.600'ün üzerinde bir kademe alım bölgesi burası. Bir kademe 13.900, 14.200 arası mesela. İkinci kademe. Üçüncü kademe neresi? Bence trend başladığında 14.850, hatta biraz riskiniz yüksekse 14.600 üstü kapanışlar geldiği zaman. Onun için bence uzun vadeli de eğer bu haber akışları iyi geçmeye devam ediyorsa bence şimdiden pozisyon almak lazım. Dediğim gibi özellikle hani bu işlerden ben çok anlamıyorum diyorsanız fonları araştırın. Yani Google'a yazın, işte bir aracı kurumla görüşün, bankanızla ilgili müşteri temsilcisiyle görüşün. Sorun mesela, deyin ki hani son dönemde, ama tabii risk seviyesini unutmayın. Yani getiri yüksek olabilir, risk de yüksek olabilir. Buna göre mutlaka şu yatırım fonları, HSYF'ler, hisse senedi yoğun fonlar, serbest fonlar, bunları bir araştırsınlar hiç bilmeyenler. Şimdiden buralarda alıp unutsunlar bence. Hele ki bu barış devam ederse, ben ara ara sektemeler olsa da iyi fonlar tarafından alıp tutulunduğunda, hatta dönem dönem alıp tutmaya bile gerek yok. Hani fon trade diye de bir şey var artık. Bazılara çok cazip gelmeyebilir ama hiç bilmeyenler, ben bakıyorum, görüyorum, yatırımcılarda görüyorum. Fon trade diyorlar Süheyla. Bir hafta tutuyor, satıyor, öbürünü alıyor, öbürünü koyuyor. Veya şöyle var, ana pozisyon var, uydu pozisyonları var mesela. Çünkü neden? Profesyonel tarafından yönetir. Ha bu şu demek değil, hisse almayın demek istemiyorum. Ama ben onlardan anlamıyorum, çok zarar etmek istemiyorum diyenlerin adresi bence yatırım fonları olmalı. Neye rağmen? Stopaja rağmen. Stopaj ödemek istemeyenler de hisse senedi yoğun fonlardan kendilerine ne seçsinler? Fon seçsinler. Şimdiden bence pozisyon almakta fayda var. Eğer ama şerhimi koyayım, bu savaş kötü gitmezse eğer Süheyla.
0: Evet, bunun için de işte bir kendi kendimize benchmark belirlediğimiz, gösterge tuttuğumuz bir Kasım ayı var.
1: Evet.
0: Trump orada tamam mı diyecek, devam mı diyecek yola diye. Şimdi hocam, savaştan önce 5.100 dolardan altın alan var. İsmi lazım değil, misal ben demiş Murat Deliboz. Nasıl bu fiyattan bozup başka yere gitsin şimdi bu insanlar demiş.
1: Evet
0: 5.100'de
1: Süheyla.
0: yakalandım. Ne yapacağım mesela? Ne yapmalıyım 5.100'de yakalandıysam ben?
1: Yani Süheyla şöyle, Çok geç kalınmış bir kere, onu
0: Hı.
1: söyleyeyim. Yani pozisyon azaltmakta, kol kesmekte bayağı bir geç kalınmış. En azından hani 4800'lü seviyelerde, 4500-4600'lerde hiç değilse pozisyonun

0: yarısı bir kısmından kol kesilebilirdi. Bence işte ben onu görüyorum. Yatırımcılarla bizim en çok başaramadığımız, yani yatırımcının en çok yapamadığı şey, en çok başarısız olduğu şey pozisyondan kurtulmak. Çünkü şu fırsat maliyeti analizinizi iyi yapmanız lazım yatırımcıysanız. Ya ben burada kol kestiğim zaman buradan çıktım, aldığım parayla bu zararı çıkarıp üstüne bir de artıya geçeceğim yer var mı sorusunun cevabını aramanız lazım. Eğer böyle bir yer varsa belirli zararda kesip çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum orada. Dolayısıyla bence artık biraz beklesin. En azından çünkü hani bu barış olursa işte Fed çok şahin çıkmazsa belki biraz daha tepki verme potansiyeli olur. O tepki verme potansiyelinde en azından pozisyonun bir kısmını satıp çıkmasında veya gerekiyorsa hepsini satıp iyi bir alternatif varsa oraya geçmesi olabilir. Biz bunu yapıyoruz Leyla. Yani yatırımcılarla konuşuyoruz. Her zaman artıda gitmiyor işler. Ama şey olup cesaretli olup güvendiğiniz yer varsa kesip kolu başka tarafa geçmek. Bunu yapmak lazım yani. Bunu bir iki kere yaptığınız zaman bu oturmaya başlıyor. Bazen korkmamak lazım biraz.
1: Bazen vazgeçmek gerekir diyor Filiz
0: Evet.
1: hocamız. Kol kesmeyi de bileceksin. Kademeli alıp satmayı bileceksin diyor. Joe abi de onu demiş. Kademeli almıyor çoğu insan demiş. Ondan
0: Evet, tek
1: bahsediyor Filiz
0: noktada kalıyor.
1: hocamız. Ya bunu diyor öğrenmen gerekiyor. Peki şimdi gelelim biz Fed'i seninle biraz konuştuk. Ara ara bütün yatırım araçlarını konuşurken ara ara Fed'e değindik ama gel bir Fed konuşalım. Ne yapacak sence? Nasıl bir karar çıkacak Fed'den? Bir de bu dot plotların kaldırılması, ben o kadar da karşı değilim Süheyla buna dedin. Ama düşün ki ne olursa olsun, yani işte ay yanlış yönlendiriyor, işte piyasa beklenti içine giriyor diyor ama tüm bunları kaldıracaksa, eğer sözlü yönlendirmeden vazgeçecekse, piyasa bir şey yapmak istediğinde yapıyor zaten. Ya yani savaşın ortasında gitti riskli yatırım aracına insanlar paralarını park ettiler. Hisse senedi piyasasının biz nasıl yükseldiğini gördük. Şimdi
0: Evet.
1: burada yani tek belirleyici bu mu? Bunu kaldırdığında ne olacak? Bunun altında başka ne senaryo olabilir? Neyden sebep gerçekten kaldırmak istiyor? Aslında bunlardan vazgeçmek istiyor. Çünkü piyasanın çok da derdi değil aslında, görüyoruz ki. Tam tersine bahis oynamak için bile
0: Tabii.
1: insanların eline bir bahane vermiş oluyor aslında.
0: Evet,
1: Buyur Filiz
0: kesinlikle
1: hocam.
0: öyle Seyla. Dediğin çok doğru. Mesela yurt dışı yabancı şeylere baktım. Bir borç analizi yapmaya çalıştım hafta sonu. Ne bekliyorlar diye. Orada söyledikleri şey şu. Belirsizliği azaltmak için azaltılan bilgiler aksine belirsizlik yaratabilir.
1: Tabii.
0: Fed'de deniyor. Bunu çok hızlı yaparsa bir de, tamam kademeli yaparsa belki bir yerde anlaşılabilir. Ama bunu çok hızlı yaparsa eğer bu geçişi, hatta şöyle bir tabir var çok hoşuma gitti. Powell'ın Fed'inden Warsh'un Fed'ine çok hızlı geçiş yaparsa bu piyasada çok ciddi bir belirsizlik yaratabilir, volatilite yaratabilir. Piyasa zaten bir sürü belirsizlikle karşı karşıya. Bir de burada şey olabilir, yani piyasa açısından bu sıkıntı yaratabilir. Ben hani şunu söyleyeyim, hani benim şöyle bir görüşüm yok. Hani bunu kaldırsa da kaldırmasa da olur değil. Borç böyle bakıyor. Dedi ki yani diyor ki kaldırmadık da ne oluyor? Getiriyoruz da ne oluyor? Bir işe yaramıyor. Ancak bizi bağlıyor. Bağladığımız için de biz bazen doğru kararı almak istediğimizde ne yapıyoruz? Alamıyoruz. Hatta şöyle oluyor. Üstü kapalı gene öyle bakıyor muhtemelen bu meseleye. İşte diyelim ki Fed üyelerinin sessizlik dönemine denk gelen bir veri geliyor. İşte çıkıp Nick Timiraos'la sözel iletişim yapmak zorunda kalıyorlar. O bile eleştiriliyor. Fed'in kalemi diyorlar mesela Wall Street Journal'da Nick Timiraos'a. Bunu yaptı Fed. Pandemiden çıkış sonrasında Michigan Üniversitesi'nin enflasyon beklentileri geldi. Fed'in sessizlik döneminde geldi. Çok güçlü geldi. Nick Timiraos yaz. Ben mesela bir bakıyorum Nick Timiraos ne yazmış diye. Mutlaka bir bakıyorum. O böyle bir ya da iki gün önce yazıyor. Pazartesi günü falan yazıyor veya bazen pazar günü yazıyor. Ona bakıyorum. Ha, tamam diyorum. Yani o da yazdıysa. Dolayısıyla öyle bir şey oldu gerçekten. Ve Fed bunu yaptırdı gerçekten. Onun için diyorum bunlara gerek yok diyor. Çok kendimizi bağlamayalım, ona göre gidelim. Sana katılırım ama bak bugün diyelim ki politika metnini kısalttı, üstüne bir de nokta grafiği kaldırdı. Piyasada iş biraz zorlaşabilir. Bir de şu da var, şöyle radikal bir şeyi daha var. Toplantıları da kaldıralım diyor. Her şey sonrası toplantı yapmayalım diyor. FOMC sonrası diyor. Ben başkan olarak konuşmayayım diyor mesela. Bunları getirecek mi göreceğiz. Onun için katılırım. Zaten hani ne olup ne bittiğini anlamıyoruz. Mesela piyasada şu konuşuluyor, şu sars tartışmaları görüyor. Mesela dün bana birisi röportaj atmış. Röportajda şöyle bir soru var. Şimdi eğer bu petrol fiyatları gerilediyse, anlaşma olduysa acaba Fed'in yönü faiz indirimine döner mi? Öyle bir noktada geliyor ki çünkü hani öyle bir kritik noktada sen bu nokta grafiği kaldırırsan bir belirsizlik yaratır diye düşünüyorum Süheyla genel olarak. Peki bugün ne bekliyorum?
1: Bugün ne bekliyorum?

0: Yorum kısmını gel arada biz seninle konuşalım.
1: Tamam.
0: Süremizi açtık çünkü. 1-2 dakika efendim. Gelmek istiyorsanız bugün ne bekliyorum kısmına. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sizi bekliyoruz. Burada link var. Gelemiyorsanız eğer inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlı, verimli bir gün olsun sizler için.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
8: İyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
9: Sabah öğle akşam SOA.
10: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
11: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
12: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
13: Baba büyüksün!
12: Diyerek babasına sarılıyor.
14: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
15: Yakışanı yapar.
16: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
17: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
18: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
7: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
8: Bambaşka yere taşır Toyota.
9: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel

0: da fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda MKT Advisory yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer'le eşlik edecek bana. İnanç, hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Açıl, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında üzerine konuşacağımız çok şey var. Çünkü bir taraftan barış anlaşmasının gerçekleştirilmiş olması şu an itibariyle piyasalarda oldukça coşkuyla kutlanıyor diyebiliriz. Petrol fiyatı Brent'te $78.35'e kadar geri geldi. $75.40'te de Amerikan tipi ham petrol görüyoruz. Dolayısıyla aslında Hürmüz petrolün yeniden akmaya başlayacağına dair haber akışı piyasayı çok ciddi bir şekilde toparlamış oldu. Diğer taraftan yine Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varıldığı söylenen 14 madde bir uzlaşı metni var. Bu uzlaşı metninin tamamı şu an itibariyle elimizde. İçinde önemli unsurlar var. Tahran petrolünü bugünden itibaren satışa, imza tarihinden itibaren satışa başlayabiliyor. Uzun vadeli olarak Amerika Birleşik Devletleri $300 milyar ulaşabilecek bir finansman paketini İran'a sağlama konusunda garanti veriyor. Bu önemli. Yıllara sahip bir şekilde elde edilebilecek bir finansman paketi İran'ın yeniden yapılandırılmasında, altyapı ve imar yeniden sağlanmasında kullanılmak üzere elbette maliyeti çerçevesinde ve o maliyetin ne olacağına dair de 60 gün içerisinde bir finansal plan gerçekleştirileceği söyleniyor. Diğer tarafıyla dönüp baktığımızda özellikle İran'ın nükleer herhangi bir üretim gerçekleştirmeyeceği konuşuluyor. Buna dair bir madde var metnin içerisinde. Ancak var olan şu an itibariyle zenginleştirilmiş uranyumun ne yapılacağı konusu daha sonra müzakere edilecek deniliyor. Onun için de bir 60 günle 90 gün arasında tamamlanacak eylem planı olduğunu söyleyelim. Sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi adına İran'ı nükleerden arındırdık diyebileceği, İran'ınsa kendi çerçevesinde yaptığımız direniş sonucunda şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin hem belli başlı dondurulmuş varlıklara yeniden erişim, yaptırımların önemli bir kısmının kaldırılması, uzun vadeli finansman dikkate alındığında İran'ın da kendi istediklerini elde ettim diyebileceği bir anlaşma metni oluştuğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla burası açıldıktan sonra, yani bu imzalar tam anlamıyla gerçekleştikten sonra Hürmüz Boğazı'nın tamamıyla açılacağına dair, geçişlerin ücretsiz olacağına, Amerikan askeri varlığının 30 gün içerisinde tamamıyla çekileceğine, aynı zamanda orta vadede bu blokajın kalkması sonrasında ortaya çıkan tabloda gemi trafiğinin normalleşmesi konusunda çok hızlı adımlar atılacağına, buralarda güvenliği sağlamak için bir komisyon oluşturulacağına dair de atıflar var. Bu 14 maddelik planın içerisinde genelini bu şekilde özetleyebiliriz. Piyasalardaysa bununla ilgili dediğimiz gibi iyimserlik var. Fakat özellikle Avrupa Merkez Bankası'na dönüp bakacak olursak, onlar geçen hafta itibariyle faiz artırmışlardı. Özellikle buradan sonraki dönemde de normalleşmenin zaman alacağını, birçok tesisin yeniden inşa edilmek zorunda kalınacağını, bölgede sadece İran'da değil ama bölge ülkelerinde de arzın yerine gelmesinin zaman alacağını söylüyor Avrupa Merkez Bankası yetkilileri. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönemde bir faiz artırımı daha Avrupa Merkez Bankası'ndan net şekilde bekleniyor. Bu Temmuz'da olmayabilir ama büyük olasılıkla Eylül ayında bir artırım daha gerçekleştireceği söyleniyor. Bu ışıkta bugün itibariyle Amerika'da Walsh başkanlığındaki ilk Fed toplantısını takip edeceğiz. Onlar biraz daha bekleyip görme tarafında pozisyonlanacak gibi görünüyor. En azından iletişim böyle. Ancak orta vadeli söylemin nereye doğru evrileceği de önemli konular gibi görünüyor. Önce bu ikisini bir değerlendirelim. Sonra biraz daha ağırlıklı olarak Türkiye çerçevesinde konuşacağız. Aynı zamanda bundan sonraki döneme dair finansal piyasaların verebileceği potansiyel tepkiler üzerine de değerlendirme yapmaya çalışacağız. Ama öncelikle savaşın bitiyor olması iyi. Varılan uzlaşmanın uygulanabilirliği konusunda bu aktardığım maddeler ne düşündürdü sana?
1: Çok güzel özetledin aslında. Bir tek herkesin kaygılandığı kısım bu 60 günlük bir süreyi de içeren bir durum. Dolayısıyla bu 60 günlük süre içerisinde ilave negatif bir sinyal gelmeyeceği, tarafların herhangi bir negatif adım atmayacağı varsayımı altında bence

0: 107 günde sürse, düşündüğümüzden uzun da sürse, savaşın sonlanmış olmasının risk primleri açısından oldukça iyimser olduğunu düşünüyorum. Nitekim emtia fiyatlarında bence birçok kişi analistin düşündüğünün aksine çok daha hızlı bir geri çekilme gördük. Özellikle enerji fiyatlarında. Üstelik de henüz daha Hürmüz Boğazı tam olarak açılmadı. Ve bölgedeki üreticilerin dün yaptığı açıklamalara da dikkate alacak olursak, tedarik zincirindeki kırılmayı bir an önce toparlamak isteyen bir dünya ekonomisiyle karşı karşıyayız. Hal böyleyken aslında bir önceki yayınlarımızda da konuştuğumuz gibi bana kalırsa artık Türkiye'deki ve sadece Türkiye'nin dinamiğinde değil, bölgedeki ve dünyadaki ana talep edilen gösterge ya da herkesin kaygı duyacağı nokta büyüyememe olacak diye düşünüyorum. O yüzden evet, enflasyon yüksek, hızlı yükseliyor. Özellikle Avrupa bundan çok tedirginmiş gibi duruyor. Ancak bence enflasyonist riskler bir yana, ne oluyor da aslında küresel talepte, özellikle Asya ekonomilerinde talep arzu edilen kadar güçlü değil ve ne oluyor da biz büyüme yiyemekten kaynaklı borç çevrilebilirliği ilgili sorunları çözmekte zorlanıyoruz diye bakılması lazım. Nitekim aslında petrol fiyatlarında %20'ye yakın bir geri çekilme oldu, senin de bahsettiğin gibi. Ancak verim eğrisinde arzu ettiğimiz kadar bir iyileşme görmedik. Hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında. O yüzden de bence buradaki kaygının da bir detayı borç çevirmekle ilgili risklerin halen masada olduğunu gösteriyor. Ve biz borç çevirmekle ilgili sorunları bertaraf etmek istiyorsak bir an önce nasıl daha fazla büyüyebiliriz sorusuna cevap veren bir dünya ekonomisini karşımıza görüyor olmamız lazım.
1: Peki şimdi petrol fiyatının 78,5 doların altına doğru gelmiş olması piyasalar açısından da önemli. Bizim açımızdan da çok önemli. Dünyanın geri kalanı için, özellikle Asya ekonomileri için petrole yeniden kavuşabilmek çok belirleyici oldu. Dolayısıyla onlar biraz daha varlık yokluk problemiyle uğraştılar ve arz kaynağı üzerinden sıkıntı yaşadılar. Bizse daha çok fiyat maliyeti üzerinden yediğimiz baskı çerçevesinde tartıştık bu dönemi. Dolayısıyla fiyatın aşağı gelmesi bizim için yeterli. Arzın yerine gelip gelmeyeceği dünyanın geri kalanının sorunu olabilir mi?
0: Kesinlikle öyle. Nitekim hemen bazı ürünlerde, özellikle petrokimya ürünlerinde arzın 1-2 ay içerisinde geri dönmesini beklemiyoruz. Dün Katar'dan gelen açıklamalar bence burada çok motive ediciydi. Full kapasiteye, özellikle LNG üretiminde 1 ay içerisinde gelebileceği doğrudan resmi bir açıklamayla duyurulmuş oldu terminalde. Ancak birçok firmada ve birçok sektörde bakacak olursak bence de arz zincirinin düzelmesi zaman alacak. Şimdi talebin düştüğü bir ortamda belki arz zincirindeki gecikmeli toparlanma hali tolere edilebilir. Tam da bu noktada enflasyondan kaygı duyup da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımını nasıl destekleyip nasıl doğru bir adım olarak değerlendireceğiz? Açıkçası benim için soru işareti. O yüzden evet, bir faiz artırımı daha bekleniyor. Ama ben Avrupa'nın o faiz artırımını, eğer bu sulh hali devam edebilecek olursa, yapabileceğini açıkçası zannetmiyorum. Şu an konsensüs hamle faiz artırımı yönünde olsa da. Çok temel iki nedeni var. Avrupa'nın sürekli olarak dünya ekonomisinden aldığı payının düştüğünü görüyoruz. Çünkü büyümeyle ilgili ana fabrikalarda bir kapasite düşüşü söz konusu. Özellikle enerji krizinin devam ediyor olmuş olması nedeniyle. Şimdi gerçekten İran petrolü tüm dünyaya yayılabilecek ise, İran gerçekten bu kadar yüklü miktarda teşvikler alıp tekrar ekonomisi açık bir ekonomi haline gelebilecek ise, o zaman Avrupa tarafındaki enerji kaynaklı ya da emtia fiyatları kaynaklı enflasyon kaygılarının tamamen geride kalmış olması lazım. Bence şu an önde gelen ekonomilerin tamamının ilk sorusunun ben tam da Amerika'nın istediği gibi büyümekle ilgili kaygılarımız ön planda. Enflasyon tarafında geçici bir artış görüyoruz. Ancak bunun kalıcı olmayacağını düşünüyoruz deyip deflasyonun daha fazla ön planda tartışılacağını düşünüyorum. Deflasyon tartışıldığı bir ortamda evet, arz zinciriyle ilgili sıkıntılar, gecikmeler olsa bile Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından rüzgarın arkadan estiğini söyleyebiliriz. O yüzden uç riskleri kolaylıkla bertaraf edecek bir konjonktüre girdiğimizi düşünüyorum.
1: Peki özellikle şimdi Amerika tarafına dönüp bakalım. Orada Warsh'un yeni başkan olarak ilk defa FED toplantısına başkanlık etmeye başladığını gördük. Dolayısıyla bugün itibariyle yapılacak olan açıklamalarda ondan ne duymayı beklersin? Aslında enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği, %4'ün üzerinde bir enflasyonun olduğu, manşetin olduğu ortamda bir yandan aşağı gelen petrol fiyatları da bunun normalleşmesi beklenebilir. Öbür taraftaysa oldukça net bir şekilde faiz indirimi talebini dile getiren bir Amerikan başkanı var. Diyor ki benim ciddi borçlanma yapmam lazım, savunma sanayine çok para harcayacağım. Zaten borç stoku çok yüksek. Bunları yüksek maliyet

0: de çevirtmeye çalışmanın bir anlamı yok. Bir an evvel faizin aşağı gelmesi lazım. Başkan öyle dedi diye faiz aşağı gelir mi? Bu FED tarafında sorulardan bir tanesi. İkincisi, FED dedi diye getiri eğrisinin tamamı aşağı kayar mı? Yoksa belki biraz olgunlaşmadan yapılacak böyle bir hamle veya verilecek bir sinyal acaba getiri eğrisini yeniden, özellikle de uzun tarafını yukarı gitmesiyle sonuçlanabilir mi? Yani bir politika hatası riski var mı FED'de?
1: Ne yazık ki bence bu risk çok yüksek ve çok kıymetli bir soru. Bütün dünyanın bence bugün genel olarak anlamak istediği yapıda bu soruların cevaplarında. İkinci sorunun cevabı bence çok net. FED Başkanı faiz indirimi söylemi yaptı diye Amerikan verimlerisi aşağı gelmez. Ancak ilkiyle ilgili sorun aslında ne söylemesini beklersinden öte öyle bir toplantıya gidiyoruz ki tüm dünya açısından bakınca ne söylememesini beklediğimiz bir toplantı söz konusu. Kısa vadede ki enflasyon artışını hiç umursamadan faiz indirebileceğine dair sinyaller ya da faiz indirimini kapı aralamak için bulabileceğimiz işte bir takım yeni enflasyon göstergeleri ya da yeni makroekonomik veriler bugün piyasanın hiç duymadı istemediği söylemler veya işaretler. Dolayısıyla da ne söylemesinden öte bence ne söylememesi gerektiğine odaklanmış durumdayız. Tabii ki belirsizliğin yüksek, volatilitenin yüksek olduğu bir ortamdan geçiyoruz. Ve çok uzunca zamandır savunduğum gibi dünyanın demokrasi talep etmediği bir konjonktürü yaşıyoruz. Hal böyleyken hakikaten FED Başkanı'nın yeni toplantısı ilk defa katılacak olması sebebiyle daha önceki ezberlerimizin aksine yeni bir ezberle, yeni bir normalle karşımıza çıkma ihtimali çok yüksek görüyorum. O yüzden de piyasanın bence şu an çok iyimser kaldığı kanaatindeyim. Ve bu toplantının sonrasındaki yapılacak açıklamaların içerisinde duymak istemediği ifadeler muhtemelen bir risk of'u tekrar gündeme getirebilir. Ancak iyi haber bence şu, özellikle enerji fiyatlarındaki hızlı geri çekilmeye dikkate alacak olursak aslında piyasadaki savaşın gerçek anlamda sona erip ve tekrar ilgili maddelerin hayata geçmesi halinde 28 Şubat öncesindeki petrol seviyesine gelmemiz bence çok uzun bir gelecekte söz konusu olmayacak. Çok daha yakın bir gelecekte biz 28 Şubat öncesindeki petrol fiyatı seviyesini görebiliriz. Yani 60-65 dolar bandını kastediyorum Brent petrol için. Böyle bir ortamda aslında FED biraz bekle gör politikası izleyebilse sonra yılın son aylarında bence faiz indirmek için yeterince elini done olacağı kanaatindeyim. Amerika'nın özellikle Asya'dan ve Avrupa'dan çok net bir farkı var. Belki bunu hatırlatmakta fayda var Açıl. Hızlı büyüyen ve istihdam piyasasında da çok canlı kalan bir ekonomi gözlemliyoruz. Bunun iki nedeni var. Birincisi varlık fiyatları, özellikle de borsadaki hisse senedi piyasalarındaki değerlemeler hane halkı gelirlerine oldukça pozitif yansıyor. Dolayısıyla da aslında gelir dağılımını bir yana bırakacak olursak tüketimi canlı tutacak bir doğal bir likidite söz konusu Amerika'da. İkincisi aslında evet emtia fiyatlarındaki değişiklik ya da volatiliteyi bir yana bırakalım. Aslında tüketimin canlı olması kaynaklı olarak tüketime dayalı enflasyonda da çok kalıcı bir yükseliş görüyoruz Amerika'da. Nitekim işsizlik oranında ya da ücret enflasyonunda arzu edilen kadar deflatif bir veri görmüyormamızın temel nedeni de burası. Dolayısıyla bu iki faktör nedeniyle ben Fed'in bekle gör politikası izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak ilk defa uzunca bir aradan sonra yeni bir Fed başkanı göreceğimiz ve senin de ima ettiğin demeçlerle gelen bir Fed başkanı olduğu için açıkçası tedirgin bir şekilde piyasanın beklediğini düşünüyorum.
0: Peki bir yandan da piyasanın kendi tepkisi bunlardan oldukça bağımsız devam ediyor diyebiliriz belki. İşin savaşla ilintili olan kısmını ayrı, kendi yapay zeka ve diğer tarafını ayrı fiyatlıyor. SpaceX halka arzı inanılmaz bir halka arzı olarak gerçekleşti. Dolayısıyla hani böyle baktığımızda açılış değeri 1.77 trilyon dolar ama üstüne koyduklarıyla Amazon'da geçerek dünyanın en değerli şirketleri listesinde sırayla herkesi geride bıraka bıraka yukarı doğru tırmalan bir halka arzı oldu. Şimdi birincisi buraya bağlanan parayı, ikincisi sermaye piyasası araçları üzerinden de baktığında herkesin 30'ar, 40'ar, 25'er milyar dolar borçlanmalarla buradaki muazzam CAPEX'i bir şekilde oluşturma, sermaye harcamasını finanse etme çabasını gözlemliyoruz. Buralara aktarılan kaynak ve bu çeşmenin akma potansiyeli bu hızda, bu kesintisizlikle ne kadar devam eder diye sorayım sana.
1: Bu bir balonsa bile aslında sorun ona geldiği için söylüyorum bunu açıp. Bence daha birkaç ay rahatlıkla sürebilecek bir balon Amerika tarafı için konuştuğumuzda. Ancak bence daha önemlisi nominal büyüklük kavramlarını kaybettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Özellikle de Türkiye perspektifle bakacak olursak. Şimdi Türkiye'de 20 milyar dolarlık döviz satışları olduğunda rezervler kaybında 17 milyar dolar çok sattı, Merkez Bankası kuru çok baskılıyor diye bir yapımız var. Oysa çok yakın zamanda, çok eski bir tarihi olmayan yeni bir şirket Amerika'da halka arz edildiğinde Türkiye'nin milli gelirinin üzerinde bir halka arzı çok da yüksek bir talepte tamamlayabiliyor. O yüzden bence burada ekonomik büyüklüklerin, nominal büyüklüklerin bir kere ne anlam ifade ettiğini gerçekten anlayıp anlayamadığımızı akılda tutmakta, hatırda tutmakta büyük fayda olduğu kanaatindeyim. İkincisi, aslında Amerika'daki hisse senedi piyasaları özellikle verim eğrisinin geldiği nokta ve likitlerin halen piyasada olması. Burayı da hatırlatmak gerekirse, biz Covid öncesinde Amerika Merkez Bankası'nın para tabanını 2,5 trilyon dolar mertebesinde görüyorduk. Bir miktar geri çekilmiş olsa bile 5 trilyon dolarla bunun iki misli üzerindeyiz. Sadece son 6 yıldaki likiditeyi kastediyorum. Dolayısıyla da aslında çok yüksek bir likidite var küresel piyasada, özellikle Amerikan borsalarında ve bir momentum var. Bu momentum nedeniyle bu fiyat eder mi, bu şirketler gerçekten bir balon oluşturuyor mu ya da genel olarak Nasdaq'ta Amerikan borsalarında balonvari bir fiyatlama var mı konusunun cevabını bulmak çok zor. Ancak kötümser olmak için de bence henüz yeterince sebep yok. Yani bu bir balonsa da ben birkaç ay daha rahatlıkla sürebileceğini düşünüyorum. Ne olsa buradaki trendin değiştiğini göreceğiz kısmının cevabını. Bana kalırsa Fed'in yapacağı açıklamalar ve Asya'nın bizi ne zaman deflasyonla uyandıracağı kısmı yanıtlıyor olacak. Biz dünyada bir gerçekten büyüme sorununun ön plana çıktığını görene kadar ya da emtia fiyatlarında çok daha keskin bir düşüş görene kadar Amerikan borsalarındaki iyimserliğin korunduğunu gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Şimdi biraz önce senin söylediğini desteklemek adına JP Morgan'ın mesela bir tahmini var. Önümüzdeki yıllarda 2030 yılına kadar 5,5 trilyon dolar büyük teknoloji şirketlerinin AI geliştirme altyapısı için yatırım yapacaklarını söylüyor. Şimdi bu tabii çok büyük bir rakam. Yatırım olarak da çok büyük bir rakam. Dolayısıyla piyasanın bunları kaldırabilmesi için bilançoların, özellikle Fed bilançosu başta olmak üzere Merkez Bankası bilançolarının ve dünyadaki likidite koşullarının destekleyici olması lazım. Bu destekleyicilikte kalma potansiyelini nasıl görüyorsun? Aslında temel sorulardan biri bu. Yani para politikasıyla AI çılgınlığının kendi içerisinde dengeyi bulmak zorunda kalacağı yer orası sanki.
1: Bana kalırsa normal şartlar olsaydı, yani biz Kasım 25'ten sonra uygulanan politikaları değil de daha uluslararası global perspektifle, globalleşme perspektifiyle bir ekonomik analiz görebilmiş olsaydık, politika yapıcıların buna göre davrandığını gözlemleseydik, o zaman bu süreç daha kolay yönetilebilirdi. Ancak bir uluslaşma, ulusal politikalar izlendiği için bana kalırsa bu çok uzun süre sürdürülebilir bir politika değil. O yüzden 2030'a kadar ki ihtiyaç duyulan likiditenin ne yazık ki o zamana kadar götürebileceğini düşünmüyorum. İki tane temel nedeni var. Birincisi, çok ısrarla vurguladığım üzere, bir tane veri izleseydi izleyicilerimiz, bir tane göstergeden ben riskleri ölçmek istiyorum denseydi, bence o riskin ardı artık CDS'ler değil, cari açıklar değil, hatta enflasyon rakamları bile değil. Borçluluğun ne düzeyde geliştiği. Şimdi ülkelerin ve şirketlerin, özellikle de çok uluslu şirketlerin veya global önde gelen gelişmiş ülkelerin kamu borçlanmalarına baktığımız zaman ortada bir alarmın peyderpey büyüdüğünü gözlemliyorum. Dolayısıyla da bu borç stoğunun hızlı bir şekilde 3 haneli seviyelerin üzerine çıkan, ki şu an Çin'de bile kamu borcunun milli gelir oranı artık 3 haneli seviyelerde, bu 3 haneli borçluluğun nasıl olacak da en azından artışını durdurabileceğiz? Nasıl olacak da yeni yatırımların ötesinde bu borçları finanse edebilecek bir likiditeye kavuşabileceğiz kısmı bence önemli. Hatırda tutmakta fayda var. Aslında borcu en azından artışını durdurmak istiyor isek nominal büyümenin piyasadaki nominal faiz oranıyla eşit olabilmesi lazım. Ancak özellikle Avrupa ve Çin'de resmin tam tersine olduğunu gözlemliyoruz. Keza aynı şekilde şirketler açısından ya da ülkeler açısından faiz dışı fazlaların ya da ticari karlılığın artmasını bekliyor olmamız lazım. Ne yazık ki bu kanattan da bir katkı gelmiyor. Dolayısıyla da bence esas kaygıyı biraz daha borç çevrilebilirliği konularına bakıyor olmamız lazım. Burada da bir turnusol kağıdını kaybettiğimiz için hangi fonlarda, hangi şirketlerde ya da İran Savaşı tamam çözüldü ama 107 günü gerçekten kim maliyetini ödeyecek, kim burada bir riski üstlenmiş durumda kısmını iyi analiz edebiliyor olmamız lazım. Ben turnusol kağıdını dünya ekonomisinin genel olarak kaybettiğini düşünüyorum. O yüzden de özellikle de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı gibi bir döngüye de girdiğini dikkate alacak olursak, eğer bu bir döngüyse bile, trendin ne yazık ki borç çevrilebilirliğine ilişkin daha iyimser bir ortam değil, daha kaygı verici, daha riskleri artırıcı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da bence buradaki sıkıntıların bütün yükünü yüksek borçlu şirketler ve ülkeler çekiyor. Bunun da trendi tekrar tersine çevirebilecek, 2030'a kadar bu akımı sürdürebilecek bir ortam olduğu kanaatinde değilim. Ne zamanki kuvvetli bir deflasyon görecek olursak, ne zamanki gerçekten durgunluğun etkisiyle bu riskler daha ön plana görülür noktaya çıkacak olursa, o zaman bence tekrar uluslararası yatırım bankalarının yaptığı analizlerdeki ihtiyaç duyulan likiditenin önde gelen merkez bankaları tarafından verilebileceğini görürüz diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii 39 trilyon dolar borcu var Amerikan ekonomisinin. Bunun üzerine 5,5 trilyon dolar büyük teknoloji şirketlerinden yapılacak yeni harcama var. Dolayısıyla böyle bakıldığında bu hani oransal olarak değerlendirecek olursak kabaca Amerika'nın kendi borcunun, kamu borcunun üzerine şirket borçlanması için muazzam bir kaynak ihtiyacını ortaya koyması anlamına geliyor. Yani şirketler Amerika'sının borcu, Amerika'nın toplam borcunun neredeyse %15'i kadarını önümüzdeki 4 sene içerisinde yapmayı planlıyor demek. Bu hakikaten muazzam. Dolayısıyla önümüzdeki dönemi biraz bu çerçevede görmek lazım. Dünyanın geri kalanında bununla rekabet edebilecek bir güç de yok. Finansal olarak bu borçlanmayı ya da bu finansmanı sağlayabilecek başka bir güç yok. Dolayısıyla şimdi arka arkaya açıklamalar görüyoruz. Anthropic'in geliştirdiği Mythos modelinin ya da Fable modelinin dünyaya açılmasını engelleyici bir önlem alıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bugün Howard Lutnick'in açıklamaları var. Buralarda geliştirilmiş olan yüksek teknolojili yapay zeka modellerinin dünyaya ihracı konusunda Anthropic'in durması gerekiyor. Buralarda kısıtlama getirmemiz gerekiyor diyor. Avrupa Birliği bugün Financial Times gazetesinin manşetinde var. Diyor ki eğer bu şekilde devam edecek olursa Amerika Birleşik Devletleri yapay zeka gelişiminin bir silah olarak kullanılması riski doğuyor dünyanın geri kalanında. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri ile bir orta yol bulup stratejik birlikte iş geliştirme modeli oluşturmaya çalışıyor Avrupa Birliği. Buna hızlı uyananlardan bir tanesi. Yani aslında dünya bu AI modeli çerçevesinde Amerika'nın çok hızlı geleceğe dönük shift etmiş, bir anda çok hızlanmış AI gelişimi potansiyeli ve bunu finanse edebilme kapasitesi, Çin'in bunun karşısında durabileceği kamu gücünü kullanma potansiyeli arasına sıkışmış gibi görünüyor. Avrupa kendi çözümünü arıyor ama bizim gibi gelişen ülkelerin buralarda saf tutup kendi modelini geliştirebilme potansiyelini nasıl görüyorsun? Üstelik de yeni bir yapay zeka modelini Türkiye kendi içerisinde bu hafta sonu tartışmaya açmışken.
1: Çok teşekkürler Açıl. Güzel bir özet oldu. O yüzden bunun 2030'a kadar neden sürdürülemez olduğunu bence bu mukayeseli analizden fark ediyor olmamız lazım. Çok kuvvetli bir düzeltme olursa ancak bence piyasadaki önde gelen rol oyuncuları, piyasa kurucular bunu tekrar düzenleyebilir diye düşünüyorum. Olayın diğer tarafından bakınca bu kadar ekonomik büyüklüğün olduğu yerde bence Türkiye'nin bir yapay zeka modeline niyet etmesi çok kıymetli ve desteklenmesi gereken bir durum. Ancak muhtemelen sadece Türkiye'nin kendi içerisinde kullanılabilir hale gelen bir yapıya dönecek. Varlığından memnun oluyor olabiliriz ama globalleşmediği aşikar olduğu için örnek vermek istiyorum. Teşbih tahta olmaz sığınarak. Tok markasıyla araba üretmek gibi bir yapıyla benzetebiliriz Türkiye'nin yapay zeka modelini. Mutlaka olması gereken ancak muhtemelen globalleşme konusunda geride kalacağımızın da aşikar olduğu bir durum. Dolayısıyla da yapay zekanın hayatımızı ne kadar değiştirdiğini ve değiştireceğini dikkate alacak olursak bence geç bile başladığımız ama başladığımız için memnun olduğum, mutlu olduğum bir proje olarak ifade edebilirim. Realitenin diğer bacağından bakınca aslında Avrupa'ya üzülerek okuyorum ki aslında süreçlerin çoğunda çok sıklıkla geriden kalan bir topluluğu görüyoruz. Nitekim çok yakın bir zaman önce İHA SİHA üretimleriyle ilgili Almanya ve Fransa'nın anlaşamamış olmasını da buna örnek ve gösterebiliriz. çok uzun süren diyaloglar sonucunda çok değil 100 milyar euroluk bir projenin üzerinde bile mutabakatın sağlanmasının çok zor olduğu bir Euro bölgesi ekonomilerinden bahsediyoruz. O yüzden de yapay zeka modeli tarafında da Türkiye belki kendi ekonomik büyüklüğüne göre geç ya da sınırlı kalıyor olabilir ama Avrupa'nın da bu konuda ne kadar efor sarf ettiği kısmı bana kalırsa halen muamma. Özellikle Amerika'daki ve Çin'deki yatırımları dikkate alınca. Dolayısıyla da önde gelen ekonomiler içerisinde sürekli olarak Euro bölgesinin bu yavaş kalan yapısı nedeniyle milli gelirden aldığı payın daha da düşeceği kanaatindeyim. O yüzden de sermayenin olması belki o ülkelerin müreffeh bir şekilde yaşamalarını sağlayabilir. Ancak Euro bölgesinin sanayide özellikle peyderpey payının dünyada düşeceği kanaatindeyim. Nitekim Almanya rakamlarına da bakacak olursak sanayi üretiminde dünyadaki payının ne kadar gerilediği de aşikar. Bana kalırsa bu açıdan bakınca Euro'nun zannettiğimizden çok daha büyük bir kırılganlık taşıdığını düşünüyorum. Ve küresel akımlar açısından da çok geride ve sınırlı kaldığını düşünüyorum. Hatta öyle ki bana kalırsa Türkiye'deki genel yapı Türkiye'nin ölçekleriyle değerlendirildiğinde Euro bölgesinden daha proaktif ve daha cesur olarak da tanımlanabilir.
0: Peki bizim tarafa dönelim. Şimdi bu ortam bizim makroekonomik çerçevemizi çok bozdu. Ne kadar tahribat yarattığına bakacağız. Yani ödemeler dengesini ciddi anlamda yukarıya ittiğini gözlemledik. Özellikle orada cari açığın yükselmesi ciddi bir problem. Diğer taraftan enflasyon üzerinde kabaca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki 5 puan kadar bir ekstra etki üretti. Dolayısıyla hani Merkez Bankası'nın durduğu yer 26 enflasyonda, biraz daha piyasaya bakarsak 30'lar civarında bir beklentiye doğru döndüğü iş. Sonuç itibariyle arada bir boşluk var. Merkez Bankası'nın da süreci yönetmek için bir rezerv satışları, iki makro ihtiyati sıkılaşmayla verdiği tepkiler var. Bir de fonlama şu anda gecelikten dönmeye devam ediyor, haftalıktan değil. Şimdi bu üç önlemin hem rezerv konusu, hem fonlamanın geçtiği yer tarafı, hem de makro ihtiyati çerçeve ne noktada gevşemesi beklenir? Bir de makroekonomik çerçevede iyileşme bundan sonra yılın ikinci yarısında ne kadar belirginleşebilir?
1: Piyasadan bir miktar ayrıştığımı görüyorum açılı bu konuda. Tabii ki çok hassas ve kırılgan yönetilmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'deki ekonomi politika yapıcılarının, Merkez Bankası'nın da hazinenin de çok daha hassas ve titiz yönetmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu hassasiyetin gösterileceği varsayımı altında ben Türkiye'deki uç risklerin tamamen geride kaldığını, hatta ana göstergeler itibariyle enflasyonda, cari açıkta, bütçe açığında en kötünün de geride kaldığını düşünüyorum. İki tane çok temel nedeni var. Birincisi, aslında evet savaş çok uzun sürdü, emtia fiyatlarında çok keskin artış gördük, tedarik zincirinin ne zaman toparlanacağı konusunda soru işaretlerimiz var. Ancak Türkiye buradan ironik faydalar çıkarabilmiş oldu. Neyi kastediyorum? Navlun fiyatları çok hızlı yükseldiği için ihracatçılarımızdan bazılarında geçici pozitif etkiler gördük. Genel itibariyle emtia fiyatları yüksek olduğu için cari açıkta bir hızlanma görmüştük ya da enflasyon tarafında, ama burada da emtia fiyatlarının artık daha fazla artmayacağı konusunda elimizde doneler var. Dolayısıyla da çok hızlı bir şekilde cari açıkta da bütçe açığında da bence iyileşmeleri görüyor olacağız. Türkiye düşük borçluluk ve gelir dağılımı belki hiç düzelemeyecek kadar olsa bile aslında 10 milyonun üzerinde tasarruf edebilen kitlesi sayesinde bu dönemi büyümeyle devam ettirebilmiş oldu. Çeyreklik bazda küçülme görüyorum. Bu da iç talebe ilişkin en azından fiyatlama davranışlarını bir miktar bence düzeltti. Önümüze gelecek olan birkaç ay sonraki enflasyon verilerinde bunu daha net göreceğimizi düşünüyorum. Birçok enflasyonist risk görmemize rağmen talebin yokluğu nedeniyle, özellikle iş talebin son birkaç aydır daha disipline olmuş olması sebebiyle ve Merkez Bankası politikalarının da burada büyük etkisi var tabii ki, likiditeyi kontrol etmiş olması sebebiyle iç talepteki düşüş bence fiyatlara yansıdı. Özellikle de hizmet fiyatlarına ve bazı talebe çok duyarlı olan mal fiyatlarına. Hal böyleyken de enflasyon tarafında da dünyanın aksine bence en yükseği gördük. Şimdi iyileşme sınırlı kalabilir ama çekirdek enflasyon göstergelerinde çok daha iyimser bir trend görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden Türkiye'deki genel dinamik açısından bakınca süreç eğer titizlikle yönetilecek olur ise, burada ilave bir risk alınmayacak olursa, Ben yılın geri kalanının makro veriler açısından daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Ve peyderpey cari açıkta da, bütçe açımında da, enflasyon tarafında da şu anki piyasa ortalama tahminlerinden daha iyi bir noktada yılı bitireceğimiz kanaatindeyim. Ya da büyüme tahminleri çok hızlı bir şekilde aşağı revize olmuştu. %2'leri görüyorduk Türkiye ekonomisinin dinamiği açısından. Bence burada da büyüme

0: 3'ün üzerinde kalabilecek ve nispeten bu seneyi de geçen seneki gibi iyimser diyebileceğimiz, bu kadar yüksek enflasyona, bu kadar likiditenin yokluğuna rağmen iyi bir büyümeyle kapatabileceğimiz bir yıl olabileceğini düşünüyorum. Bu iki faktörü hatırlatarak, düşük borçluluk ve halen baz etkisini devam ettirdiği ya da gelir dağılımını bir yana bırakacak olursak, tasarruf edebilen kitlenin yüksek miktarda, yüksek sayıda olabilmiş olması sebebiyle.
1: İnan, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu yorumlar ve değerlendirmeler için. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, genel anlamıyla bakınca aslında hemen hemen bütün emtia fiyatlarında ciddi bir farklılaşma oldu savaş bittikten sonra. Hem petrol aşağı geliyor ama değerli metallerde, sanayi metallerinde de aşağı geliş var. Özellikle demir cevheri tarafı dikkat çekiyor. Diğer taraftan genel olarak piyasalarda hisse senedi piyasaları canlı gitmeye devam ediyor. Savaşın bitişini de kutluyor. Fakat özellikle Çin ve Hong Kong biraz daha geriden geliyor gibi görünüyor. Sebepleri üzerine değerlendirme alabiliriz.
1: Bir taraftan Çin Hong Kong diyeyim ama tabii aradaki kontrastı vurgulamak için örneğin akşam saatlerinde tabii Amerikan kapanışlarında yerel etkenlerde satışlar gördük. Yine Kore'de, Japonya'da eksi açılışlar vardı. Seans diplerinde örneğin KOSPI %1'den fazla kayıplar gördü ama şu an bakıyoruz kapanışa doğru seansın en üst seviyelerindeler. %1'den fazla kazançlı. Dolayısıyla hava tekrar pozitife döndü ama Hong Kong'a baktığımızda hala satışlar var. Üstelik Hong Kong zirvesinden %18 kadar aşağıda. Asya'da özellikle gelişmiş piyasalar, gelişmiş borsalar arasında da en kötü performans gösteren. Tabii neden dedin Açıl, birkaç sebebi var. Bunlardan belki en önemlisi bana sorarsan tabii KOSPI diyoruz. KOSPI yükseliyor diyoruz ama analistlere baktığımız zaman karlılık tahminlerini tam neredeyse 3 kat arttırmışlar. 3 kattan da daha fazla %268 arttırmışlar gelecek 12 aya yönelik olarak ama Hong Kong'a baktığımızda aynı şeyi %3 tam tersine düşürmüşler. Dolayısıyla zaten borsanın ya da şirketlerin değerleme esasına baktığımızda daha fazla kazanılacağı düşünülen şirketler Hong Kong'da değil tam tersine KOSPI'de bunu fiyatlamalardan görüyoruz. Ama birkaç şey daha var Açıl, o da şu: Çinli yatırımcılar da aslında yapay zeka hisselerine ya da yerel etken data merkezi hisselerine yığılmış durumdalar. Neyi kastediyorum? Shenzhen'de ve Şangay'da data merkeziyle, hafıza çipleriyle ya da başka bileşenle ilgili ne varsa burada uçuyor acil aslında. Dolayısıyla Çinli yatırımcılar da birazcık Hong Kong'dan çekiliyorlar. Hong Kong Asya'da böyle yalnız kalmış durumda bir taraftan. Demir cevheri dedin. Demir çelik piyasası da çok önemli. Yüz eşiği çok kritikti. Mart ayından bu yana yanılmıyorsam ilk kez yüz eşiğinin altına düştü. Hatta 99 dolara kadar yaklaştı açıl. Burada tabii ki daha dün seninle konuşuyorduk. Çin'de sabit sermaye yatırımları daralıyor. Hatta beklentilerden de daha fazla daraldı. İnşaat başlangıçlarında tabii çelik piyasası çok duyarlı. Demir cevheri çok duyarlı. Orada da zaten bir kötü gidişat var. Zaten çift tane düşüşler görüyoruz ama %16'ya derinleşti. Dolayısıyla bunların hepsi etkiliyor ama birkaç faktör daha var açıl. Bunlardan bir tanesi taze bir faktör. Genel olarak navlunların yüksek olması aslında arka planda demir cevheri piyasasını biraz destekliyordu. Şimdi petrol düşünce tabii ki buradan destek kayboldu. Bir de aslında önümüzdeki dönemde de daha çok konuşuyor olacağımız bir Yeni Gine projesi var. Tabii Simandou dünyanın en büyük rezervleri, artık yavaş yavaş uluslararası pazarı açılıyor. Sevkiyatlar başladı ve giderek artıyor. Bu da tabii ki arz tarafını güçlendiriyor, fiyatları baskılıyor diyeyim açıl.
0: Sadi, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için.

0: Sabah raporunun böylelikle sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi

0: fiyatlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüşürüz.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftanın 3. işlem günündeyiz ki özellikle bugün FED kararını karşılayacağız. FED kararı küresel piyasa açısından önem arz ediyor. Çünkü Kevin Warsh'un başkanlığında ilk FED toplantısı olacak. Dolayısıyla burayı yakından takip ediyoruz. ABD borsaları ise rekor seviyenin eşiğine taşıyan yükseliş. Kevin Warsh başkanlığındaki ilk FED faiz kararı öncesinde salı günü duraksadığını takip ettik. Petrol fiyatlarındaki düşüş ise tahvil getirilerini aşağı çekerken Wall Street'te ekonomik gelişmelere duyarlı olan sektörlere bir rotasyon hikayesinin gerçekleştiğini takip ettik. Burada bir yönelim vardı ve özellikle çip üreticileri hisselerinde yaşanan satış dalgası S&P 500 tarafını aşağı çekmişti. Nasdaq 100 tarafına bakıyoruz. %2 ile birlikte değer kaybına işaret ediyor. Bir diğer tarafta Dow Jones tarafında sanayi endeksine baktığımız zaman ise orada tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yani ekonomik gelişmelere duyarlı olan sektörlerdeki yükselişler dikkat çekiyor. Bu sabah itibariyle vadeli tarafa baktığımız zaman ABD'de yukarı yönlü hareketleri takip ederken Avrupa'da hafif ekside bir açılışa işaret ediyor. Brent petrol tarafını yakından takip ediyoruz. Brent petrolde $78.67 tarafında bir fiyatlama görülüyor ve 3 aydan uzun bir süredir aslında en düşük seviyesine de geriledi. Elbette anlaşma hikayeleri ve beklentileri burada baskı oluşturmaya devam ediyor. Fiyatlar ABD ve İran anlaşmasının arzı arttıracağı beklentisiyle şekillenirken son 4 işlem gününde %15 üzerinde bir değer kaybına işaret etti ve bu yılın en uzun süreli yükseliş düşüş serisini de yakaladığını söyleyelim. Evet, petroldeki düşüş aslında düşüşün etkileriyle birlikte tahvil fiyatlarındaki yükselişi takip ediyoruz. Yatırımcılar ise küresel faiz oranlarının gidişatına dair daha fazla ipucu elde edebilmek için bu akşam gelecek olan FED kararı ve FED Başkanı Kevin Warsh'un ilk toplantısı olacak başkanın. Dolayısıyla buradaki mesajları yakından takip ediyor. Bloomberg Dolar Endeksi yatay bir performansta altın kazançlarını korumaya devam etti. Son 4 seansa %6'nın üzerinde değer kazandıktan sonra ons başına $4.325 seviyelerine kadar da geldiğini takip ediyoruz. Dolar TL tarafında 46.32 seviyelerinden de güne başlıyoruz. Borsa İstanbul tarafında güçlü bir alımla başlatmıştı hafta. İkinci işlem gününde 0.32'lik bir değer kazancı ile birlikte yine pozitif tarafta kalmayı başarmıştı. Bankacılık tarafında ise daha yatay bir görünüm söz konusuydu. Çünkü bir önceki seansta güçlü alımlarla kapatmıştı. Bugünden peki neler beklenebilir? Hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarına bakalım. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a geniş çaplı avantajlar. İran'ın ABD ile yapacağı anlaşma kapsamında geniş ekonomik teşvikler elde etmesi bekleniyor. Buna göre İran hemen petrol satma hakkına sahip olacak. $300 milyar bir kalkınma fonundan yararlanabilecek ve zaman içinde dondurulmuş varlıklarına erişim elde edebilecek. Anlaşma taslağına göre 14 maddelik mutabakat imzalandıktan sonra hemen sonra ABD Hazine Bakanlığı İran ham petrolü, petrokimya ürünleri ve türevlerinin ihracatı için yaptırım muafiyetleri ise çıkaracak. Bugün FED kararını takip edeceğiz efendim. FED kararı bugün Türkiye saati itibariyle 21'de gelecek. 21.30'da ise Kevin Warsh bu görevi üstlendiği ilk toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek. Gözler adeta 21.30'da tüm yatırımcıların bu tarafa çevrilmiş gibi duruyor. Bunun yanı sıra Çin'den FED benzeri para politikası sinyali de geliyor. Para politikası çerçevesinde önemli bir değişikliğe gidilebileceğinin de sinyali verdi. Politika faizini belirlemede gecelik fonlama oranına, gecelik faiz oranına daha fazla ağırlık vermeyi de planlıyor. Son olarak ise uzun süreli yüksek faiz endişesi ise devam ediyor. Orta Doğu'da barışa yönelik artan umutlar enerji fiyatlarını düşürüp enflasyon korkularını azaltsa da genel olarak dünya genelinde hükümetlerin en azından yıl sonuna kadar yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya kalması da beklentiler arasında. Dolayısıyla küresel ağırlıklı olmak üzere şekillenen başlıklar var efendim. Evet, bugün hatta haftanın en kritik kararı karşılanacak. Piyasalar ise bu tarafı yakından takip ediyorlar. Başka hangi veri takviminde veriler var? Önemli majör veriler. Hızlıca veri takvimine geçelim. Ve evet, bugünün özelinde saatler onu gösteriyor.

0: gösterdiğinde inşaat hizmet üretim endeksi Nisan ayına ilişkin karşılayacağımız veriler. Bugün yurt içerisinde önemli bir veri yok ama bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim törenleri gerçekleşecek. Bunun yanı sıra da mutlak butlan kararı ile göreve getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saatler 14'ü gösterdiğinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına ise başkanlık edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ziyaretinin ikinci gününde de temaslarda bulunmaya devam edecek ki burada önemli gelişmeler de yaşanabilir. Bunun yanı sıra Halkbank hakkında İran yaptırımlarının delinmesine yönelik ABD'de yıllardır devam eden davada yargıç suçlamaların düşürülmesi talebini değerlendirmek üzere New York saatiyle saatler 9'da yani Türkiye saatiyle 16'da bir duruşmada düzenleyecek. Buradaki gelişmelere yine yer vereceğiz. İngiltere'den konut fiyat endeksi gelecek Nisan ayına ilişkin. ABD'den perakende satış verisi Mayıs ayına ilişkin 15.30'da karşılarken saatler 17.17'de ise ABD bekleyen konut satışları verisini takip edeceğiz. Ama bugünün en kritik verisi dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden faiz kararı olacak. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak başkanın ilk basın toplantısı olacak. Kevin Warsh'un konuşmalarını da takip edeceğiz diyelim. Önemli ve kritik bir gündem, küresel piyasaları belirleyici bir ekonomik çerçeve olduğunu da söyleyelim bugünün özelinde. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerini dün karşıladık. Konut fiyat endeksini karşıladık. Mayıs ayında aylık bazda %1,7, yıllık bazda ise nominal olarak %24,5 yönünde artış kaydetti.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Buna göre konut fiyat endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,7, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %24,5 artış kaydetti. Fiyatlar reel olaraksa %6,1 geriledi. Konut fiyatları Mayıs ayında İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre sırasıyla %2,1 ve %1,5 artış gösterirken İzmir'de ise %0,1 geriledi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla %25,4, 27,3 ve 22,8 artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,9, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %30,4 arttı. Yeni kiracı kira endeksi Mayıs ayında reel olaraksa %1,7 geriledi. Yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artış %36,7 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise %18,9 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.
0: Efendim, evet, diğer haberimizle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşmasının ardından Morgan Stanley ve Goldman Sachs küresel petrol arzına ilişkin beklentilerini iyileştirerek Brent petrol tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının ardından Morgan Stanley ve Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Morgan Stanley, Temmuz ila Eylül döneminde Brent petrolün ortalama $90 seviyesinde gerçekleşmesini beklerken, önceki tahmini $100 seviyesindeydi. Banka, 4. çeyrek için fiyat beklentisi ise $95'dan $80'a düşürüldü. Morgan Stanley analistleri yayımladıkları değerlendirmede, anlaşmanın çatışmanın yatışması yönünde önemli bir adım olduğunu belirterek, petrol üretiminin Eylül ayında %50'sinin, yıl sonunda ise %80'inin yeniden devreye girebileceğini öngördü. Bu beklenti ise küresel petrol arzında kademeli bir normalleşmeye işaret etti. Öte yandan Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının ardından Brent petrolün 4. çeyrek fiyat tahminini $90'dan $80'a düşürdü. Analistler, Basra Körfezi ham petrol ihracatının daha önce tahmin edilenden bir ay önce, Temmuz ayı sonuna kadar savaş öncesi seviyelere dönmesinin beklendiğini belirtti. Kurum, 2027 yılı için fiyat tahminini de $5 düşürerek varil başına ortalama $75'a çekti.
0: Evet efendim, aslında bugün kritik FED faiz kararını karşılıyoruz ama diğer tarafta ise özellikle jeopolitik gelişmelerin yaratmış olduğu para politikasındaki dizaynı da konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir tarafta son dönemde küresel merkez bankalarının yeniden sıkı duruşa doğru evrilmesi, bir kez daha faiz indirim süreçlerini rafa kaldırmaları hikaye, bazı merkez bankalarının ise faiz arttırılması

0: sürecine dahil olması sebebiyle birlikte varlıklarda da çeşitlenmeler oldu. Özellikle burada risk iştahının güçlendiği bir teknoloji sektörü varken diğer tarafta ise ekonomik duyarlılıklara hassasiyet gösteren sektörlerde ise baskı devam etti. Hemen şöyle küresel risk iştahının güçlenme hikayesi içeriye nasıl yansır? Hızlıca kendisiyle değerlendirelim. Avro Portföy Yönetimi Yönetici Orta Arzu Odabaşı bizlerle birlikte. Arzu Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Pelin, teşekkürler.
0: Evet, şimdi son dönemdeki küresel risk iştahının güçlenme hikayesi biraz daha gelişmekte olan ülke varlıklarını da destekliyor. Bunun ana amacı, ana sebebi aslında buradaki ana hikayede jeopolitik gelişmelerde bir yumuşama. Uzun süredir fiyatlamalara yansıyan işte anlaşma umutları vardı ki sona yaklaşılıyor gibi okudu piyasa ve kendisini küresel risk iştahını oldukça yükseltti. Şimdi bu yükseltilen küresel risk iştahı Türkiye ne kadar faydalanabiliyor aslında? Bunu sormak isterim size. Çünkü bir tarafta da siyasi riskleri konuşuyoruz. Siyasi risk derken işte seçim olasılığı mesela en basitinden dile getirilen. Dolayısıyla burada Türkiye varlıkları ne kadar nasibini alıyor bu süreçte?
1: Pelin, ben büyük olasılıkla alacağımızı tahmin ediyorum Türkiye varlıklarının da. Evet, yani bir takım siyasi olasılıklar konuşuluyor ama ben bunların da çok fazla, yani içeride ara ara gidiş gelişler, ara ara volatilite yaratan hareketlerin de yaşandığını görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz büyük olasılıkla. Fakat özellikle bu üzerimize ciddi anlamda çöken bu sisin, bu kadar büyük bir belirsizliğin, bu kadar büyük bir ekonomik etki yaratan belirsizliğin ortadan kalkma olasılığının yüksek olması, ki ben hala bu son ana kadar görmek gerektiğini düşünüyorum. Yine de temkinli davranıyorum. Çünkü volatilite oldukça yüksek ve bu volatiliteden de tabii ki çok ciddi kazançlar sağlanabiliyor. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman bu volatilite özellikle yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir petrolü görüyoruz, çok sert bir şekilde geri döndü. Sanki her şey olmuş bitmişcesine bir hareket görüyoruz petrolde. Yine yurt dışı piyasalarında da bu coşkuyu büyük olasılıkla göreceğiz. Ama yani bu arada da tabii ki Türkiye'nin buradan pozitif yönde etkisini alacağını tahmin ediyorum. Dediğim gibi yani içeride mutlaka seçime biraz önce bahsettiğin için, ki ben açıkçası hiç beklemiyorum bir herhangi bir erken seçim. Ama yine de böyle bir olasılığı piyasa ara ara fiyatlama niyetinde olabilecektir. Ancak ana resimde genel bakışın yurt dışı piyasalardaki bir olası rahatlama ile birlikte bize de devam etme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum Pelin.
0: Peki bugün baktığımızda geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin aslında hareket alanını da takip ettik. Burada enflasyona dair daha iyimser bir paragrafı da yansıttığını söyledi. Konuklar tarafından yorumlamalar bu şekildeydi. Şimdi bugün baktığımızda Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde atacağı hareketleri de düşünürsek eğer, sabit getirilerin cazibesini mi ortaya çıkma, yani oradaki cazibesini koruduğundan mı bahsederiz? Hisse senetleri tarafında çok daha potansiyel ve fırsat alanı yaratır mı deriz? Çünkü yabancı kurumlardan 20 bin dahi söylemler başladı bu süreç içerisinde.
1: Açıkçası endeks tarafında beklentiler pozitif yönde olmaya devam eder. Burada bizim artık biliyorsunuz sürekli konuştuğumuz bir enflasyon hikayemiz var. Enflasyonu düşürme görünümünü bunu elde etmeye çalışıyoruz. Ve bir yandan da dengeli bir büyüme sürecinde olmamız gerekiyor. Ben bizim tarafta Merkez Bankası'nın artık faiz indirimine devam etme olasılığı yüksek ama yine de bence görmek isteyeceklerdir. Yani yıl sonuna kadar belki bir kere daha bir faiz indirimi ben görebiliriz diye düşünüyorum. Ya da bu savaşın gerçek anlamda sonuçlandığını görmek ve bunun etkilerinin hafif hafif kalktığını görülmesiyle birlikte daha sert bir faiz indirimine gidileceğini düşünüyorum. Bir taraftan da böyle bir resimde enflasyonun aşağı doğru hareket etmesi, arkasından da büyüme beklentisinin pozitif yönde olması, yani 2027'de artık biz bunu yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Dolayısıyla bu resim, çünkü şu anda 2026'da bize hızlı bir büyüme çok işimize yaramayacak. Dolayısıyla böyle bir resimde ben hisse senedi piyasalarının pozitif yönde kalmaya devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle 2027 yılına yönelik olası büyüme beklentileri için. Faiz tarafında ise Evet, şu anda iyi bir getiri, iyi bir faiz beklentisi var. İyi bir faiz alıyor yatırımcılar. Belli ki en kötüyü geride kalmış, bırakmış olabiliriz. Dediğim gibi bu savaş koşullarının gerçek anlamda bitmesiyle beraber sonuçlanacak. O anlamda baktığımızda yatırımcılar burada sabit getirileri getiren, almak isteyen yatırımcılar biraz daha uzun vadeye yayabilirler bu vadelerini. Hisse senedi piyasalarındaki yatırımcıların da yine buradaki bu ana hareketlerden, tabii bu volatilite yüksek, günlük hareketlerin yüksek kalmaya da devam edeceğini de tahmin ediyorum açıkçası. Ama ana resimde yine yukarı yönlü piyasanın yukarı yönlü hareketinin devam etme olasılığı yüksek. Bu hali 20 bin mi olur, 18 bin mi olur? Zaten şu anda 15 binlerdeyiz. 3 dolar seviyesini güçlendirdik. Burası bence önemliydi. Geçen hafta da Açıl'la da bunu konuştuk. Artık buralardan yukarı doğru gelme olasılığı bana göre yüksek. Yani buradan bir 15.200, 16.000'e doğru gitme olasılığımız yüksek. Yeter ki şu, bugün yine Fed'in toplantısı var. İşte Walsh'un ilk toplantısı olacak. Nasıl mesajlar verecek? Bu bizim için de önemli. Yani onun sonucu açıklanacak. Bu iki günlük bir toplantıydı. Bugün sonucu açıklanıyor. Dolayısıyla resim birazcık daha netleşiyor ama hiç belli olmuyor biliyorsun Pelin. Yani Trump'ı burada herhangi bir tepkisi, herhangi bir açıklaması her şeyi bambaşka yere getirebilir. O yüzden temkini elden bırakmadan piyasada kalmaya devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Daha profesyonel yatırımcılar için tabii ki. Kısa vadeli yatırımcılar için de risk bence hala var yani. O volatilite yüksek kalıyor.
0: O zaman 2-3 aylık dönemde bir portföy dağılımında en fazla ağırlığı Borsa İstanbul tarafına vermemek mi lazım? TL mevduat, Borsa İstanbul tahvil, döviz ve düşen altındaki fırsat hikayesi. Nedir buradaki en fazla ağırlığı vermemiz gereken?
1: Yani tabii düşen altın burada kritik, oldukça önemli bir yere geldi. Ciddi bir değer kaybı yaşadı aslında ve kimse, genel olarak yatırımcılar bir daha hiç bunu düşmez yaklaşımı içerisindeydi ki bunu da biz paylaşmıştık, görüşlerimiz arasında vardı. Dolayısıyla ben altına bir hala biraz temkini bakmaya devam ediyorum. Orada bir 4250 kırılırsa 3800'ler var. Oralara dikkat etmek gerektiğini düşünen taraftayım. 3800-3400'ler hatta. Dolayısıyla altın için biraz daha kenarda durmaya dursak daha doğru olur gibi geliyor bana. Onun dışında hisse senedi piyasalarında kalmak, dediğim gibi %30'lar 35'ler bandıyla kalmak doğru olabilir. Orta seviyede bir risk yatırımcısı için. Ve yine belli bir porsiyonda, yani şu dönemdeki yüksek faizden faydalanmak adına yine vadeli mevduatta tutmak veya para piyasası fonlarında tutmak doğru olabilir. Ama para piyasası fonlarındaki hareket tabii ki faizi getirirsiniz orta vadede sabitlemiyor. Ama ne bileyim, bir mevduatı böyle birkaç aylık bağladığınızda buradan elde edeceğiniz getiriyi sabitlemiş olabiliyorsunuz. Dolayısıyla o tarafa bir dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum Pelin. Ve yine Eurobondlarımız, kendi bonolarımızın da getirileri burada iyi olacaktır. Çünkü olası risk biriminin düşmesiyle birlikte kendi risk birimimizin daha da iyileşme olasılığı yüksek. Ha, dediğim gibi burada ekonomik olarak beklentiler, yurt içindeki yurt içi siyasi beklentiler her zaman gündeme gelir. Bunlar hep olacaktır ama ana resim şu anda bu savaş gölgesinin ortadan kalkması, işte tedarik zincirinin iyi çalışması, Hürmüz'ün çalışması gibi bütün bu resim üreticilerin, şirketlerin ellerini rahatlatacaktır. Ve bence burada 2027'de artık bir Türkiye'nin 2027-28'e ve enflasyonu azaltmış ve büyüme senaryosuyla karşı karşıya kalan, büyümeye basan ve büyüme tarafında üretim tarafına güçlendiren, dünyada kendi markalarını yaratmaya çalışan bir ülke olarak gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla resim birazcık daha sanki ve umarım, tabii ki diliyoruz bunu, bu tarafa doğru çevrilir.
0: Peki şimdi Arzu Hanım, diğer tarafta bugün yabancı yatırımcı açısından baktığımızda Türkiye hala carry trade ya da işte yüksek reel faiz hikayesi olarak mı okunuyor, yoksa daha temkinli bir fiyatlama mı var yabancı yatırımcı açısından?
1: Benim bence şöyle oluyor, yani kısa vadeli yatırımcı, yabancının da kısa vadeli böyle daha volatiliteye oynayan, volatiliteye yatırım yapan yatırımcısı için bu çok fark etmiyor. Geliyorlar, bir fırsat görüp çıkıyorlar. Ama orta vadeli, ben ya burada kalacağım, Türkiye'de pozisyonumu arttırmaya devam edeceğim diyen yatırımcı tabii ki temkinli kalmaya devam edecektir. Bir enflasyon tarafındaki resmi görmeye devam edecektir. Enflasyondaki Türkiye'deki bu azalışı görmesiyle ve arkasından Türkiye'deki şirketlerin büyümesini görmesiyle birlikte bence daha büyük pozisyonlarla gelebilir. Ama şu anda gelen biraz daha kısa vadeli geliyor ve kârını edip tekrar çıkabiliyor ya da parite üzerindeki hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Ama benim burada gördüğüm kadarıyla yabancı yatırımcının ilgisi hiçbir zaman Türkiye'den gitmiyor. Yani biz burada her zaman yabancı yatırımcının ilgilendiği bir ülke olmaya devam ediyoruz. Ha, bu belli zamanlarda azalıyor, belli zamanlarda çok daha yüksek oluyor. Ve Türkiye'nin de şunu da biliyoruz ki Türkiye gerçekten kendi içinde, kendi sektörlerinde parlayan yıldızlarını barındırıyor ve bunları da yabancı yatırımcılar da bunlara çoğu zaman yüksek oranda da yatırım yapıyorlar. Bu dönem bence savaşın şekliyle birlikte ve Türkiye'deki enflasyonla beraber biraz daha resim netleşecektir Pelin.
0: Peki şimdi diğer tarafta Borsa İstanbul'da son dönemde bir hikaye arayışı da ortaya çıkacak. Şimdi buradan sonraki yukarı yönlü bir ivmelenmeden bahsediyorsunuz. Peki bundan sonra yönü belirleyecek ana tema ne olur sizce Arzu Hanım? Yani faiz patikasına mı bakmalı yatırımcı kendi içerisinde? İşte yabancı girişine mi bakmalı? Enflasyon görünümü daha önemlisi savaşın gidişatı mı?
1: En analizinde savaşın gidişatı burada Trump ne yapar ne eder bir gerçekten mi imzaların atıldığını görmek ve burada evet bu savaş işte belli bir dönem duracak, buralar rahatlayacak ve bir daha belki hiç gelmeyecek şekilde bir stratejiyi görmek bizim için çok değerli olacak. Ve bu analizimden sonra da işte yurt dışındaki bu teknoloji hamlesi Türkiye için de değerli ki burada da önemli hamleler, önemli gelişmeler oluyor Türkiye tarafında, yapay zeka tarafında. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla ben önce savaş, arkasından bu yurt dışındaki teknoloji hamle nereye doğru gidiyor? Diyor, bu bir balon mu değil mi? Bunu anlamaya çalışmak bizim için değerli. Arkasında da Türkiye, arkasından da Türkiye'deki enflasyonla bu enflasyonu düşürme yönündeki çaba ne kadar sonuç veriyor? Nereye doğru gidiyoruz? Ki çünkü arkasından bunun büyümenin geliyor olması lazım. Yani dengeli bir enflasyonla büyümeye doğru giden bir Türkiye her zaman her zaman bundan fayda sağlamıştır. Dolayısıyla ben yatırımcı tarafında baktığım zaman bunları anlamaya ve bunları görmeye çalışırım. Tabii ki Türkiye'de bu sektörlere de bakmak lazım. Yani bütün bu resimden hangi sektörler daha başarılı bir şekilde gidecek? Hangi sektör daha kararlı? Hangi şirketler burada öne çıkmaya çalışıyor? Açıkçası hepimiz bunu anlamaya çalışıyoruz bu dönemde. Yıllardır hep yapmaya çalıştığımız gibi. Biraz böyle nasıl diyeyim, orta ölçekli şirketler, yine büyük ölçekli şirketlere ilginin de devam edeceğini tahmin ediyorum. Biraz böyle daha temkinli ama piyasada kalmaya çalışan bir taktikle gitmek gerektiğini düşünüyorum. Faiz tabii ki yatırımcı için her zaman şu anda Türkiye için iyi bir fırsat. Ve hani çok istemesek de maalesef iyi bir fırsat olduğunu söylemek durumunda kalıyorum bir sermaye piyasaları tarafında profesyonel olarak. Ama analistim şu anda bize %30-40 sabit getirili yatırım, belli bir oranda %10-15 altın ve geri kalanında da yine 30-35 civarında da hisse senedi piyasalarından oluşan bir resmi getirebiliyor Pelin.
0: Şahane, peki. Çok teşekkür ediyorum hem oranın paylaştığınız için hem de katıldığınız için diyoruz. Ora Portföy Yönetimi yönetici ortağı Arzu Odabaşı ile birlikteydik. Güzel bir seans günü diliyoruz efendim sizlere de. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.

0: Ve efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven bizlerle birlikte. Elif, nasıl bir güne başlıyoruz?
1: Pelin, aslında oldukça hareketli bir güne başlıyoruz diyebiliriz. Artık haftanın ortasına geldik, çarşamba günündeyiz. Bugüne baktığımızda ise hafta başında başlayan risk iştahının, ateşkes söylemleriyle başlayan risk iştahının bir miktar daha nötrlenme yoluna gittiğini söyleyebiliriz. Dün zaten risk iştahında bir miktar aşağı yönlü hareketler görmüştük. Yani piyasalar yine yeşildi ama pazartesi gününkü kadar coşku yoktu demiştik dün bu saatlerde. Bugüne baktığımızda ise dün ABD'de özellikle Wall Street tarafındaki S&P ve Nasdaq tarafından gelen negatif kapanışlar, ki burada Dow Jones pozitif ayrışanlardan oldu ve 52 bin puanlarda rekor seviyelere çıktı. Yanında Avrupa ve bu sabah itibariyle Asya tarafında pozitif kapanışları bıraktı diyebiliriz. Detaylara baktığımızda ise Brent petrolün son 4 günde %15'e varan düşüşler gördüğünü ve altın tarafında %6'ya varan yukarı yönlü hareketlerin koruduğunu söyleyebiliriz. Dolar endeksine baktığımızda ise %0.1 daha geriledi. Bugün aslında oldukça önemli bir gün, çünkü İngiltere tarafından enflasyon verilerini karşıladık. Avrupa tarafından enflasyon verilerini gün içi karşılayacağız ve en önemlisi akşam Fed toplantısı var ve saatler akşam 9'u 9.30'u gösterdiğinde Fed toplantısını ve arkasından asıl piyasanın merak ettiği ise Kevin Warsh'un, Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarını dinliyor olacağız. Çünkü burada Fed tarafından artık piyasa beklentilerini sabit bırakması yönünde herkes hemfikir oldu. Sabit kalacağı yönünde herkes hemfikir oldu. Ama burada önemli olan aslında Kevin Warsh'un ilk toplantısında yapacağı açıklamaların bize neler söyleyeceği, ne izlenimler vereceği, şahin duruşlu mu olacak, güvercin duruşlu mu olacak ve bundan sonraki süreçte yıl içi beklentilerinde ve dot plotta gelecek bu akşam ve projeksiyonlarını da göreceğiz Fed'in. Kevin Warsh'un kendi projeksiyonlarını mı yayınlayacak yoksa Fed'in klasik projeksiyonlarından mı devam edecek? Bunları bu akşam itibariyle takip ediyor olacağız. Ama dün detaylara baktığımızda dün açıklanan Japonya ve Avustralya Merkez Bankası tarafından hemen tahviller tarafında bir hareketlilik gördük. Ve Japonya, Avustralya gösterge niteliğinde onu 10 yıllık tahvil faizlerinde 5'er bas puanlık aşağı yönlü hareket takip ettik. ABD 10 yıllıkları ise pazartesi sabahı 4.42 seviyelerine gelmişti. Bugün yine baktığımızda 4.42 seviyelerine geldi. Burada önemli bir nokta var Pelin. Çünkü ABD 10 yıllıklarını ve enflasyon beklentilerini yansıtan başa baş getiriyi karşılaştırdığımızda aslında grafikler bize yıl içinde borçlanma maliyetinin ve enflasyon beklentileri düşse bile, bir miktar piyasalar törpülense bile, ki şu an İran Savaşı'nın sonlanmasıyla beraber bir miktar daha enflasyon ve enerji maliyetlerinin düşmesiyle beklentiler törpülendi. Borçlanma maliyetlerinin bir miktar daha yüksek kalabileceğini söylüyor piyasalar. Bunun nedeni ise aslında küresel borçlanmaların yüksek olması. Piyasalar bir miktar daha, borçlanma maliyetleri bir miktar daha bu noktaya odaklanıyor diyebiliriz. Cuma günü aslında ateşkes anlaşması imzalanacak İsviçre'de ve aslında 14 maddelik mutabakat zaptı yayınlandı Pelin. 14 maddelik mutabakat zaptının alt kırılımlarına baktığımızda, incelediğimizde İran'ın savaşı sonlandırması için ekonomik teşvikler içerdiğini söyleyebiliriz. Ve en önemli madde ise aslında petrol satışlarının derhal başlayabilecek olması ve 300 milyar dolarlık kalkınma fonuna erişebilecek olması. Dediğim gibi bugünün en önemli gündem başlığı Fed toplantısı ve Kevin Warsh'un açıklamaları, izliyor, takip ediyor ve piyasalara yansımalarını değerlendiriyor olacağız.
0: Saat 21'i gösterdiğinde Bloomberg HT ekranlarında, 21.30'da da Fed Başkanı'nın ilk basın toplantısında takip ediyor olacağız. Peki, teşekkür ediyorum Elif. Ve hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. İnfo yatırımdan Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün, günaydın, hoş geldin. Evet, barışa aslında sayılı günler kaldı diyelim. Barış anlaşması 60 günlük bir müzakere var ama en azından bu sürecin başlangıcı önemli piyasa açısından. Bugün bir de Fed kararı var. Vadeliler tarafı pozitife işaret ediyor. Ne dersin, borsaya nasıl yansır?
2: Günaydın Pelin. Güzel bir gün olsun diyelim. İyi dileklerimizi gönderelim yine. Bu arada yani savaşla ilgili dileklerimizi inşallah yapıyoruz tabii ki artık. Çünkü yani zaten 3-4 aydan beri insanlık dışı bir durum yaşanıyor. Yani her şeyi geçtik, işin ekonomi borsa tarafını diyoruz da hep insanlık dışı bir durum. Yani umarız ki bu son savaş olur ve yani tamamen ortadan kaybolur bu durumlar ve bir daha böyle şeylerle uğraşmak zorunda da kalmaz bütün dünya olarak temennimizi gönderelim. Şimdi dönüp baktığımız zaman aslında buradaki doğru tabir ne biliyor musun Pelin? Yani böyle ölümü gösterdiler, sıkmaya razı bıraktı derler ya böyle eskiler. Ya bırak, ya resmen resim bu oldu. Yani bu kadar 3-4 ayda bu işler bu düzeyde temizlenecekse dünyaya niye bunlar yaşatıldı? Ekonomilere bunlar niye yaşatıldı? Bu ağır faturalar nereden çıktı? Yani dünyanın her tarafından ekonomistlerin, yorumcuların söylevleri zaten bu yönde. Şimdi tabii önüne bakmaya çalışıyor. Bundan sonra ne olabilir fiyatlamaya çalışıyor ama şöyle bir geçmişe dönüş yapıyoruz. Yani bu Mart, Şubat öncesinde de böyle işler çok iç açıcı değildi. Yani çabuk unutmamak gerekiyor. Yani ekonomiler açısından işte Fed'in faiz ve enflasyon hedeflemesi, yürüttüğü politikalar, işte kamu borçluluğu, Fed'in borcu vesaire vesaire. Yani biz yine stagflasyonu konuşuyorduk, yine resesyonu konuşuyorduk. Hatta şöyle söyleyeyim. Savaş döneminde stagflasyon fiyatlaması yapmadı bile borsalar. Yani hep birlikte izledik S&P'deki rallileri. İlk belki Mart ayında böyle bir türbülans yaşanmış olsa da tıpkı pandeminin ilk Şubat ortası, Mart ortasındaki gibi arkasında böyle bir ralli gördük. Ha, bu ralliler, tabii bu rallileri tartışmak gerekiyor. Genelde yayınlarda farkındalık yaratmak adına bir şeyin altını çiziyorum. Yani ekonomiden de borsalar aynı dili konuşmuyor diye. Ya bunu ben kendi düşünce, kendi isteğime göre de söylemiyorum. Enflasyonu iki hedefleyen, faizi 2'nin üstünde bir yere hedefleyen FED 4'lere şu anda okey diyor, aman 5'lere gitmesin algısı var. Tabii bugün yeni başkanı da dinleyeceğiz, orası ayrı. Ama genel konsensüs bu. Japonya tarihin en yüksek faizi 35 yılın. 90'ların ortasından beri %1'i gördü filan. Yani böyle çok daha enteresan bir dönemden geçiyor dünya ekonomisi derken borsalar çok oralı değil. İyi mi kötü mü? Yani pandemiden beri borsacıların, aslında borsa yatırımcısının yüzü gülüyor diyoruz. Genel resme baktığımız zaman bu pozitif, okey, burada sıkıntı yok. Ama borsaların şöyle bir sıkıntısı var dünyada, yoğunlaşma sıkıntısı var. Yani bu bir risk mi? Tabii ki risk. Yani her borsada olduğu gibi hani işte Kospi'sinden, Güney Kore'sinden, işte Amerika'sına baktığımız zaman belli başlı hisselerinde yoğunlaşıldığını, ki zaman zaman bizim borsamız için de bu geçerli olabiliyor. Betası yüksek hisselerle birlikte. Şimdi dönüp baktığımız zaman bu ne kadar sağlıklı dünya borsaları için, ekonomiyi ne kadar yansıtıyor Pelin? Bunu böyle bir sorguluyoruz. Nerede oturtuyorum bu düzlemi de? Dedim ya, ekonomi düzlemidir. Üstüne böyle borsa vesaire bla bla oturur. Buralar çok örtüşmüyor. Ama borsalar uçuyor. Tamam, sorgulamayalım. Burada da sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yani yoğunlaşma sıkıntısı var. O yüzden akıllara şey geliyor. Yani bu bir suni, yapay bir yükseliş mi yaşıyoruz biz borsada? Ne oluyor diyoruz? Fazla uzaklaşmayalım. Gerçekten fazla uzaklaşmayalım. Geçen haftaya gidelim. Yani savaşla hiç ilgisi yok. Morgan Stanley analistleriyle bu fon analistlerin nasıl karşı karşıya geldiğini gördük görüş olarak. Yani çok net bir şekilde dünyanın böyle işte yarısı buradaki böyle suni yapay yükselişi çok böyle altını dolduramıyor, daha doğrusu böyle bir görüş hakim dünyada. Diğer yarısında da işte teknoloji hisseleri, çipler geldi, işte SpaceX geldi, bunlar artık piyasayı domine edecek, daha fazlası olacak görüşünde. Peki geri kalan, evet, ne olacak? Büyümeden ne kadar feragat edecek? Ne kadar böyle sağlıklı bir büyüme göreceğiz? Bu borçlanma ne olacak? Bunlar da tabii böyle bir kenarda tuttuğumuz ekonomist şeyleri, görüşleri. Bunları da unutmamak gerekiyor. Bizde 14.500 var BIST 100 cephesinde. Burada sıkıntı yok. Üzerinde kaldığı sürece pozitif görüntümüz var. Böyle bir trend kanalı vardı. O trend kanalı içerisinde zaten takıldığı yer, ama bir önceki ayın böyle bir 14.500'üydü. BIST 100'de oraya dikkat. Bir dikkat çekmem gereken noktada son olarak şu: bizim borsamız, hep yayınlarda söylerim, genelde bankacılık sanayi değil, evet, ya. İki kası da kuvvetliyse kuvvetli koşar. Gerçekten maratonda böyle ön taraflara gider.
0: Peki.
2: Sanayi biraz zayıf kaldı. Sanayinin destek vermesi gerekiyor. Orada da bilançolar sanırım beklentilerin bir tık altında. O yüzden kafa bir tık karışık 14.500'e. O yüzden burada biraz dikkat diyoruz kabaca bu bölgeye.
0: Peki. Ergün çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz hem sana hem de İnfo Yatırım ailesine. Ve efendim evet programı noktalıyorum. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
3: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
9: Merhaba ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: Plombiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QMB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi piyasadaki hareketi bir anlamlandıralım. Dün %0.32 artıda bir kapanış yaptık. 191,8 milyar TL'lik hacim eşliğinde. Yine bankalar hafif de olsa alıcılı tarafta yer aldı. Madencilik hisselerinde en çok yükselen alt endeks performansını takip ettik. Bugüne başlarken yatırımcı neler bilmeli? Piyasamız neleri fiyatlayabilir bugün?
1: Şimdi şöyle düne baktığımız zaman artık banka hisselerini dün sabah da seninle konuşurken iki günde çok ciddi %20'ye varan yaklaşan primlerin olduğunu, sadece iki işlem gününde, o yüzden kar satışlarının gelebileceği, fiyatların biraz burada böyle dengelenme arayışına girebileceğinden konuşuyorduk. Dün biraz banka hisselerinde öyle oldu. Ulaştırma, yine petrol fiyatlarındaki düşüş, buna paralel olarak jet yakıt fiyatlarının gerileyeceği beklentileriyle yükseliş eğilimini sürdürdüğünü gördük. Ama bununla birlikte sadece Aselsan, Astor ve ulaştırmadaki yükselişler endeksi artı kapatmasını sağladı. Diğer hisse senetlerinde daha çok bir kar satışı veya dengelenme arayışının hakim olduğunu gördük. Özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşten negatif etkilenen Tüpraş gibi hisse senetlerinde %3'e varan yükselişler endeks aşağı yönünü baskılarken, dün sabah konuştuğumuz Koç Holding'de özellikle aracı kurumların hedef fiyatlarını yükseltmesi sonrası yükseliş eğilimi de endeksi pozitif yönde etkileyen ana unsurlardan oldu. Endeks 14.500'ün hemen altında 14.493 puandan günü tamamlarken %0.3'lük yükseliş buradaki bu seviyelerde, artık 14.400-14.500 seviyelerinde biraz daha dengelenme arayışının öne çıktığını gösterdi. Burada banka hisselerinin enflasyonun düşebileceği, petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber ve politika faizinde tekrar bir indirim sürecine Merkez Bankası'nın gireceği beklentileriyle yükseliş eğilimindeydi. Ancak artık hem Türkiye'nin CDS'inin savaş öncesi seviyelerine gerilemesi, hem enflasyona ilişkin olan iyimserliğin oluşması için henüz erken olduğunun düşünülmesi biraz buralarda fiyatlama zorluklarını da gündeme getiriyor. Yıl sonuna ilişkin öz kaynak karlarına ilişkin beklentiler ötelenmişti. 2027'nin ilk çeyreğine ötelenmişti. Özellikle öz kaynak karlılığında reel tarafa geçmesi, bunun henüz geriye çekilmesine ilişkin bir önümüzde makro veri yok. O makro veriler geldikçe belki buralar biraz daha şekillenecek. Sanayi tarafında dediğim gibi karışık bir görünümden dolayı, hisse bazlı ayrışmaların etkili olmasından dolayı sınırlı bir artış vardı dün. Bugüne baktığımız zaman şirket haberleri, daha çok böyle hisse bazlı hareketlerin biraz daha güçlü olmasını sağlayabilir. Bankacılık tarafında ise bankacılık sektörünün buradan yukarıya gitmesi için rekor seviyeleri 20.900 seviyelerinde bankacılık sektör endeksinin. Şimdi şu anda 18.000'in hemen üzerindeyiz. Bu rekor seviyelere gidebilmesi için biraz daha belki CDS'de daha olumlu tarafın devam etmesi, jeopolitik gerilimlerle ilişkin, şimdi bu taslak metin yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki yapılan anlaşma. Yani burada tabii ki bununla ilgili netleşmeler biraz daha piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak gibi. Daha yukarı rally'nin devam edebilmesi için olumsuz bir açıklama gelmemesi lazım. Buradaki olumlu haberlerin üst üste birbirini takip etmesi gerekiyor diyelim.
0: Şimdi buradan hemen bir de şirket haberleri tarafına geçelim. Yeni güne başlarken neler bilmek lazım? Bir de hisse senetlerinde tekil olarak göz atmaya çalışacağız. Bu tarafa döndüğümüzde BDDK'nın kurucu ortakları arasında DİM'in de bulunduğu Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdiği haberi var. Borsa İstanbul Kontrol Mati'yi yakın izleme pazarına aldı. Gelecek Varlık Yönetimi'nin İş Bankası'ndan satın aldığı 827,5 milyon liralık tahsili gecikmiş alacakların devir işlemleri tamamlandı. CVK Maden tarafında şirketin hakim ortağı şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4 ila 15 Haziran tarihleri arasında borç olarak yaklaşık 403 milyon TL tutarında finansman sağladı. Halkbank tarafında bugün Amerikan Mahkemesi'nde duruşma var. Halkbank'la Amerikan Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşma değerlendirilecek. Amerikan Adalet Bakanlığı ve Halkbank Mart ayında anlaşmaya varmıştı şeklinde yine bir haber başlığını aktaralım. Bununla beraber yine özellikle kontrolmatik başlığını biraz daha açalım istiyorum. Şirket paylarının Yıldız Pazar'dan yakın izleme pazarına alınmış olması ne anlam ifade eder yatırımcısı için?
1: Yani Borsa İstanbul'da yine tarihi günlerden birini yaşıyoruz diyebiliriz. Şöyle ki yakın izleme pazarına bir şirketin paylarının alınması ilk değil. Bunun sonunda değil. Tabii ki olacaktır bunlar. Ama BIST 30'da işlem gören vadeli işlem ve opsiyon piyasasında sözleşmeleri hala aktif bir şekilde işlem gören bir hisse senedinin yakın izleme pazarına girdiğini daha önce ben hatırlamıyorum. Dolayısıyla bugün bu anlamda tarihi günlerden birini yaşıyoruz diyebiliriz. Kontrolmatik'te bugün işleme açılmayacak. Hem vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki kontratları hem de pay piyasaları yarın itibaren işleme başlayacak. Borsa İstanbul pay piyasasında yakın izleme pazarında işleme başlayacak. Bu demek oluyor ki sürekli müzayede işlemleri olmayacak. Yani emir toplama ve gerçekleşme anlamında gün içinde 4 kere kapanışla beraber 5 kere işlem olacak. İşlem gerçekleşecek sabit fiyattan. Ama vadeli işlem ve opsiyon piyasasında böyle bir pazar yok. Dolayısıyla burada kontratları Mayıs, Haziran ve Temmuz kontratları şu anda aktif olarak işlem görüyor kontrolmatiğin. Geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada bundan sonraki vadelerin açılmayacağı duyurulmuştu. Şöyle oluyor, normalde Mayıs'ın sonu geldiğinde Haziran, Temmuz, Ağustos olacaktı. Ağustos'un açılmasına izin vermedi. Dolayısıyla Mayıs, Haziran, Temmuz ama daha önceden açıldığı için onlar devam ediyor. Kontrolmatiğin son dönemdeki haber akışını şöyle bir özetlemek gerekirse aslında 15 Mayıs'ta borçlanma araçları özel sektör tahvilleri tarafında borçlanma araçlarını vadesinde ödeyemeyince işler biraz zora girdi kontrolmatik tarafında. Aslında Kasım 2025'te çok normal bir şekilde fiyatlanan 18 liralardan fiyatlanan kontrolmatik hisseleri 6 liraya kadar düşmüştü. Yani yaklaşık %70 gibi bir düşüş bu dönemde kaydetmişti. Dün enteresan bir şekilde hisse senedi tavan oldu. Çok düşük tabii ki önemli. Senelerin en düşük seviyesine gelmesinden sonra tepki alımı olmuş olabileceğini veya farklı bir şey olabileceğini düşündük. Ama akşam saatlerinde gelen yakın izleme pazarına alındığı haberi üst üste koyunca biraz ilginç olduğunu söyleyebiliriz. 15 Mayıs'ta borçlanma araçları ödemesini gerçekleştirememesinin ardından şirket tarafından bir açıklama yapıldı. Bankalarla yeniden yapılandırma, finansal durumu düzeltmek için finansal yeniden yapılandırma süreci yürütüldüğü, buradan gelecek gelişmelerle sonradan duyurulacağı ve ödemelerin gecikmeli de olsa yapılacağına ilişkin bir duyuru yayınlanmıştı. Ardından Viyop'ta dediğim gibi yeni vadenin açılmaması kararı geldi. Özel sektör borçlanma araçlarının ödenememesinin ardından hisse senedinde çok ciddi düşüşler gördük. Ardından şirket tarafından yapılan açıklamada da bu görüşmelerin devam ettiği finansal yapılandırma

0: işlemlerinin devam ettiği söylenmişti. Şimdi borsa diyelim, açılışı
1: şimdi
0: verelim.
1: Bu arada şunu da hatırlatayım, bugün BİM ve Ağoğlu Avrasya Gayrimenkul tarafında bugün temettü ödemeleri var. Şimdi 14.583 puanla yeni gün başladı. %0,62'lik bir yükselişte 90 puanlık bir artı yeşil ekranda karşımızda. Endeksimiz içerisinde işlem gören 88 hisse yükseldi. 4 hisse düşüyor.

0: Görürüz ki normalde temettüsü olan şirketleri biz eksilerde görürüz terminalimizde. Buna rağmen puan bazlı en büyük katkıda BİM'i görüyoruz bugün. Banka kurulacağına ilişkin haber akışını az önce aktardık. Dost Katılım Bankası diye hayırlı olsun diyelim. Arkasında Aselsan, Akbank, Türk Hava Yolları, Sabancı Holding var. Puan bazlı baskılarda Kua Granit'i, Efor Yatırım, Pasifik Eurasia, Galatasaray takip ettiler. Yatay da olsa güne kırmızıda başlayan hisseler bunlar. Bir tek Kua Granit'te %0.48'de biraz daha belirgin bir eksi olduğunu söyleyebiliriz. Yüzdesel bazda güne en çok artıda başlayan hisselerde Gen İlaç, MİA Teknoloji, Girişim Elektrik, BİM ve Pasifik Gayrimenkul hisselerini izliyoruz. Bu arada temettüsü olan şirketleri izleyiciler temettü etkisinden arındırılmış şekilde de ekranımızın alt bandında takip edebilirler. Sektör kırılımlarına ilişkin alt endeksleri de her sabah olduğu gibi getirdik ekrana. Mali Endeks %0.28, Sanayi Endeks %0.35, Banka Endeksi %0.43'lük yükselişlerle karşımıza geldi. Hizmetler tarafıyla yine devam edecek olursak orada da %0.87, ulaştırmada %0.36, turizm endeksinde %0.37'lik alıcılı bir seyirle seans başladı. Döviz kurları tarafına geldiğimizde bugün Fed günü faiz kararından ziyade Kevin Warsh'un ortaya koyacağı tablo daha önemli olacak gibi gözüküyor. Aracı kurumlar birbirinden ayrışan beklentiler paylaştılar. Dolar TL tarafında 46.31.76 ile biz Fed kararına geri sayıyoruz. Euro TL'de ise 53.91.72'deyiz borsa açılışı esnasında diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim Bekir.
1: Devam edelim. Biraz kontrolmatikten bir iki bir şeyden söyleyeyim. Bu biraz önce anlattığım gelişmelerin ardından kredi derecelendirme kuruluşlarının da notlarını indirdiğini şirketin görmüştük. Dün şirket tarafından yapılan açıklamada genel kurul gerekli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. 7 Temmuz'a ertelenmişti. En son yapılan açıklamadan şöyle birkaç satır okumak istiyorum. Genel kurul sürecinin henüz tamamlanamamış olması nedeniyle şirket temsil ve yetkilendirme süreçlerinden kaynaklanan bazı operasyonel ve bankacılık işlemlerinde gecikmeler yaşandığı ifade edilmiş. Finansal işlemleri gerçekleştirmekte zorluklarla karşılaşıldığı, bu gecikmeler ve nakit akışında yaşanan sıkışıklık nedeniyle çalışan ücretlerinin bir kısmında gecikmeler meydana geldiği ifade ediliyor. Dolayısıyla şirketin bundan sonra hem bakanlıkla hem finansal yapılandırma ile ilgili yürüttüğü süreçler yatırımcıları tarafından çok yakından takip edilmek durumunda. Dediğim gibi yakın izleme pazarında sürekli müzayede işlemleri olmayacak. Bugün kapalı olduktan sonra yarın orada işlem görmeye başlayacak. Bundan sonra şirketin nasıl toparlanacağı yönünde genel kurulda gerçekleştikten sonra belki biraz daha bir netleşme olabilir diye söylemek istiyorum. Biraz da şirket bazında TÜPRAŞ'tan bahsetmek istiyorum. Dün biraz finans merkezinde işledik aslında açılda. Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ettikçe TÜPRAŞ fiyatları da geliyor ve yatırımcılar bu konuda çok fazla soru soruyor. Yani sadece petrol fiyatlarındaki direkt birebir korelasyon mu var? Petrol düştükçe TÜPRAŞ sat, petrol yükseldikçe TÜPRAŞ al gibi mi diye. Aslında son 15 gündür küçük büyük birçok aracı kurumdan TÜPRAŞ'ın model portföyleri, petrol fiyatlarındaki düşüşün başlamasına karşın TÜPRAŞ'ın model portföyleri eklendiğini ve veyahut da hedef fiyatlarının yükseltildiğini gördük. Burada bunun nedenlerini şöyle bir detayına baktığımızda şöyle görüyoruz. Daha önceki finansal sonuçlarda bu kar marjlarındaki finansal durumdaki gelişmeler bu petrol fiyatlarındaki yükselişle o kadar açıldı ki şu anda petrol fiyatları düşse bile bunun 2 çeyrek 3 çeyrek bu şirketler çok ciddi marjlarla çalışacaklar. Kasalarındaki nakit arttı. Şu anda yüksek faiz döneminden geçiyoruz. Nakdi olan her zaman için finansallarına daha aktif bir şekilde yönetebiliyor. Nakit akışı güçlü olan şirketler her zaman 1-0 önde başlıyor. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuzda direkt olarak Brent petrol varil fiyatıyla bir korelasyondan bahsetmek mümkün değil. Ama tabii ki hızlı yükseliş ve düşüşler bu şirketin hisselerinde aktif olarak etkiliyor. Öte yandan TÜPRAŞ hisseleri de yılbaşından beri yaklaşık %40 civarında yükselmişti. Oradan bir kar satışları da gündeme geldiğini söylemek lazım. Bununla birlikte işte Petkim de benzer bir şekilde fiyatlamalar içine giriyor. Orada da etleyen nafta makasındaki çok ciddi açılmadan sonra son 2-3 haftadır orada bir gerileme var. Platts endeksindeki düşüşler de hisse senedi.

0: nedeni olumsuz etkiliyor belki ama dediğim gibi bununla baz etkisinin çok önemi var. Çok hızlı bir yükselişten sonra gelen bu düzeltmene finansallara yine ortalama bazında baktığımız zaman, ortalamasını aldığımız zaman hala finansallarını çok ciddi bir şekilde destekleyeceğini göz ardı etmemek lazım. O yüzden o sorulara cevap vermek için burayı biraz açmak istedim.
1: Birazdan grafiğini de yansıtacağım ekrana ama araya hemen bir de makro tahmin raporu sıkıştırabilmek istiyorum. Zamanı iyi kullanmak için BBVA'dan tahminler var.
0: Evet.
1: Neler söylüyorlar bir de orayı istersen değerlendirelim. Özellikle TL cinsi varlıklara yatırım yapanlar için bu makro çerçeveden hangi sonuçlar çıkar?
0: Evet, geçen hafta bizim Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası, bu hafta işte bugün FED, dün borcu aldık. O ardından İngiltere'de Merkez Bankası'nı alacağız. Faiz tarafındaki özellikle yoğun iki haftayı geride bırakmış olacağız. Dolayısıyla BBVA'nın raporunda da böyle makro çerçeveden biraz ele alıp beklentilerinden bahsetmek lazım. Şöyle, BBVA analistleri 2026'nın ilk çeyreğinde büyümenin %2,5 olarak gerçekleştiğini, büyümeyi %3 seviyelerinde tutma eğiliminin yönetim tarafından devam ettiğini ifade etmişler. 2026 büyüme tahminini %4'ten %3'e çektiklerini söylüyorlar. Enflasyondaki yükseliş eğiliminin ardından henüz enerji fiyatlarındaki yüksek seyri sürmesi ne düşünüldüğünde henüz enflasyonun çıpalanmadığını, düşük seviyelere doğru çıpalanmadığını, dolayısıyla yıl sonunda enflasyon tahminlerinin %30 olduğunu, yukarı yönlü revizyon orada devam ettiğini, buna paralelde Merkez Bankası'nın yıl sonu politika faizi tahmininin %37 seviyelerinde olmasını beklediklerini ifade etmişler. Dolar TL tahminini 52'de korumuşlar. Orada herhangi bir değişiklik yapmamışlar. Cari denge açısından gayri safi yurt içi hasılanın %3,5 seviyesine revize edildiğini ifade ediyorlar. 2026 yıl sonunda bütçe açığının ise %3,8 olmasını bekliyorlar. ABD-İran çatışması enerji fiyatlarını yüksek ve oynak tutmaya devam ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar enerji arzını baskıladığını ifade etmişler. Bu dünden bugüne Hürmüz Boğazı'nın işte açılmasıyla ilgili gelişmeler, dolayısıyla bu tip raporların yeniden revize edilip edilmemesi üzerinde de belirleyici olacak. Hürmüz Boğazı'nın tam olarak açılması durumunda aslında petrol fiyatlarındaki bu düşüş eğilimi direkt olarak spot arz ve talepten ziyade piyasada işlem yapan, türev piyasalarda işlem yapan çok güçlü fonların da desteğiyle biraz olması gerekenden daha fazla olabiliyor. Yükselişlerde de böyle, düşüşlerde de böyle. Normalde baktığımız zaman arzın eskisine dönmesi belki bir yıl alacak derken fiyatın önceki seviyesine dönmesi o kadar sürmeyebilir yani. Bundan bahsetmek istiyorum. Risk açısından BBVA analistleri Temmuz 2026'dan önce çatışmaların geçici bir çözüme ulaşacağı. Yani buradaki geçici altını çizmişler. Geçici olup olmayacağı dolayısıyla bu baz senaryolarda belirleyici olacak. Daha riskli senaryoda yüksek enerji fiyatları, sıkı dış finansal koşullar ve ticaret ve turizm akışlarındaki risklerin cari açığı derinleştirebileceğine ilişkin risk unsurunu barındırdığını ifade etmişler. Sıkı para politikasının devam etmesini bekliyorlar. Dolayısıyla politika faizinin yüksek seviyelerde kalmasını yıl sonuna kadar tahmin ediyorlar. Burada dediğim gibi petrol fiyatları eğer beklentilerden daha fazla düşmesi durumunda, Hürmüz'ün tamamen açılması durumunda bu raporlarda, beklentilerde hızlı bir şekilde revize edilebilir, ancak gelişmeleri takip edip göreceğiz.
1: TÜİK'ten de rakamlar geldi. İnşaat üretim endeksi Nisan ayında yıllık %2,1 arttı. Hizmet üretim endeksi tarafında da Nisan'da yıllık %2,2'lik bir yükseliş açıklandı. Az önce sen konuşurken de ekrana geldi Brent petroldeki değişimi beyaz çizgide, yine Tüpraş'taki değişimi mavi çizgide ve Petkim hissesini de turuncu çizgide takip ettiğimiz grafikte ekrana geldi. Dediğin gibi birebir koreli oldukları ve olmadıkları dönemleri grafikte trafikten de takip etmek mümkün. Hani bu iş o kadar da otomatik değil aslında. Belki açılışlarda çok koreli hareket ediyor petrol fiyatıyla bu iki hisse senedi. Ama tüm hikayeyi de buradan yazmak doğru olmayabilir. Yayının sonuna doğru gelirken hemen bir de dönelim borsada son durumu aktaralım. Yüzdesel'de şu anda MİA Teknoloji, Sarkuysan, Tekfen, Tofaş ve BİM en alıcılı konumda hisse senetleri. Satıcılı tarafta Pasifik Gayrimenkul, Margun Enerji, Obama Karnacılık, Astor, Doğan Şirketler Grubu gibi hisseler takip ediliyor. Yüzdesel bazda bakıldığında 71 hisse artıda 25'i ekside kalanlar yatay diyelim Bekir.
0: BİM'e buradan bir parantez tekrar açalım. Evet. Banka için katılım bankası kurma izni aldığını dost markasıyla söylemiştik. Burada A101'den sonra BİM'in de banka işine, katılım bankası işine girmesi oldukça önemli ama bu
1: A101'de Tombank takip etmiş.
0: Bekleniyordu bu. Dolayısıyla hisse fiyatı üzerinde çok ciddi bir şekilde etkili olması kısa vadede beklenmeyebilir. Çünkü bankacılık tarafına gireceği daha önce yönlendirmesi yapılmış bir şeydi. Ancak tabii
1: katılım
0: ki
1: bankası
0: psikolojik etkisi olduğu için biraz da temettü tarafında tabii bugün temettü ödemesine hemen fiyatın geri gelmesi beklenirdi ama yatırımcıların psikolojik ilgisinin fazla olması nedeniyle bir de beğenilen bir hisse senedi olmasına rağmen nedeniyle uzun vadeli alımların devam ettiğini görüyoruz.
1: Böylece piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: QNB Invest piyasa masasını sundu.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım, yatırım kulübünü sunar.
1: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda Fed'i takip ediyoruz. Fed faiz kararı yakından takip edecek. Bugün Türkiye saati itibariyle 21'de açıklanacak olan kararla birlikte özellikle toplantı sonrasında ilk basın toplantısını yapacak Kevin Warsh. Kevin Warsh'un ilk sınavı olacak diyelim. Piyasalara vereceği mesajlar piyasa tarafından nasıl fiyatlanacak? Bugün gözler küresel anlamda Fed'e çevrilmiş bulunmakta. 21 ve 21.30'da ise sunum ardından konuşma, basın toplantısı ve soru cevap kısmı da önem arz ediyor. Bir diğer tarafta jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz dedik efendim. Dünkü görüntüde özellikle Wall Street tarafında ekonomik gelişmelere hassas sektörleri olan bir akım vardı. Bir rotasyon hikayesi vardı. Hal böyle olunca Dow Jones tarafında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken Nasdaq 100 tarafında %2 ile birlikte bir değer kaybı. S&P 500 tarafında ise aşağı yönlü bir hareketi takip etmiştik. Bugün özelinde nasıl bir piyasa fiyatlaması çıkıyor? İçeriye nasıl yansıyor? Haftanın ilk iki işlem gününde pozitif tarafta kapatmayı başardı Borsa İstanbul. Bugün ise Borsa İstanbul tarafında hızlıca bakalım, an itibariyle 14.515 puandan işlem geçiyor. 0.16'lık yön yukarı, önceki kapanışa göre 23 puanlık yukarı yön söz konusu olduğunu söyleyelim. 54 ise yukarı yönlü, 41 ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Alt endekslere bakalım. Alt endekslerde nerelerden katkı geliyor? Bankacılık endeksinde yarım puanlık artıya işaret ederken sanayi tarafında 0.28'lik bir geri çekime işaret ediyor. Maliye endeks tarafında ise yatay bir görünüm söz konusu. Ulaştırma ve hizmetler tarafına bakalım. Bir de ulaştırma tarafında pozitif tarafta kalmayı başarırken hizmetler tarafında yarım puanlık artı, turizm endeks tarafında ise endeks negatif bir fiyatlama öne çıkıyor. 0.42'lik bir geri çekilmeyle birlikte 1958 puandan ise işlem geçiyor. Bir de paritelere bakalım. Özellikle Bloomberg dolar endeksinde yatay bir performansı takip etmiştik ki dolar endeksi tarafında güçlü bir seyir devam ediyor görece. 99.5 seviyelerini yakından takip ederken euro dolar çaprazı 1.16.13'te yatay bir görünüm. Sterlin dolar tarafında 1.34.18'i takip ediyoruz. Dolar TL'de ise yatay bir başlangıç. 46.31.77 seviyeleri korunuyor. Euro TL tarafında ise 53.94.94 seviyesini yakından takip ediyoruz diyelim. Evet, piyasalar hangi gelişmeleri fiyatlıyor? Bugünün özelinde Borsa İstanbul tarafında 0.18'lik yön yukarı dedik ve detaylandıralım. Hemen gidelim Nurol Portföy'e ve Nurol Portföy'den fon yöneticisi yardımcısı Ömer Yıldırım'dan detayları alalım. Ömer Bey'i seanslar diliyorum. Küresel piyasaların odak noktası FED. Bunun içeriye yansımasını değerlendiriyoruz. Bugün yatay pozitif bir görünüm söz konusu. Pozitif tarafta kalmamız önem arz ediyor mu? Burada kritik bir seviyede miyiz? Ne dersiniz? Nasıl görüyorsunuz?
2: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Tabii küresel taraf bu sabaha ABD ile İran arasında imzalanması beklenen anlaşma ve tabii bunun piyasalara yansıması gündemiyle başlıyor. Bir süredir ana korku orada Hürmüz Boğazı ve enerji akışına ilişkin risklerdi. Şimdi ise anlaşma taslağıyla birlikte İran'a petrol satış hakkı verilmesi ve yine deniz ablukasının kaldırılması, o Hürmüz'deki trafiğin kademeli olarak normale dönmesi gibi başlıklar öne çıkıyor. Doğal olarak da bu şartlarda petrol fiyatlarında ciddi bir rahatlama yarattı geçtiğimiz günlerde. Brent petrolün 80 doların altına gerilemesi son dönemde fiyatlanan o jeopolitik risk priminin önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Uzun yıllardır tabii petrol ekosistemi dışında kalan, bırakılan İran petrolünün yeniden oyuna dönmesi senaryosu da bu 2027'den itibaren arz fazlasının belirginleştiği ve petrolün daha düşük, oldukça daha düşük fiyatlarda olduğu bir zemin dahi hazırlayabilir. Ama tabii önce elbette anlaşmanın sonuçlanması gerekiyor. Ona da henüz zaman var. Petrol tarafındaki rahatlama özellikle enflasyon ve merkez bankalar açısından önemli bugünlerde. Çünkü petrolün 90-100 dolar bandında kaldığı senaryoda Fed ve diğer merkez bankaları için enflasyonla mücadele daha zor hale geliyordu. Şimdi enerji tarafındaki baskının azalması piyasanın faiz artış korkusunu bir miktar törpülüyor durumda. Nitekim tahvil tarafında da petrol düşüşüyle birlikte getirilerde bir

0: aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Bugün ayrıca Fed'in toplantısı da var. Kevin Warsh'un başkanlığında ilk toplantıda faizlerin sabit kalması bekleniyor. Fakat orada asıl odak Metin'de ve Warsh'un basın toplantısında vereceği ilk mesajlarda olacak. Piyasa Fed'in enflasyonla mücadele konusunda ne kadar şahin kalacağını anlamaya çalışacak. Hisseler tarafında ise görünüm küreselde daha karışıktı dün. Savaş öncesi döneme göre zaten daha yukarı seviyelerde olan yapay zeka ve yeni teknoloji hisselerinde kar satışları yaşanıyordu. Endüstriyel taraftaki hisselerde ise Amerika tarafı dün pozitif ayrıştı. İçeriye döndüğümüzde ise birkaç gündür küresel taraftaki o rahatlamanın bizdeki olumlu etkisi fiyatlanıyor aslında. Hem hisse hem tahvil tarafında geçen hafta cumadan bu yana alımlar dikkat çekiyor. TL varlıklar üzerine yatırımcıların bakışı bir süredir dezenflasyon sürecinin seyri üzerine. Haliyle de bu tarafta savaş başladığından bu yana tablo oldukça olumsuzdu ve negatif fiyatlamalara sebep oluyordu. Eğer dışarıda savaşın bittiği ve o ortada odak gerilimin düştüğü bir senaryoya doğru gidiyorsak, yaz aylarında bizim piyasamız için de gerçek anlamda bir pencere açılabilir gibi duruyor. İşin tabii en önemli tarafı enflasyon. Hatırlayacak olursak 2 aydır beklenti üzeri gelen bir veri mevcut. Yağışların son yılların rekorunu kırdığı, gıda tarafında düşün öne çıktığı bir dönem olması sebebiyle aslında yaz ayları için dezenflasyonu destekleyen bazı gelişmeler vardı. Şimdi petrolün düşüşü de tabloya eklenince oldukça düşük enflasyon yaşanan bir yaz geçirebiliriz gibi bir senaryo var aslında. Piyasada nitekim başta bankalar olmak üzere birkaç gündür bu tarafı fiyatlama eğiliminde. Savaşın en kötü etkisi bir de tabii hiç şüphesiz havacılık hisselerinde yaşanmıştı. Petrolün düşüşünde o tarafında toparlanmalarında etkisi önemli. Yine de burada biraz temkinli olmak gerekiyor gibi duruyor. Çok söylenen bir söz ama piyasa bu kez konunun çözüldüğü varsayımına hızlı geçmiş gibi bizim tarafta. Fakat anlaşmanın sonuçlanması, orada Hürmüz'ün normale dönmesi, petrol tarafındaki o rahatlamanın kalıcı hale gelmesi biraz daha zaman alabilir gibi duruyor. Trump'ın da son 1,5 yılda çok fazla karar değiştirdiğini unutmamak lazım. Dolayısıyla kalıcı bir yukarı hareket için petrol düşüşünü enflasyona, oradan da faiz beklentilerine ne şekilde yansıdığını görmemiz gerekiyor. Bunun da ilk işareti, tabii savaş başladığından bu yana %40 seviyelerinde olan o gecelik faizlerin politika faizi olan en azından %37 seviyesine gevşemesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki Ömer Bey, bizler teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Güzel bir seans günü diliyoruz hem Nurol Portföy ailesine hem de sizlere. Ve efendim evet, küresel piyasaların odağında Fed olmaya devam ederken içeride de bu Fed'in yansımaları Türkiye'de ülke varlıklarını ne kadar destekliyor aslında? Bu ortamdan yeterince faydalanabiliyor mu? Küresel risk iştahının açık olmasından tüm bu detayları kendisiyle değerlendireceğiz. Birazdan Altan Aydın bizlerle olacak ama öncesinde kısa bir araya gidiyoruz.
2: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Ve efendim değerlendirelim kendisiyle hem küresel piyasalardaki gelişmeleri hem de içerideki beklentileri. Altan Aydın bizlerle birlikte Perform Portföy Fon Yöneticisi. Altan hoş geldin.
2: Merhaba Pelin, iyi yayınlar.
1: Altan şu anda özellikle fonu yönetirken şu anda küresel risk iştahının güçlenmesiyle birlikte gelişmekte olan ülke varlıklarını destekleyecek beklentisi de var ama Türkiye'nin yeterince bu ortamdan faydalanabildiğini düşünüyor musun? Yoksa bu fonu yönetirken siyasi risklere ne kadar bir yüzdelik veriyorsun?
2: Ya zor bir soru. Ama şunu söyleyebilirim. Yani geçen seneye göre kıyasladığımız zaman şu anda global gelişmelere daha çok fiyatladığımız bir gerçek. Bizim korelasyonumuz yurt dışıyla daha da arttı. Özellikle son bir senede diyelim. Genel itibariyle aslında savaşın etkilerini daha çok fiyatladık biz ve tüm global piyasalar. Tabii bizim ekstra bir faktörümüz de özellikle petrol, yani enerjiye bağımlılığımız sebebiyle petrol fiyatlarının hem büyümeyi hem de enflasyonu ciddi anlamda etkilemesi, tüm dünyada olduğu kadar bizi belki bir miktar daha fazla etkiledi. Hem ödemeler dengesi açısından hem de enflasyon üzerinde yarattığı baskı açısından savaşın daha uzun sürmesi bizi daha kötü etkilerdi. O yüzden bu imzalanan anlaşma bizim için çok önemli. Petrol fiyatlarının geriliyor olması bizim açımızdan çok çok önemli. Buna rağmen tabii bu yıl yine enflasyon aslında istediğimiz seviyede gerçekleşmeyecek. Biraz daha yukarıda gerçekleşecek gibi görünüyor 30 seviyelerinde. Böyle olduğu için de tabii ister istemez bizim yılın başındaki varsayımlarımız biraz değişti. Ama şu anda geldiğimiz noktada hem fiyatların içinde olan şeyleri ve yaşadığımız şeyleri düşündüğümüzde ikinci yarının biraz daha iyi geçebileceğini görebiliyoruz açıkçası. Tabii ki belli riskler var. Özellikle global anlamda majör merkez bankalarının para politikalarının önemli etkilerini görebiliriz. Hem Fed'in hem ECB'nin faiz kararları bizim açımızdan kritik olacak ki ECB zaten ilk faiz artımını da yaptı biliyorsun.
1: Evet.
2: Buradaki süreci takip edeceğiz. Yani petrol fiyatlarının etkisinin bu para politikaları üzerinde ne kadar ağır bastığını takip edeceğiz. Ama şu anda anlaşmanın biraz keyfini çıkarıyoruz diyebilirim fiyatlamalar anlamında. Fed'in açıklamalarından sonra petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak mevcut varsayımlarımızı gözden geçiriyoruz ama biraz daha iyimser olduğumuzu söyleyebilirim. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla beraber.
1: Peki Borsa İstanbul için kısa vadede ana hikayenin ne olacağını düşünüyorsun böyle bir durumda? Faiz hassasiyeti mi? Büyüme endişesi mi? Yoksa işte bir tarafta yabancı girişleri mi?
2: Yani ilk tabii bizim ana hikayemiz faiz indirimleriydi. O ötelenmiş gibi görünüyor. En azından son çeyrekte biz bunu belki görebileceğiz. Görebileceğimizi de düşünüyorum ben açıkçası. Piyasa beklentisi bunu biraz daha az ağırlık veriyor şu anda. Ama daha kısa vade konuşacak olursak bence özellikle Temmuz-Ağustos aylarında bilanço performansının mevcut fiyatlamaların daha ötesinde olabileceğini düşünüyorum ben. Özellikle bu savaştan olumlu etkilenen, yani işte petrol fiyatının yükselişiyle beraber olumlu fiyatlanan ve anlaşmayla beraber geri gelen bazı şirketlerin güçlü bilançolar açıklayacağını düşünüyoruz. Öte yandan savaştan aslında en negatif etkileneceğini düşünülen, ilk başta böyle direkt olarak fiyatlanan havacılık sektörünün de aslında ikinci çeyrekte yine güçlü bir performans göstermesini bekliyoruz bilanço anlamında. Onun dışında gıda perakende, demir çelik, enerji ve direkt olarak bu haber akışıyla beraber faiz indirimlerine %51 şans verenlerin daha ağırlıkta kullandığı yatırım aracı olarak işte bankaları değerlendirdiğinizde Temmuz-Ağustos döneminin aslında iyi geçebileceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bunlar fiyatlanacak. Bizim açımızdan şu anda faiz indirimleri faiz artırımından daha ağır basıyor ihtimal olarak. Dolayısıyla bunun fiyatlanabileceğini düşünüyorum. Yeter ki dışsal etkiler azalsın, işte savaş gibi. Yani bu konuda yeni bir gelişme olmaz ise, bu anlaşma sürdüğü sürece, Hürmüz Boğazı açıldığı sürece petrol fiyatları bu bulunduğumuz seviyelerde biraz daha altında belki yataylaştığı sürece bizim daha iyimser fiyatlamalar görme şansımız var. Şu anda tahminler son çeyrekte, yani çeyrek çeyrek diyecek olursak, yani 3. çeyrekte 75, son çeyrekte 70 dolar gibi tahminleniyor Brent petrol için. Yılda 87 dolarlarda, 85-87 gibi bitirmeyi tahmin ediyorlar şu anda analistler. Böyle baktığında aslında bu tahminleme fiyatların çoğunlukla içinde, enflasyon tahminlerinde öyle. Dolayısıyla son çeyrekte bir faiz indirimi gelme ihtimali doğabilir. Ama dediğim gibi majör merkez bankalarının da adımlarını yakından takip edeceğiz ki Warş'un ilk toplantısını göreceğiz bu hafta. Bence çok çok önemli global piyasalar anlamında. Onunla beraber biz de dediğim gibi bu varsayımlarımızı değiştirebiliriz. Ama şu anda ikinci yarının daha iyimser geçeceğini ve kısa vadede bilanço fiyatlamalarının biraz daha ağır basacağını düşünüyorum.
1: Peki şimdi iyimser tabloda alışkınız ki hep şunu diyorduk. Bankacılık endeksi hep itici kuvvet olur, sürükleyicisi olur. Ancak bankacılık sektöründe risklere karşı dayanıklılığı arttıran en temel gösterge sayılan öz kaynak karlılığı 8 yıldır enflasyonun altında kalıyor diyor. Bankalar Birliği Başkanı'ndan gelen açıklamalar var bu bağlamda. Öz kaynak karlılığının enflasyona yenik düştüğünden bahsediyor ki burada enflasyon üzerinde bir öz kaynak karlılığı en son 2017'de yaşandı. O yıl sonunda bankaların öz kaynak karlılığı 14,9 olurken tüketici enflasyonu 11,92 seviyesindeydi. Ancak bugün gelinen noktada Nisan 2026'da öz kaynak karlılığı 26,8 ve enflasyona yenik düşüyor diyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın sektörün en büyük sorunlarından biri olarak tanımladığı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. Şimdi böyle bir tablo karşısında sürükleyici bankalar olmayacak mı? Ne dersin?
2: Olmayacak gibi görünüyor
1: Ne olacak?
2: açıkçası.
1: Hangi sektör?
2: Yani bankaların tabii bizim geçmişte belki bundan 15 sene önce alışmış olduğumuz o ağırlıklara sahip değiller zaten artık. Dolayısıyla o ağırlıklara sahip olmamaları sebebiyle de hem performans olarak hem de ağırlık itibariyle endeksin taşıyıcısı olmuyorlar. Sadece algı anlamında ekonominin de lokomotif olmaları sebebiyle ve biraz da likidite sebebiyle ilk akla gelen sektör oluyor. Ama ne bilanço performansları açısından ne de dediğim gibi ağırlıklar sebebiyle şu anda endeksin lokomotifi olamayacaklar gibi duruyor. Hangi sektör olur dersen eğer bu biraz çeyrekten çeyreğe değişecek bence. İşte ikinci çeyrek boyunca bence rafineri tarafı, işte petrokimya tarafı, yani petrol ve petrol türevleri tarafı biraz sürükleyici oldu. Bir süre Aselsan'la zaten bu savunma sektöründeki devimizle beraber bunu gördük. Enerji sektörü yine dahil oldu. Bence ikinci ve üçüncü çeyreklerde havacılık sektörünün biraz daha başı çektiği bir dönem yaşayacağız. Bankalarda ciddi bir potansiyel açıkçası görmüyoruz. Çünkü Sayın Başkan da dediği gibi, yani öz kaynak karlılıkları anlamında bu sene de yine reel anlamda çok bir şey yok açıkçası. Yani enflasyonun bu savaş kaynaklı yeniden %30'lara gelebileceği bir dönemde öz kaynak karlılıkları anlamında belki bir banka onu yakalayabilecek sadece. Diğer bankalarda daha altında öz kaynak karlılıkları tahminleri var. Dolayısıyla bu sene de öyle bir sene. Sadece ondan da dolayı değil, hani diğer operasyonel anlamda da değerlendirdiğinde ilk çeyrek iyiydi. İkinci çeyrekte savaşın biraz daha etkilerini gördük. Burada gelen bilanço gerçekleşmelerini biraz bizim de fikirlerimizi değiştirmesi anlamında önemsiyorum. Ama orada çok ciddi bir potansiyel açıkçası görmüyorum. O yüzden bankaların böyle bir sürükleyici etkisi pek olmayabilir. Fakat holding tarafı bence biraz daha ön planda kalıyor. Orada da fiyatlama maalesef sorunlu. Çünkü işte net aktif değer iskontoları var ve bu iskontolar iskontolu kalmaya devam ediyor maalesef. İçindeki şirketlerin değerlerini yatırımcılar şu anda daha düşük değerlendiriyorlar ki bu iskonto oluşuyor. Holdinglerin biraz daha cazip olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi tek sektör seçmem gerekirse havacılık sektörünü seçerim. Yanına da ikinci yarı için yine demir çelik sektörü konabilir. Öte yandan yani ara ara sektör olarak değil de belki şirket anlamında etkileyecek şirketler çıkacak. Örneğin madencilik gibi. Savaş boyunca altın fiyatları çok ciddi geri geldi belki ama sonuç itibariyle 4.000 doların üzerinde kaldı. Şu anda 4.200-4.300 dolar civarında. Bu seviyede yataylaşsa dahi madencilik şirketlerinde, özellikle altın madencilerinde ciddi potansiyeller görüyoruz biz mevcut üretim öngörüleri sebebiyle. Böyle baktığında bu tarafın da endeks anlamında belki lokomotif olarak değil ama endeksin üzerinde performans gösterebilecek sektörlerin başında geldiğini düşünüyorum ben.
1: Endekse mevduatın ne kadar yarışabileceğini düşünüyorsun peki? Yani bugün başa baş getirdiğini gördük en sonraki yatırım yani getirileri tarafında. Ciddi bir potansiyel var mı ki burada ağırlığı arttırmalı ona göre?
2: Yani topyekün endeks olarak düşünürsek belki olmayabilir. Yani mevduat önemli bir rakip şu anda.
1: Doğru.
2: Yani para piyasası fonları özellikle hem vade avantajı sebebiyle önemli bir rakip borsa açısından. Ama tekil hisseler açısından baktığınızda mevduatın üzerinde yani ikinci yarıda da kabaca %20'nin üzerinde potansiyele sahip birçok şirket var. Dolayısıyla böyle düşündüğünde yani reel anlamda da yani enflasyonun üzerinde de alternatif getirilerin üzerinde de performans mümkün. Yılbaşından bu yana hisse fonlarına baktığınız zaman da aslında her ne kadar benchmark endeks olsa da o tarafta da biraz daha iyi bir performans söz konusu. Yani hem mevduat hem enflasyon üzerinde bir getiri var. İkinci yarıda da bunun arasının çok açılmasa da yine böyle bir pozitif alfa yaratılabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Dediğim gibi burada şirket seçimi yine önemli ama topyekün endekste buradan %30 potansiyel var demek çok kolay değil. Sadece ikinci yarı için konuşursak 2027 bambaşka bir hikaye. Onu yılın sonuna doğru konuşuyoruz. Çünkü orada başka işte programın başında söylediğim gibi yani siyasi gelişmelerin de fiyatlanabileceği bir yıl olabilir. Hem içeride hem dışarıda.
1: Bir fırsat mı
2: Dolayısıyla onun
1: yaratır
2: başka...
1: yoksa baskılar mı? Yani bugün seçim denildiği noktada senin için Borsa İstanbul'da bir fırsat yaratır mı diyecektim ama
2: Her zaman.
1: Altan, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırması yayımlanıyor. Hemen o tarafa dönelim efendim. Sonuçları ise İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan açıklıyor. Dinliyoruz.
3: Hafızası, ekonomimizin üretim aynası ve reel sektörümüzün en güvenilir check-up çalışması niteliğindedir. Basın mensuplarımızdan ekonomistlere, akademisyenlerden araştırmacılara, iş insanlarından kamu yöneticilerine, toplumun birçok geniş kesimi için ISO 500, reel sektörde üretimin, ihracatın, istihdamın, finansman yapısının, katma değerin ve teknoloji yolunluğunun yıllar içindeki seyrini izleyebilecekleri büyük bir bilgi hazinesidir. Başlangıcından günümüze çok kıymetli bir marka haline gelen ISO 500 araştırmamızın temelleri 1968 yılında 100 şirketi kapsayan ilk çalışmamızla atılmıştı. Bu çalışmamız 1978 yılında kapsamı 300 şirkete, 1981 yılından bu yana da Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu adıyla kamuoyuna açıklanan bir yapıya dönüştü. Aradan geçen 10 yıllar içerisinde bu araştırma Türkiye'nin sanayileşme serüvenini adım adım izleyen, şirketlerimizin gelişimini kayıt altına alan ve ekonomi tarihimize de ışık tutan çok saygın bir arşive dönüştü. Bu nedenle son yıllarda güncel ISO 500 sonuçlarıyla birlikte 50 yıl önceki araştırmalarımızı da aynı basım halinde sizlerle paylaşmayı çok önemsiyoruz. Çünkü geçmişi bilmeden bugünü doğru okumak, bugünü anlamadan da geleceğe sağlıklı bir perspektifle bakmak mümkün değil. Bu yılda sizlere dağıtılan dosyalarda 50 yıl önce Ağustos 1976 yılında yayınladığımız araştırmamızın yeniden basılmış halini bulacaksınız. O dönemin üretim yapısı, sanayi kuruluşlarımızın bölgesel dağılımı, sektörlerin ağırlığı bugünkü tabloyla karşılaştırdığında hazine niteliğindeki bu araştırmamızın herkes için çok önemli dersler içerdiği de çok net bir şekilde görülecektir. Elbette bu kıymetli araştırmanın her yıl aynı titizlikle hazırlanması büyük bir emeğin sonucudur. Sanayi şirketlerimizden gelen verilerin derlenmesi, analiz edilmesi, doğrulanması ve kamuoyuna güvenilir bir çerçevede sunulması aylar süren titiz ve dikkatli bir çalışmayı gerektiriyor. Bu vesileyle başta ekonomik araştırmalar ve kurumsal finans şubemiz olmak üzere araştırmamızın hazırlanmasına emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve danışmanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkür ise her yıl olduğu gibi bu yılda verilerini bizlerle paylaşarak araştırmamızın temelini oluşturan tüm değerli sanayi kuruluşlarımıza sunuyorum. Kıymetli basın mensupları, araştırmalarımızın sonuçlarına geçmeden önce 2025 yılı verilerinin ülkemizde ve dışarıda hangi ekonomik ve jeopolitik koşullar altında oluştuğunu hatırlamakta fayda görüyorum. Çünkü ISO 500'ü doğru okumak yalnızca rakamlara bakmakta değil, bu rakamların ortaya çıktığı dönemin ekonomik koşullarını, ruhunu, baskılarını ve belirsizliklerini de anlamakla mümkündür. 2025 yılı küresel ekonomide ticaret dengelerinin yeniden sarsıldığı, korumacılık eğilimlerinin güçlendiği ve özellikle Trump yönetiminin tarife adımlarıyla birlikte dünya ticaretinde yeni gerilimlerin yaşandığı bir yıl olarak hafızada kazındı. Küresel tedarik zincirleri, maliyetler, ihracat pazarları ve rekabet koşulları bu gelişmelerden doğrudan etkilendi. Bu olumsuz koşullara rağmen dünya ekonomisi %3.4 ile uzun dönemli ortalamaların altında büyüse de istikrarlı ve dirençli bir görünüm sergiledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka öncülüğünde artan verimlilik, beklenenden olumlu istihdam performansı ve finans piyasalarındaki güçlü seyrin katkısıyla büyüme %2'nin üzerinde tutundu. Ana ihracat pazarımız Avrupa Birliği'nde büyüme göreli bir ivme kazanarak %1.6'ya çıktı. Çin ise geçmiş dönemde %9'lara varan büyüme performansının altında kalsa da artan gümrük tarifelerine karşı ihracatını alternatif pazarlara kaydırarak resmi hedefi olan %5'i yakalamayı başardı. 2025'te gümrük tarifeleri ve jeopolitik risklerin en belirgin etkileri mal ticareti ve dolayısıyla da sanayi sektörü üzerinde ortaya çıktı. Bu nedenle imalat sanayinin hizmet sektörlerinden negatif ayrıştığı tablo geçtiğimiz yılda büyük ölçüde devam etti. 2025'te küresel imalat PMI 50 eşik değeri civarında seyrederken küresel hizmetler PMI çok daha güçlü seviyelerde yer almayı başardı. Bu tüm dış faktörler çerçevesinde

Üstünde. Türkiye ekonomisine bakacak olursak 2025'te ekonomimiz %3.6 büyüme oranıyla hafif bir ivme kazansa da %5-5.5 civarındaki 2022-2023 ortalamasının altında kaldı. Destekleyici olmayan küresel talep nedeniyle dış ticaret büyümeye negatif katkı yaparken büyümeyi yine iç talep sürükledi. 2025'te İç talebin dirençli seyri, enflasyon beklentilerinde iyileşmenin zaman alması, hizmet sektöründeki fiyat katkıları ve dönem dönem yaşanan finansal dalgalanmalar dezenflasyonu yavaşlattı. Bu durum para politikasında normalleşmeyi geciktirerek reel sektör üzerindeki finansman baskısının da sürmesine neden oldu. Aynı yılda sanayi sektörümüzün büyüme performansına bakacak olursak, sanayimiz 2025'te %2.9 büyümesiyle 2024 yılına göre ılımlı bir toparlama kaydetmesine rağmen yine ekonominin genelinden maalesef olumsuz ayrıştı. Sanayideki toparlanma eğilimi sektörler arasında da eşitsiz değişti. Finansmana erişimin kısıtları ve Türk lirasında süren değerlenme eğilimi özellikle emek yoğun geleneksel sanayi sektörlerimizi bu süreçte olumsuz etkiledi. Buna karşın savunma sanayi öncülüğünde yüksek teknoloji yoğunluk sektörlerdeki üretim artışları 2025 yılında da devam etti. Sanayi sektöründeki bu zorlu faaliyet koşullarını geçtiğimiz yıl boyunca ISO Türkiye PMI Endeksinin 50 eşiğin altında kalmasıyla zaten net bir şekilde izlemiştik. 2025 yılı enflasyonla mücadelenin belirleyici olduğu, orta vadeli program çerçevesinde sıkı para politikasının sürdüğü bir yıldı. Bu çerçevede 2025'i yüksek faizlerin ve finansa erişim koşullarının sanayi şirketlerimiz üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu yıl olarak da hatırlamalıyız. Bu koşullar altında sanayicimiz artan finansman maliyetlerini, zayıflayan iş talep, kur ve maliyet dengesi, yatırım iştahındaki yavaşlama ve rekabet gücünün koruma ihtiyacı arasında zorlu bir dengede tutmaya ve korumaya çalıştı. Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli misafirler, şimdi ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşları araştırmamızın 2025 yılı sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk tablomuz ISO 500'ün sıralama kriteri olan üretimden satışlardaki gelişmeleri ortaya koyuyor. 2025 yılında ISO 500'ün üretimden satışları %28 artışla 8 trilyon 688 milyar liradan 11 trilyon 118 milyar liraya yükselmiştir. Bu artışı fiyat etkisinden arındırarak değerlendirdiğimizde geçen yıllara göre daha farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. 2025'te %25.4 olan yıllık ortalama yurt içi üfe enflasyonu baz alındığında üretimden satışlarda reel olarak %2.1'lik bir artış gözlemliyoruz. Böylece 2022'de %4.2, 2023'te %5.2 ve 2024'te %3.4 olan reel düşüş 2025 yılında ılımlı bir pozitif büyümeye dönüşmüştür. Bununla birlikte bu sınırlı reel artış satışlardaki zayıf performansın devam ettiğine de işaret etmektedir. Üretimden satışların 50'lik gruplara göre dağılımına baktığımızda ISO 500 içindeki ölçek yapısının genel olarak korunduğunu görmekteyiz. İlk 10 şirketin ISO 500 içerisindeki ağırlığı geçen yıllara göre hafif bir düşüş gösterse de %25 bandına yakın seyretmektedir. Benzer şekilde ilk 50 kuruluşun payında da 2025 yılında ılımlı bir gerileme görmekteyiz. Buna rağmen uzun yıllardır olduğu gibi ISO 500'ün yarısına yakınını oluşturmaya bu ilk 50 kuruluş devam etmektedir. Diğer 50'lik grupların paylarına baktığımızda önceki yıllardaki bantların da büyük ölçüde korunduğunu görüyoruz. Bu tablo büyük ölçekli üretimin sanayi içindeki belirleyici ağırlığını göstermektedir. Aynı zamanda ISO 500 kapsamındaki firmalar arasındaki ölçek farklarının halen belirgin olduğunu ortaya koyması bakımından da bu tablo
önem taşımaktadır. ISO 500'ün ihracat performansına baktığımızda Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki yüksek ağırlığını koruduğunu görüyoruz. Zorlu küresel talep koşullarına rağmen Türkiye'nin ihracatı 2025 yılında %4.4 artışla 273.3 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde ISO 500'ün ihracatı ise 2024'teki %1.5'luk ılımlı artışın ardından 2025 yılında %8.4 büyüyerek 104.7 milyar dolara çıkmıştır. Bu sonuçlar 2025 yılında ISO 500'ün ihracat artışının Türkiye ve sanayi genelinin üzerinde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Dış rekabet koşullarının giderek zorlaştığı bir dönemde ISO 500 kuruluşlarının ihracatını daha güçlü bir ivmeyle artırmış olması sanayimizin dış pazarlardaki dayanıklılığı ve rekabet gücü açısından dikkat çekici bir başarıdır. ISO 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payına da baktığımızda bu kuruluşların yalnızca üretimde değil ihracatta da Türk sanayisi içinde lokomotif rolünü sürdürdüğünü görüyoruz. 2025 yılında söz konusu pay 1.4 puanlık bir artışla %39.7'ye yükselerek geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi %40 bandındaki seviyesini devam ettirmiştir. ISO 500'ün en çarpıcı tablolardan birini burada görüyoruz. Bu tablo sanayi kuruluşlarımızın 2025 yılında karlılığını etkileyen ana kalemlerin performansını ortaya koyması bakımından oldukça önemli. 2025 yılında uygulanan dezenflasyon politikaları ve dış pazarlardaki durgunluk satış gelirleri üzerindeki baskı yaratmıştır. Ayrıca yükselen faiz oranları ve artan finansman yükleri karlılık göstergelerini sınırlamaya devam etmiştir. Buna karşın şirketlerimizin maliyet yönetiminde sağladığı görevli başarı karlılığın ılımlı düzeyde de olsa korunmasında belirleyici olmuştur. Sanayi kuruluşlarımızın karlılığı 2024 yılındaki sert düşüşlerin ardından 2003'te güçlü nominal iyileşmeler kaydetmiştir. Ancak burada altını çizmemiz gereken önemli bir nokta var. Bu iyileşmede 2024 yılı karlılık büyüklüklerinin oldukça düşük seviyede gerçekleşmiş olmasını da göz önüne almalıyız. Nitekim 2025 yılında tüm karlılık rasyoları son 10 yıl ortalamalarının altında kalmıştır. Dolayısıyla nominal olarak güçlü bir toparlama görülse de karlılık göstergeleri tarihsel ortalamaların gerisinde seyretmiştir. Detaylara baktığımızda ISO 500'ün faaliyet karının 2025'te %57.1 oranında artarak 641 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseldiğini görüyoruz. Buna paralel olarak da faaliyet karlılığı oranının %6.2'den %7.7'ye çıkmış olduğunu görüyoruz. Ancak bu oran 2015-2024 ortalaması olan ki ekranda da görüyorsunuz %14 oranının oldukça altında kalmıştır. Bir kez daha belirtiyorum. Son 10 yılın ortalaması %10.4 iken bu yıl geçen yıla böyle bir büyüme olmasına rağmen 7.7'ye ancak çıkabildiğini görüyoruz. 2025'te ISO 500'ün vergi öncesi kar ve zarar toplamı da arkadaşlar lütfen benimle beraber ekranda da ışıklandırmayı gösterelim. Bir daha tekrarlıyorum. 2025 yılında ISO 500'ün vergi öncesi kar ve zarar toplamı da %64.7 artışla 267 milyar liradan 441 milyar TL'ye yükselmiştir. Vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamının net satışlara oranı ise %2.6'dan %3.4'lere ılımlı bir artış göstermiştir. Ancak bu oranda son yılın yine az evvel gösterdiğimiz gibi ortalaması olan 6.8'in oldukça altında gerçekleşmiştir. Son olarak bir diğer önemli karlılık göstergesi olan faiz, amortisman ve vergi öncesi kar zarar toplamına baktığımızda bu göstergenin %37.5 ile daha sınırlı bir artışla 1 trilyon 300 milyar liradan 1 trilyon 800 milyar liraya yükseldiğini görüyoruz.
Bu artış favök karlılığı oranını %12.8'den %13.9'a çıkartmıştır. Böylece söz konusu oran da 2015-24 ortalaması olan %14'e çok yakın bir seviyede gerçekleşmiştir. Özetle 2025 yılında ISO 500'de karlılık göstergelerinde

de dikkat çekmektedir. Vergi öncesi dönem kar zarar büyüklüğüne göre zarar eden firma sayısı 2001 krizi sonrası rekor seviyeye ulaşan 2024'teki düzeyini koruyarak 152'de yine aynen kalmıştır. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar zarar göstergesinde ise zarar eden firma sayısı sadece bir adet azalarak 18'e gerilemiş ve yine görece düşük bir seviyede kalmıştır.

kar zarar göstergesinde ise zarar eden firma sayısı sadece bir adet azalarak 18'e gerilemiş ve yine görece düşük bir seviyede kalmıştır. Bu tablo ISO 500 karlılığın üretim faaliyeti dışı gelir ve giderlerden nasıl etkilendiğine bize bir ipucu göstergesi niteliğinde. ISO 500'ün üretim faaliyeti dışı kar ve zarar kalemlerine baktığımızda ilk öne çıkan gelişme kambiyo karları ve zararlarındaki belirgin değişmedir. 2024'te 35 milyar lira civarında olan net kambiyo zararı 2025'te yaklaşık 172 milyar lira yükselmiştir. Böylece bir önceki yıl net satışlar oranında %0.3 seviyesi olan kambiyo zararı 2025'te 1 puan artarak %1.3'e çıkmıştır. Kambiyo zararı dışındaki üretim faaliyeti dışı gelir ve giderlerden elden net kar ise 2025 yılında geçen yıla göre %43.4 oranında artarak 484 milyar liraya yükselmiştir. Şimdi de ISO 500'de finansman giderlerinin karlılık üzerindeki baskısını en çarpıcı biçimde ortaya koyan göstergelerden birini, belki de bugünün en önemli göstergesini sizlerle paylaşıyoruz. Sanayi kuruluşları açısından finansmana erişim yalnızca bir maliyet unsuru değil, üretimin devamlılığı, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve yatırım kapasitesinin korunması bakımından da şüphesiz hayati bir gerekliliktir. Ancak finansmana erişimin zorlaştığı ve borçlanma maliyetlerinin yüksek seyrettiği bu ortamda bu gereklilik firmalarımız üzerinde ağır bir karlılık baskısına ne yazık ki dönüşmektedir. Nitekim finansman giderlerinin faaliyet karına oranı 2024 yılında büyük bir sıçramayla tarihi rekor olan %96.6'ya kadar yükseldikten sonra 2025'te küçük bir düşüşle sadece %84.9'a gerilemiştir. Ancak bu gerilemenin de ne ölçüde anlamlı bir iyileşmeye işaret ettiğini siz değerli katılımcıların takdirine bırakıyorum. Zira 2015-2024 dönemi ortalaması %64.5 ile zaten oldukça yüksek bir seyredeyken son 2 yıldır sanayi firmalarının faaliyetten elde ettikleri karın önce neredeyse tamamını, artık şimdi de %85'e yakınını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığı acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu oran ISO 500'ün uzun yıllardır düzelemeyen en kritik göstergelerinden birisi olmayı sürdürmektedir. Bu tablo bize açıkça göstermektedir ki finansmana erişimin güçleştiği ve finansman maliyetlerinin yüksek kaldığı bir ortamda sanayi kuruluşlarımızın esas faaliyetlerinden yarattıkları değer önemli ölçüde finansman yükü tarafından aşındırılmaktadır. Bu durum sadece dönem karlılığını değil, firmalarımızın geleceğe dönük yatırım yapma, büyüme ve rekabet güçlerini koruma kapasitesini de doğrudan sınırlamaktadır. Yaklaşık 20 yıl aradan sonra uygulanan enflasyon muhasebesi 2023 yılındaki bilanço göstergelerinde önemli artışlara yol açmıştı. 2024 yılında ise bu etkinin çok daha sınırlı olduğunu görmüştük. Enflasyon muhasebesinin uygulanmadığı 2025 yılında ise aktif toplamı ve öz kaynaklardaki artışlar enflasyonun altında kalırken toplam borçlar da daha hızlı büyümüştür. Tabloda da görüldüğü gibi 2025 yılında aktif tarafında dönem varlıklar %31.5, duran varlıklarda ise %16.2 oranında bir artış gözlemlenmiştir. Böylece aktif toplamındaki artış %23 olarak gerçekleşmiştir. Pasif tarafında ise daha dikkat çekici bir ayrışma görüyoruz. Öz kaynaklar %15.8 artarken toplam borçlardaki artış %30.8 ile çok daha yüksek bir orana ulaşmıştır. Bu tablo 2025 yılında ISO 500'ün bilanço büyümesinin reel olarak sınırlı kaldığını, buna karşılık borçlardaki artışın bilanço yapısı içerisinde daha belirgin hale geldiğini ortaya koymaktadır. Bu tablo ISO 500 firmalarının aktifler içerisindeki borç öz kaynak dağılımına ilişkin bu yılda oldukça çarpıcı bir görünüm ortaya koyuyor. Sanayide uzun süredir dikkat çektiğimiz karsızlık sorununun bilanço yapısı üzerindeki etkilerini de izlediğiniz tabloda açık bir şekilde görüyoruz.
Biraz önce bilanço göstergelerinde de aktardığım üzere 2025 yılında ISO 500'ün toplam borçları öz kaynaklara göre çok daha hızlı büyümüştür.

0: Bu gelişmelere bağlı olarak toplam aktifler içerisinde öz kaynakların payı 2024'ten sonra 2025'te de azalmış ve %52.1'den 49.1'e gerilemiştir. Böylece 2023 yılındaki enflasyon düzelmesinin etkisiyle öz kaynak ağırlıklı hale gelen ISO 500 konsolide bilançosunun aradan geçen 2 yılın ardından yeniden borç ağırlıklı bir yapıya dönüştüğünü gözlemliyoruz. ISO 500'ün mali ve diğer borçlar açısından görünümü 2025 yılında borçlanma dinamiklerinde dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Toplam borçlar 2024'te %45'lik güçlü bir artışın ardından 2025 yılında da %30.8 ile büyümeyi sürdürmüştür. Alt kalemlere baktığımızda mali borçların 2025'te %41.6'ya ulaştığı, diğer borçlardaki artışın ise %21 ile daha sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. 2021-2024 yılı arasında diğer borçlar mali borçlardan daha hızlı büyürken 2025 yılında ise bunun ters bir eğilime döndüğünü gözlemlemekteyiz. Yüksek finansman maliyetleri ve kredi koşullarındaki sıkılaşmaya rağmen firmalarımızın kredi ihtiyacı güçlü seyrini korumuş. Bunun sonucunda da mali borçların toplam borçlar üstündeki payı yeniden %50'nin üzerine çıkmıştır. Şimdi izleyeceğimiz tablo da ISO 500'ün mali borçların içerisindeki kısa vadeli borç payının gelişimini görüyoruz. ISO 500'de 2023 ve 2024 yıllarında gerileme eğilimi gösteren kısa vadeli mali borçların payı 2025 yılında yeniden yükselişe geçerek %48.5'tan %49.5'a yükselmiştir. Bu değişimin nedeni uzun vadeli borçların %38 artmasına karşılık kısa vadeli borçlardaki artış oranının %44.6'ya ulaşmasından gelmektedir. Dolayısıyla 2025 yılı ISO 500 şirketlerinin mali borç yapısında kısa vadeli yükümlülüklerin ağırlığının yeniden arttığı bir dönem olarak bize işaret vermektedir. Finansal istikrarın sağlandığı ortamlarda uzun vadeli borçlanma imkanları artarken yatırım motivasyonu da yükselmektedir. Şimdi yine size çarpıcı bir tabloyu sunuyoruz. Bu tablomuz uzun yıllardır her platformda gündeme taşıdığımız, çözümü için farklı öneriler sunduğumuz ve sanayicimizin en önemli yapısal sorunlarından biri haline gelen devreden KDV yükünün giderek ağırlaştığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Nitekim 2025 yılında ISO 500 şirketlerinin devreden KDV tutarı %42.1 oranında artarak 120 milyar TL'nin üzerine çıkmıştır. Daha da dikkat çeken bir husus, bu artışın enflasyonun üzerinde gerçekleşmiş olmasıdır. Bu durum, sorunun sadece devam etmekte kalmadığını, aynı zamanda bu yıl daha da derinleştiğini göstermektedir. Özellikle finansmana erişimin fevkalade zorlaştığı, finansman maliyetlerin yüksek seyrettiği ve firmalarımızın işletme sermayesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu mevcut ekonomik koşullarda sanayicilerimizin kaynaklarının devreden KDV yoluyla sistem içerisinde kilitli kalmaya devam etmesi herkes tarafından son derece düşündürücüdür. Biz devreden KDV sorununu sanayi kuruluşlarımızın devlete sıfır faizle ve belirsiz vadeyle finansman sağlaması olarak değerlendiriyoruz. Başka bir ifadeyle üretim yapan, yatırım gerçekleştiren, istihdam oluşturan ve ihracat yapan sanayicimiz hak ettiği kaynağı kullanamakta, bu kaynak fiilen kamu tarafından uzun süreli ve maliyetsiz bir şekilde tutulmaktadır. Yıllardır dile getirilmesine rağmen çözüme kavuşturulamayan bu sorunun ekonomimizin üretim ve yatırım kapasitesini doğrudan etkileyen çok kritik bir mesele olduğu açıktır. Sanayimizin rekabet gücünü desteklemek, işletmelerimizin finansman istikrarlarını güçlendirmek ve üretim odaklı büyümeyi hızlandırmak için devreden KDV yükünün azaltılması yönelik somut ve kalıcı adımların artık daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini beklediğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, her zaman söylüyoruz, teknoloji yoğunluklarına göre katma değer dağılımı, sanayimizin nitelikli ve teknoloji odaklı dönüşüm ihtiyacını bir kez daha net biçimde ortaya koyan önemli bir göstergedir. ISO 500'de 2025 yılında yaratılan katma değer içinde en yüksek payın %33 ile düşük ve orta düşük teknoloji yoğunluklu sektörlere ait olması, sanayimizin üretim gücünü korumakla beraber katma değeri yüksek alanlara taşımada ne yazık ki halen çok da başarılı olmadığını bize göstermektedir. 2024 yılına göre düşük teknoloji sektörlerinin payı 1.6 puan azalırken orta düşük teknoloji sektörünün payı aynı oranda artmıştır. Ortak yüksek teknoloji sanayiler grubunun payı ise 0.3 puan gerileyerek %26.4'e düşmüştür. Buna karşılık yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payının 0.2 puan artışla %7.6'ya yükselmesi umut verici bir gelişme olmakla birlikte bu seviyenin Türkiye'nin sanayisinin küresel rekabet hedefleri açısından hala yeterli olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Nitekim ISO 500 içerisinde orta yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlerde yer alan firmaların yaratılan katma değerin aldığı pay 2023 yılında %37.4 ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra 2024'te %34.1'e, 2025'te ise %34'e gerileyerek ivme kaybetmiştir. Bu tablo sanayimizde teknoloji yoğunluğunu artırma yönündeki kazanımların kalıcı ve güçlü bir dönüşüme çevrilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir. Bugünün küresel rekabet koşullarında verimlilik artışı, ihracatta kalıcı başarı, yüksek katma değer üretim ve sürdürülebilir büyüme ancak teknoloji yoğunluğu daha yüksek bir sanayi yapısıyla mümkün olacaktır. Savunma sanayinin son yıllarda bu alana sağladığı katkı ve yüksek teknoloji payındaki artışı destekleyen etkisi değerlidir. Ancak bu sağlanan ivmenin sanayinin geleneğine yayılması ve yalnızca birkaç sektörün katkısıyla sınırlı kalmaması ve çok daha güçlü bir teknoloji atağına dönüşmesi gerekiyor. ISO 500'de Ar-Ge harcaması yapan kuruluşların sayısına baktığımızda sanayimizin daha yaygın bir Ar-Ge kültürüne ihtiyaç duyduğunu açıkça görüyoruz. Ar-Ge artık günümüzde küresel rekabette kalıcı olmanın ve katma değerli sürdürülebilir bir büyümenin temel koşullarından birisidir. Veriler ISO 500'de Ar-Ge yapan kuruluş sayısının kademeli bir artışla 2018 yılında zirveye ulaştığını, sonraki yıllarda ise daha yatay bir seyir izlediğini bize göstermektedir. Bu yıl ISO 500'deki Ar-Ge yapan sayısı 273'e yükselerek 2018 yılından sonraki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu artış olumlu ve umut verici olmakla birlikte ISO 500 gibi Türkiye sanayisinin öncü kuruluşlarını temsil eden bir yapı içerisinde biz Ar-Ge yapan firma sayısının çok daha yüksek seviyelere çıkmasının gerektiğine inanıyoruz. 2025 yılında ISO 500'ün Ar-Ge harcamaları verilere göre %31.4 artarak 79.7 milyar liraya yükselmiştir. Ar-Ge harcamalarımızın üretimden satışları oranında 0.72 ile bugüne kadar ölçülen en yüksek paya ulaşmıştır. Paylaştığımız son iki göstergeyi sanayimizin Ar-Ge'nin stratejik öneme yönelik farkındalığının güçlenmesi açısından çok değerli buluyoruz. 2025 verilerini doğru yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyor. Ancak sanayimizin sürdürülebilir rekabet gücü için bu yatırımların çok daha yaygın, kararlı ve uzun vadeli bir anlayışla artırılması gerektiğini de altını çiziyoruz. Bu tabloda da 2025 yılında ISO 500'ün istihdam panoraması yer alıyor. Veriler 2025 yılında ISO 500 istihdamının sanayinin geleneğiyle aynı oranda %2.5'luk bir düşüşle 804 bin kişiye gerilediğini ortaya koyuyor. İstihdamdaki düşüş hem özel hem kamu kuruluşlarında gerçekleşmiş bulunuyor. Aynı yıl tam istihkak olarak ödenen brüt maaş ve ücretlerin %39.3 ile enflasyonun üzerinde artarak 1.1 trilyon liraya yükseldiğini görüyoruz. Ödenen ve maaş ücretlerdeki artışın istihdam düşüşüyle değerlendirildiğinde de çalışan başına ödenen maaş ücretlerdeki artış %42.9'a çıkmaktadır. Sermayenin tabana yayılması, kurumsallaşmanın güçlenmesi ve sanayi şirketlerimizin finansman kaynaklarını çeşitlendirmesi açısından hep söylüyoruz, halka azlar önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle finansman erişimin zorlaştığı ve alternatif kaynak ihtiyacının arttığı mevcut ekonomik ortamda sermaye piyasalarının sanayi kuruluşlarımız için daha etkin bir finansman kanalı haline gelmesi büyük önem taşımaktadır. ISO 500 şirketlerini bu açıdan incelediğimizde halka açık kuruluş sayısında son yıllarda dikkat çekici bir ivme görüyoruz. 2017-21 döneminde 65-70 bandında seyreden halka açık kuruluş sayısı 2022'de 73'e, 2023'te 85'e, 2024'te ise 88'e yükselmiştir. 2025 yılında da bu sayı 3 adet daha artarak 91'e çıkmıştır. Bu gelişmeyi sanayi şirketlerimizin sermaye piyasalarına ilgisinin artması ve finansman yapılarının çeşitlendirilmesi açısından olumlu buluyoruz. Önümüzdeki dönemde bu eğilimin güçlenerek devam etmesini, daha fazla sanayi kuruluşumuzun halka açılma yoluyla hem büyüme hem de kurumsallaşma süreçlerini desteklemelerini temenni ediyoruz. ISO 500'deki yabancı sermayenin durumu hakkındaki bilgiler sunulan bu tablomuza da baktığımızda teknoloji transferi, küresel tedarik zincirine entegrasyon ve yüksek ihracat potansiyeli açısından önem taşıyan yabancı sermaye paylı kuruluş sayısının 2023 ve 2024'teki artış eğiliminin ardından 2025'te bir miktar gerileyerek 124'ten 118'e düştüğünü görüyoruz. ISO 500'de yer alan kuruluşları bağlı oldukları oda bilgilerine göre değerlendirdiğimizde sanayimizin bölgesel dağılımında Anadolu'muz lehine gelişen eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Bu tablo Türkiye sanayisinin üretim gücünün giderek daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını ve Anadolu'daki sanayi merkezlerinin ISO 500 içindeki ağırlığını göstermesi bakımından da olumlu ve önemlidir. Son yıllarda ISO 500 içindeki üye sayısında azalış eğilimi görülmesine rağmen İstanbul Sanayi Odası 2025 yılında 129 üyesiyle sıralamadaki en büyük paya sahip oda olarak öncülüğünü sürdürmektedir. Bu durum İstanbul'umuzun sanayi üretimi, ölçek, kurumsal kapasite ve rekabet gücü açısından da merkezi konumda olduğunu bize gösteriyor. ISO'nun ardından 48 kuruluş ile Ankara Sanayi Odası gelmektedir. Kocaeli Sanayi Odası 43, Ege Bölgesi Sanayi Odası 39 kuruluş ile sıralamadaki güçlü konumlarını korumaktadır.
1: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Reklam. Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
10: Baba büyüksün!
9: Diyerek babasına sarılıyor.
11: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
12: İyi akşamlar.

0: reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Gelirlerin gördük. Peki ziyaretçi sayısı artarken harcamalar ve gelirlerdeki düşüşü nasıl okumak lazım ve yılın ikinci çeyreğinde ve ilk yarı yılında nasıl bir tabloyu görüyorsunuz?
3: Bütün bu konuşmaları aslında değerlendirirken tek bir üst başlıkla toplayıp ondan sonra bunların altına getirirsek aslında bugünün gerçeği ve geçmişten getirdiğimiz bir takım gerçeklerle Türkiye turizmi şu anda maliyet stresi altında hacim ekonomisinden değer ekonomisine geçmeye çalışıyor. O yüzden bu hacimlerin oluşturduğu rakamlar bugün ilk çeyrekte, ilk 4 aylık hadi Nisan'ı da dahil edersek yaklaşık 9 milyon kişi sayısına ulaşmış. Evet. Bu da yaklaşık 51 milyon gecelemeye denk geliyor. Ancak burada tabii yaklaşık bir 10 milyar dolarlık bir gelirle de kişi başı harcama kapasitesi hala 100-102 dolarlar civarında gerçekleşmiş durumda.
2: %2,5'a doğru bir gerileme olduğunu ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasılanın turizm geliri oranında görmüştük.
3: Doğru. Burada tabii şöyle de ilginç bir bilgi var. Yabancı turistlerin bu sayı içerisindeki rakamı %3 civarında geriledi. Bu da konaklama sürelerindeki kısalmadan dolayı 2,6-2,5 gün civarında bir konaklama süresine gerilemiş durumda. Yani aslında konaklama sürelerinin biraz gerilediği, kişi sayılarının artarak ancak kişi başı harcamalarında henüz daha aynı potansiyelde artış göstermediği bir dönem yaşadık. Önümüzdeki süreçte aslında ana pazarımızın olan deniz, kum, güneş ve Haziran periyoduyla birlikte ikinci ve üçüncü çeyrekte de tabii beklentiler biraz daha yukarıya doğru. Özellikle Akdeniz çanağındaki otellerin artısı eksisi olarak erken rezervasyonlardaki bu son dönemdeki gelişmelerden dolayı düşüş ama son dakika rezervasyonlarındaki artış beklentisiyle birlikte sene sonunu umut ediyorum ki Turizm Bakanlığı'nın da açıkladığı hedeflerle birlikte 66-68 milyon kişi arasında yaklaşık 65 ila 70 milyar dolar civarında da bir gelirle kapatması hedefleniyor.
2: Beklentiler dahilinde ilerliyoruz diyorsunuz. Şimdi burada son dakika rezervasyonlarda bir artış olduğunu söylemiştiniz. Biraz burayı konuşmak isterim sizinle. Çünkü Körfez bölgesindeki kaos ve ABD-İran savaşının bir önceki çeyrekte devam etmesiyle beraber aslında burada talebin biraz daha bizim pazarımıza doğru geldiğini konuşuyorduk. Şimdi savaşta Cuma günü ıslak imzaların atılması beklentiler dahilinde ki birçok piyasa aslında burada imzaların atılmasını bekliyor. Peki bu imza geldikten sonra buradaki kaos tamamen kara bulutlar açıldıktan sonra Türkiye'ye talep hala kalıcı bir şekilde gelecek midir ve kalıcı olması için nasıl bir adım atmamız lazım sizce?
3: Turizm çok kırılgan bir pazar bildiğiniz gibi. Aslında turizmde güvenlikten ziyade algı çok önemli. Özellikle Avrupalı turist çok önceden tatilini planlayabilen bir turist profili sergiliyor. Ancak önümüzde de bu imzalar atılsa dahi 2-3 tane önemli eşik var aşılması gereken. Bunlardan bir tanesi petrol fiyatlarındaki yükseliş. Ki bu uçakların maliyetlerine çok ciddi evet. etki eden. İkincisi de tabii sigorta şirketlerinin maliyetleriyle birlikte uçuş rotaları.

0: Eğer bu üç faktör bu imzayla birlikte biraz daha ayakları yere basan bir duruma gelirse, özellikle Türkiye Orta Doğu algısından çıkarılıp biraz daha algı sağlıklı yönetilirse, bu erken rezervasyon süreçleri biraz daha hareketlendirilip son dakika rezervasyonlarına çok da ihtiyaç kalmaz. Ama son dakika rezervasyonları şu anda özellikle Avrupa pazarındaki ana pazarlarımız, ana hedef kitlerimiz olan Almanya, İngiltere ve şimdi yeni yeni başlayan Bulgaristan gibi, Polonya gibi marketlerle birlikte daha ayakları yere basan, nakit akışını turizmcinin daha planlı yapabileceği, öngörülerini daha sağlam yapabileceği bir yere oturabilir. Çünkü Türkiye biliyorsunuz ağırlıklı olarak %55'i Akdeniz çanağındaki deniz, kum, güneş üçlüsüne bağlı bir turizm hizmeti sunmakta. Tabii aslında bunu da daha farklı segmentlerle alt kırılımlara getirebilirsek, aslında bu üç aya sıkışmış bir stresten kurtulup biraz daha sağlık, gastronomi, kültür gibi harcama kapasitesi yüksek ve gerçekten de destinasyon odaklı misafir profiline geçiş yapabiliriz. O yüzden savaş ekonomisi bir şekilde bitip biraz daha algı ekonomisini doğru yönetirsek aslında bunlardan da çok etkilenmeyiz.
1: Şimdi Avrupa turistini konuştuk. Avrupa'da son dönemde Türkiye'nin aslında göründüğü kadar ucuz olmadığı söylemlerini de çok kez duymaya başladık. Peki bu süreçte sizce otel fiyatları, restoran ücretleri düşünüldüğünde bir algı mı var, yoksa gerçekten yüksek bir durumla karşı karşıya mı kaldık? Çünkü Mastercard'ın da buna dair bir araştırması vardı ve bakıldığında Türkiye ile Arjantin'in kur değişimlerine en hassasiyet gösteren ülkeler arasında yer aldığını açıklamıştı ve TL'de %10'luk bir değer kaybının %11,5'a yakın bir ziyaretçi artışına sebebiyet verebileceğini öngörüyor bu araştırma. Bu tarafa duyarlılığın yüksek olması pazarımız tarafından nasıl karşılanıyor ve ziyaretçi tarafındaki artışları öngörüyor musunuz?
0: Daha önce bu konuşmalar yaklaşık bir sene, 1,5 sene önce başladı. Tabii bizdeki maliyet artışıyla birlikte ciddi bir karlılık problemi var turizm sektöründe. Özellikle her ne kadar verilere baktığın zaman cirolarda TL bazında %40 bir artış gözükse de aslında personel, enerji ve yiyecek içecek maliyetlerinde toplamda yaklaşık %57'lik bir artış söz konusu. Yani ciro artışıyla maliyet artışı birbirini balanslamıyor. Üzerine bir de dövizde, dolarda %17, sterlin ve euroda da yaklaşık %20 civarında bir kur artışı bunu da destekleyemiyor. Şimdi resmi buradan okursanız aslında maliyetlerle gelirlerin birbirlerini dengelemediği, aslında ciroların hemen hemen kendini koruyup biraz daha artış gösterdiği ama satır sonunda karlılığın kalmadığı bir turizm finansman resmi ortaya çıkıyor. Şimdi buradan bunu okumaya başlarsak aslında pahalı demek biraz haksızlık oluyor. Çünkü burada şunu söyleyebiliriz. Eder mi, değer mi? Biz eder bir ülkeyiz, değer bir ülkeyiz. Tesislerimizle, insan kaynağımızla sunduğumuz gıda veya işte diğer farklı alt disiplinlerimizle eder bir ülkeyiz.
1: Ucuz ülke değil, değer sunan bir ülke.
0: Değer sunan bir ülkeye çalışıyoruz. Ama pahalı mıyız? Bu da göreceli, fiktif bir kavram. Kime göre, neye göre? Bugün baktığın zaman fiyatlarımızı hala bir takım Yunanistan adalarındaki çok böyle hani orta düzey veya biraz daha altındaki segmentlerle karşılaştırıyorlar. Biz o değiliz. Bize bu konuda biraz daha haksızlık yapılıyor gibi görüyorum. Ancak biz maliyetleriyle birlikte mücadele eden, biraz daha değer, katma değer sunabilen bir hale devşirmeliyiz kendimizi. Ancak şu anda Avrupa piyasasının alıştığı her şey dahil turizminin rakamlarının üzerine çıktık ve artık onlara göre pahalı bir ülkeyiz. Ama yeni lüksün tanımında veya yeni turist kavramının gezgin kavramına dönüştüğü turizm algısında biz aslında deneyim ekonomisinin, biraz daha turistin bu seyahatten ne kazanabilirim, ne katma değer sağlayabilirim mottosuna yönelirsek aslında pahalı değil, değerli bir ürün haline dönüşebiliriz.
1: Peki kur avantajı turist getiriyor, fakat enflasyon bu avantajı ne kadar süre ilerletebiliyor sizce?
0: İlerletemiyor. Yani dediğim gibi sonuçta %57 maliyet artışının olduğu bir yerde siz cirolarınızı TL bazında arttırsanız bile aradaki makas her gün karınızdan yiyor.
1: Türkiye bugün aynı turisti koruyabiliyor mu peki Ferzan Bey?
0: Koruyor ama burada ciddi bir dönüşüm var. Özellikle cruise, kongre ve sağlık turizm açısından da bu leisure, tatil turisti dediğimiz profilin de çeşitlendirilmesi çok ciddi oranda sağlandı. Gene keza şehir turizminde Formula 1 gibi, konserler gibi farklı ekonomik katma değerleri olan organizasyonların da hem misafir profil açısından farklılaşması hem de kişi başı harcama seviyelerinin çok yüksek olması da Türkiye'deki turist profilinin o her şey dahil tesislerden çıkmayan profilden biraz daha harcama kapasitesi yüksek, gezgin, gezen, sorgulayan ve özellikle kişisel hizmet talep eden misafir profiline dönüştü.
1: Şimdi kongre turizmi ve diğer tarafta konser turizmini konuştuğumuzda bu sene çok büyük dev sanatçıların gelmeye başladığı bir ilk yarı yılı geride bırakacağız ve geçen günlerde Kanye West bayram zamanı, hatta sonlarında tatilin geldi ve 100 milyon dolarlık bir gelir getireceğini ülkeye açıkladı organizasyon şirketi. Bunun yanı sıra birçok da sanatçının gelmesi hala planlar dahilinde. Peki bu tamamen Körfez bölgesindeki kaostan kaynaklı bize olan talebin kayması tarafından mı okumak lazım? Yoksa bunun yanı sıra bakıldığında yavaş yavaş artık talep tarafında artış kaydeden ve değer sunan bir ülke konumuna mı geçmeye başladık? Ve bir diğer sorum da şu olacaktır. F1'de malumunuz geliyor. Burada nasıl bir ekonomik katkı bekliyorsunuz?
0: Sondan başlayayım. F1 dünya genelindeki katma değerine baktığınız zaman yaklaşık bulunduğu şehirde, bulunduğu event organizasyon periyodunda 300 ila 500 milyon dolarlık bir turizme direkt katkısı olan bir organizasyon. Ama tabii paha biçilemez tarafı bunun dünyada yaklaşık 100 milyon kişi tarafından televizyonlarda izleniyor olması. Tabii bu çok ciddi bir şekilde İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tanıtımına çok ciddi bir pazarlama tanıtım katma değeri sunuyor. Diğer taraftan da aslında özellikle konserlerin yarattığı ekonomiyle birlikte Türkiye'nin bunu sürdürülebilir olması diğer kriz bölgelerinden ziyade artık Türkiye bence pazarlamayı öğrendi. Yani aslında satılamayan bir ürün yoktur. Doğru pazarlama stratejisi vardır. Siz her ürünü satabilirsiniz. Ama doğru pazarlama şekliyle doğru algıyı yaratırsınız. Bence Türkiye krizdeki durumu çok iyi fırsata çevirerek özellikle Turizm Geliştirme Ajansı'nın da bu konuda harcadığı ciddi pazarlama ve tanıtım filmleri, özellikle sosyal medyadaki çalışmaları var.
1: Katkı sağladı.
0: Bunların çok ciddi katkıları var. Yani aslında artık biz oyunu kuralına göre oynamayı öğrendiğimiz için bu konuda söz sahibiyiz.
1: Evet, Ferzan Çelik Kanat, çok teşekkürler değerli katkıların için. Sizlere kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, Fokus'a kısa bir ara veriyoruz.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg GT Radyo.

0: emeklerim.
1: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Kaldığı yerden devam ediyor. Yapay zeka ekosistemindeki regülasyonları konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor. Özyeğin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İrşadi Aksun bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz İrşadi Bey.
3: Merhabalar Alara Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler, iyi haftalar dileyelim sizlere de. Haftayı ortaladık aslında bakıldığında. Şimdi İrşadi Bey, uzun zamandır yapay zeka tarafında bir balon mu var acaba? Ya da bu tarafta nasıl bir temel atılacak diye konuşurken şu an mega halkarzların geldiği yapay zeka şirketlerinde aslında çok yüksek piyasa değerlerine ulaştığı bir ortamla karşı karşıya kaldık. Ve şu an sadece şirketler değil birçok devlet kurumunun da gündeminde olan bir konu yapay zeka tarafını konuştuğumuzda. Peki bu tarafta teknoloji değil aslında regülasyonlarla çokça konuşuluyor. Şu an siber güvenlik tarafında nasıl bir adımla karşı karşıya kalabiliriz ve yakın zamanda bizi nasıl riskler karşılayacak sizce?
3: Yapay zekada doğal olarak dünyada birkaç önemli büyük şirket aslında bu işe önderlik ediyor ve büyük veri ellerinde, hesaplama olanakları onların ellerinde. Bizler ise, diğer ülkelerde, diğer kurumlar ise bu yapay zekayı belli şekilde onların geliştirdiği modeller üzerinden takip ediyoruz. Bunun tabii bir boyutu yarattığı siber güvenlik problemleri, bir boyutu etik, özellikle yapay zekayı etik kullanım konusu en önemli parçalardan bir tanesini oluşturuyor. İkincisi yönetişim. Bunun yönetişimi şirketler açısından gerçekten en önemli paydaşlar, en önemli parçalardan bir tanesi. Sorumlu inovasyon ve bu yeni teknolojilerin yaratacağı, istihdamı yaratacağı etkiler. Bütün bunları aslında bütüncül olarak bakmak gerekiyor. Yani baktığımızda evet güvenlik bir parametre ama güvenlik nedeniyle bunları kullanmazlık edemiyoruz. Evimizdeki görevimizi, yönetişimi ve kullanımını düzgün şekilde kurgulamamız gerekiyor. Her yeni teknolojide olduğu gibi.
2: Etik değerleri konuşurken aslında bakıldığında birçok şirket regülasyonlar tarafında hız kazanırken inovasyonu da korumaya devam ediyor. Bu süreçte yapay zeka alanında ABD'de sermaye harcamaları şu an bir aslında birçok şirketin de toplamını oluşturmaya devam ediyor. Peki bu sermaye harcamalarındaki büyük hakimiyet etik tarafında nasıl bir yansımayla ilerleyecektir sizce?
3: Orası aslında önemli bir konu çünkü çok üst düzeyde, çok büyük volümlerde yatırımlar geliyor. Tabii bir kısmı bunu bir eğilim olarak görüyorlar, hype olarak görüyorlar. Onlarda da haklılık payı var. Bir kısmı bunların birkaç şirketin elinde kalmaması gereken ama herkesin belli yatırımlarla kendi yapay zekasını ve altyapısını oluşturması gerektiğini düşünüyor. Bu tabii bir dediğim gibi bu internet zamanında da olduğu gibi bir patlama yaşanıyor şu anda. Önemli bir eşik. Yani işte bu halka arzlarda OpenAI'ın ChatGPT dediğimiz Anthropic and Claude modelleri şu anda çok önemli düzeyde yatırım alıyor. Yatırım alacaklar. Bunlar tabii nasıl kullanılacak? Bunların etik olarak nasıl belli ölçülerde kullanıcılara yansıyacağı zaman içinde görünecek. Zaten ilkini Amerika'da işte Anthropic'le Amerikan hükümeti arasındaki sorunu da gördük.
2: Evet.
3: OpenAI buna izin verdi, Anthropic izin vermedi. Buna benzer etik ihlaller veya dolaylı etik sorunlar her zaman gündeme gelecek. Her ülkede gündeme gelecek. Kurumlar içinde de gündeme gelecek. Bunlara bir yol bulmamız gerekiyor. Bu geliyor. Bu gelen şeyi değiştirme şansımız yok. Bu bir büyük bir dalga olarak geliyor. Sadece doğru yapıları oluşturup, doğru regülasyonları kurgulayıp onları uygulamaktan geçiyor. Bunun sisteme doğru entegre olabilmesi için.
2: Şimdi 5,5 trilyon dolarlık bir yatırım yapay zeka sektöründe bahsediyoruz ve öngörüyoruz. Ve bakıldığında altyapı tarafında veri merkezleri ve bunun yanı sıra Ar-Ge donanım tarafındaki birçok altyapı yatırımına gideceği bu sermayenin de öngörülenler arasında yer alıyor Rişadi Bey. Bakıldığında peki küresel ölçekte nasıl bir etki yaratacaktır ve bunun yanı sıra etik tarafını da biz bu sermaye tarafındaki toplam harcamalara koyduğumuzda rekabet nasıl gelişecektir? Çünkü Amerika'da büyük bir sermaye harcaması olacak bu altyapı yatırımlarına. Peki Avrupa tarafından nasıl bir tepki gelecektir ve burada bir ortak paylaşım ve ortak adım olacak mıdır etik tarafından konuştuğumuzda?
3: Şimdi dediğiniz gibi sermaye çok büyük bir şekilde Amerika'da yatırılıyor. Amerika'da önemli bir yatırım var ve şu anda dünyayı en önde götüren bu. İşte büyük veri merkezleri kuruluyor ve inanılmaz bir enerji tüketimine doğru gidiyor. Yani bu enerji aslında bizim bu yapay zekada unutmamamız gereken paydaşlardan bir tanesi. Şimdi bu kadar büyük veriyle çalışan sistemler ileride kullanılacak mı? Buna işte large language model diyorlar, büyük dil modelleri. Büyük dil modelleri kalacak mı kullanımda, yoksa bunları daha küçük, daha hedeflenmiş modellere doğru mu gidilecek? Bu bir tartışma konusu. Bu enerji tüketiminden dolayı bunun devam etmeyeceği öngörülüyor. Bu kadar büyük yatırımların zaman içerisinde geri dönüşünün olmayacağı düşünülüyor. Bütün bunlar tabii internet gelişiminde de aynı şey oldu. Bilgisayarların ilk çıktığında da aynı şey oldu. Bir hype oluşuyor, bir eğilim oluşuyor bütün toplumda. Önemli bir para yatırılıyor. Fiber optik kablolar mesela inanılmaz bir altyapı oluşturdu 1990'larda. Ama oraya yatırım yapan bir sürü şirket battı. Bunların birkaçı kaldı. Şu anda internetteki bu kadar hızımızı o yatırımlara borçluyuz. Yapay zekada da bu tür yatırımlar gerekiyor. Bir kısmı normal bir şekilde ilerlemeyecek. Belki bir kısmı batacak, bir kısmı çıkacak ama biz regülasyonumuzu doğru yaparsak, evimizi doğru kurgularsak, ev ödevimizi doğru yaparsak burada önde yer alırız. Bütün mesele oraya geliyor. Yani elbette Avrupa bunun gerisinde gibi görünüyor ama Avrupa regülasyonlarda ilerisinde. Yani yeni yapay zeka regülasyonunu geçirdiler 2024 yılında. İşte 2026-2027'ye evet. kadar bu regülasyonların tamamını devreye alacaklar. Ama Amerika'da böyle bir regülasyon yok. O yüzden etik konusunda Amerika'nın yaklaşımı...

0: yapayım, göreyim, ondan sonra kuralları geçiririm oluyor. Avrupa'da ise bu biraz daha tersten çalışıyor.
1: Peki Türkiye kuralları bunun geçireyim. Neresinde? Çok kısa rica edeyim sizden İnşaat Bey.
0: Efendim?
1: Peki Türkiye bu denklemin neresinde? Çok kısa rica edeyim.
0: Türkiye bu denklemin daha çok başında, çok deneme yanılma aşamasında. Avrupa Birliği'nin regülasyonlarının bir kısmını alıyoruz. Orada bir sıkıntımız yok. Ama ne kadar kullanıyoruz, ne kadar bunları içselleştiriyoruz, orada bir sıkıntımız var. Teknolojik olarak yakalayamayacağımız büyük bir modelleri var. Onları yakalayamayacağız ama aslında finans sektöründe, perakende sektöründe çok önemli roller oynayabiliriz. Oradaki uygulamalarla yeni modeller geliştirerek veya bu agentic AI dediğimiz AI ajanları, yapay zeka ajanlarıyla önemli uygulama alanlarında lider pozisyonuna gelebiliriz. Bu treni kaçıracak mıyız, kaçırmayacak mıyız? Yoksa bu trenin bir noktasında bu uygulamalar kısmında öne çıkıp o uygulamalarda dünyada bir kendimizi konumlayacak mıyız? Bu önemli bir soru. Peki. Olarak önümüzde duruyor.
1: Profesör Doktor İrşadi Aksun, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saatler 14.45'i gösterdiğinde iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın bugün ilk konuğu enerji uzmanı Arif Aktürk olacak. Bu sırada ekranda da bir son dakika var. Onu da seslendireyim. Euro bölgesinde TÜFE Mayıs'ta aylık %0,1 arttı. Beklentiye paralel, o da 0,1'di zaten. Önceki ise %1 artış şeklindeydi. Şimdi baktığımızda yıllıktaki artış %3,2, yine Euro bölgesinin TÜFE yıllık artışı beklentiye paralel aynı şekilde. Bir öncekinin biraz üstüne gitmiş, bir önceki %3 artıştı. Biliyorsunuz bir faiz arttırımı ECB'nin gündemindeydi, gerçekleştirdi. Temmuz'da da işaretini vermişti. Şimdi savaşın sönümlenmesiyle ne vadede ne yapacak ECB, enflasyonist risklere dair endişeleri vurgulamaya devam ediyorlar. Biz konuğumuzu davet edelim, Arif Aktürk'ü. Kendisiyle de zaten bu jeopolitik görünüm ekseninde enerji piyasalarının ahvalini konuşmaya çalışacağız. Arif Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi Amerika ve İran arasında nihayet bir uzlaşma metni, bir anlaşma çerçevesi belirginleşmiş görünüyor. 14 maddelik bir metin var karşımızda. Aslında baktığımızda İran'a petrol satışını imzalandıktan sonra alan tanıyan, imkan veren bir anlaşma olarak görünüyor. Petrol satabilecek yani imza tarihinden itibaren İran. Yine bir finansman paketi de İran'a sağlanacak. Biz sizinle tabii nükleer üretiminde gerçekleştirmeyecek. Bu maddelerden, yani bu 14 maddelik anlaşmadan enerji tarafını ilgilendiren kısımları konuşmak istiyoruz. Şimdi savaşın geldiği nokta, daha doğrusu savaş sıcak ihtimaline dair risklerin minimize olduğu analizinin yapıldığı bir noktada, açıklamalara da baktığımızda yani toparlanma ne kadar hızlı olacak hasar gören bölgelerde sorusuna da mesela Katar'dan gelen yanıt hızlı olacak şeklinde. Dolayısıyla bu manzara bize ne söylüyor enerji akışındaki son duruma dair?
2: Şimdi Zeynep Hanım, bu mutabakat zaptı, MOU'yu biz kaç aydır konuşuyoruz. Savaş başladı. Nisan başından beri 14 madde, kimi zaman 10 dendi, kimi zaman 15 dendi.
1: Tabii işte uzlaşılamadı bir türlü üstünde. Sonuçta iki taraftan da tamam denen bir metin var. O yüzden.

0: Öyle telaffuz ediyorum.
1: Tabii tabii tabii, onu diyeceğim. Yani bir mutabakat zaptında ya da ateşkes anlaşması, ki bence bu ateşkes anlaşması değil bir mütareke, çünkü ateşkes anlaşması uluslararası hukukta daha az şartlara haizdir. Bunda işte 300 milyar dolar var, 100 milyar dolar serbest bırakılması vesaire var. Ve 60 gün içinde de bir anlaşma yapılması zorunluluğu var. Yani bir MOU'yu biz 60-70 günde tamamlayamadık, ya da Amerikalılar, İranlılar tamamlayamadı. Şimdi 60 gün içinde uluslararası bir anlaşmayı tamamlayacak. Ben o kadar çok iyimser değilim. En önemli husus Lübnan konusu. İsrail'in uzlaşıp uzlaşmamasına bağlı bir madde var. Yine 60 gün içinde sonuçlanması hususu var. Abluka ve deniz trafiğinin açılması vesaire var. Şimdi 28 Şubat'tan önce günde yaklaşık 150 gemi tanker geçiyordu. Geçen hafta 10 Haziran 14 Haziran arasında rakamlara baktım. Toplam 29 gemi geçmiş. Bunun %62'si de içeri doğru girmişler. Yani içeriden herhalde dolum yapacaklar, yükleme yapacaklar. %62'si, 23 tanesi. Fakat en büyük sorun insurance, sigorta ve navlun fiyatlarıydı, ki onlar biraz gevşeme gösterdi ama halen savaş riskini taşıyorlar. Dolayısıyla şu anda Brent'e baktığımızda 80 doların altına gevşedi ama ben geçici olarak görüyorum. Banka raporlarında halen long pozisyonlarını sürdürüyorlar, tahminlerinde öyle. Keza şimdi her şey yolunda gitmiş olsa bile şu anda stratejik petrol stokları çok eridi. Amerika Birleşik Devletleri mesela 1983 seviyesine düştü petrol stoklarında. Bir sürü ülke aynı durumda. Şimdi bu stokları yerine koyma talebi de gelecek ve önümüzde kış. Dolayısıyla fiyatlar bu şekilde kalma ihtimali çok düşük. Şimdi önümde bir rapor var. %45 ihtimalle iyimser tahminde 85 dolar, 80-85 dolar arasında gider diyor. %35 ihtimalle 85-100 dolar arasında gider diyor. Daha düşük ihtimaller, %15 ihtimalle mesela 100 doları geçer diyor önümüzde. Yani piyasalar halen biraz yoğurdu üfleyerek içiyorlar. Dolayısıyla ben o kadar iyimser değilim. Ve bu savaş şunu da gösterdi. Artık dünya fiziki ticaretle finansal ticaretin ayrıştığını da çok iyi gördü. Yani biz ekranlarda, sizin altta ekranda geçtiğimiz Brent rakamları da aslında finansal piyasalardaki rakamları yansıtıyor. Fiziki ticaret, ürün fiyatları bunlardan zaman zaman ayrışıyor ve ayrışmaya devam ediyor. Katar'ın açıklamasına gelince, Katar'da iki tane tren vuruldu ve bu LNG treni. Ve bu treinin yeniden ayağa kalkması 5 yıl. Bu Katar Gaz'ın kendi açıklaması. Orada çok ciddi hasar gördü. Ve yaklaşık 12.8 milyon tonluk yıllık LNG üretimi önümüzdeki 4-5 yıl üretilmeyecek. Tamam, diğer treinlerden yükleme yapılabilir eğer tanker bulunabilirse. Ama hali hazırda yaklaşık 12.8 milyon tonluk bir LNG dünya piyasalarından ortadan kayboldu. Kış döneminde de zaten Avrupa'da da stok seviyeleri, yeraltı depolarında stok seviyeleri düşük seviyede. Dolayısıyla kışa girdiğimizde fiyatlar yine yukarı doğru seyredeceğini düşünüyorum. Yani ben, ez cümle, ben çok iyimser değilim şu andaki gelinen noktada. Ve en kilit noktada İsrail'in pozisyonu. Bu deal breaker olarak Lübnan'daki durumda İsrail müdahale edecektir. Hele hele 27 Ekim'de İsrail'de seçimler olduğunu da göz önüne alırsak, orada Netanyahu yönetimi pek bu MOU'yu rahat bırakacağı benzemiyor. Şu anda açıklamalara bakıyoruz. İsrail'den de çok eleştiri geliyor.
2: Kasım'da da Amerikan seçimleri var.
1: Tabii bir de Amerikan'ın ara seçimleri var. Şimdi Trump zaten bu işe bence girdiğine de bin pişman. Dolayısıyla Trump ekibinin arasında da görüş farklılığı var. Mark Rubio'yu izliyorsunuz, pek sesi çıkmıyor. Ve şu anda J.D. Vance başkan yardımcısı bu 14 maddeyi ya da mutabakat zaptını savunma pozisyonunda. Yine içeride çok ciddi eleştiriler var. Cumhuriyetçiler tarafında bile eleştiriler var. Obama döneminde zaten şey diyorlar, nükleerle ilgili İran geri adım atmıştı. Şimdi biz niye 100 milyar doları serbest bırakıyoruz ya da 300 milyar dolarlık yatırımın önünü açıyoruz diye. Cumhuriyetçiler arasında da ciddi bir eleştiri var. Zaman Trump yönetiminin aleyhine işliyor. İran da bunun farkında. Zaten İran'la müzakere çok zordur. Ben geçmişteki tecrübelerimden de biliyorum. Masaya oturursunuz, anlaşırsanız bir sonraki roundda farklı taleplerle gelirler. Dolayısıyla çok kırılgan bir mutabakat zaptı. Çok olumlu değilim. Şey çok önemli, İsviçre'deki imza töreni çok önemli. Orada eğer J.D. Vance gibi başkan yardımcısının da katılacağı bir şeyle anlaşma imzalanırsa tabii bu psikolojik olarak piyasalara da daha olumlu etkisi olabilir kısa vadede.
0: Yani şunu anlıyorum söylediklerinizden. Maliyet baskısı da arz baskısı, yani arz ve paralelinde maliyet baskısı bir müddet daha devam edecek.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani önümüzdeki bir haftada Brent ya da petrol fiyatları bu seviyede gidebilir ama olayı bozacak hem Lübnan konusu, İsrail Peki. konusu hem de zaman Trump yönetiminin aleyhine işliyor dediğim gibi bekleyip göreceğiz.
0: Peki şimdi en iyi ihtimalle yani normalleşmeyi siz ne vadede öngörüyorsunuz? Yani sizin beklentileriniz paralelinde soruyorum. Yani daha tırnak içinde karamsar ihtimalleri dile getirdiniz ya. O zaman bu senaryoda normalleşme en erken ne zaman olur? Petrol fiyatlarının 80 bandın, siz çünkü bir yerde 80'in üstüne gitme ihtimalini de telaffuz ediyorsunuz doğru anladıysam. Tabii. Dolayısıyla hani 80 bandının altına ne zaman gelir sorusunu soruyoruz ağırlıkla. Orası size göre çok mu uzak bir yer? Ne da ne kadar uzak bir yer?
1: Şimdi normalleşme
0: yani
1: 27 Ekim, tarihte veriyorum. 27 Ekim'den sonra İsrail seçimleri geçtikten sonra İsrail'in pozisyonu daha öngörülebilir olur. Tabii 27 Ekim'den sonra Amerika'daki seçimlere de çok bir vakit kalmıyor. Eğer kış dönemi erken bastırmazsa ve Eylül-Ekim'de gaz için söylüyorum stokları koyabilirlerse özellikle Avrupa tarafı. Ben Kasım'dan sonra daha böyle normalleşilir, daha ayağa yere basan bir ortama girilir diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki 60 günde çok bir şey değişeceğini sanmıyorum.
0: Peki bundan sonra yani bu süreçte çok tartıştığımız başlıklardan biriydi. Yani enerji koridorları, hatları ve Hürmüz'e bağlanan ağırlığın aslında ne kadar sıkıntı yaratabileceği noktası. Bugün geldiğimiz yere baktığınızda alternatifler noktasında nerelerin öne çıktığını görüyorsunuz. Türkiye açısından da nasıl bir resim şekilleniyor?
1: Şimdi Türkiye'den başlayayım. Bu Hürmüz krizinden tedarik riski açısından Türkiye çok etkilenmedi petrol hususunda. Ama fiyatlar için aynı şeyi söyleyemem. Tabii Türkiye'de fiyatlar olarak petrol ve ürün fiyatları yine üre ve gübre fiyatlarında dünya piyasalarına bağlı. Petrol ve ürünlerde arz sıkıntısı olmadı. Gaz için ise doğal gaz için ise yine biz Katar'dan ya da bölgeden ne spot ne de uzun vadeli gaz alımı yapmıyoruz. Ancak LNG piyasasındaki sıkışıklıktan dolayı özellikle kış döneminde Türkiye'nin kış döneminde konutlardan dolayı çok ciddi bir gaz ihtiyacı var. Yaklaşık 50-55 tane spot kargo almak zorunda. Bunun altını çiziyorum. Çünkü konutların talebi özellikle Ocak ayında, Aralık, Ocak, Şubat ayında çok ciddi artıyor. Bunu karşılamak için bu kargoları almak zorundayız. Şu anda halen 660 dolar mertebesinde. 18,5 dolar MMBTU. Bir metreküp'e çevirdiğimizde 660 dolarlar civarında. Yaz fiyatları önümüzdeki kışa doğru özellikle Eylül-Ekim ayından sonra Kuzey Yarımküre'de kış mevsimine giriyor. Avrupa yeraltı depolarına da gaz atmak zorunda olduğundan dolayı gaz fiyatları yukarı doğru bir seyir izleyecek. Bu da tabii bizim bütçe dengemizi, cari açık dengemizi olumsuz etkileyecek. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Amerika mesela bu krizde ciddi bir petrol ihracatı yaptı. Hem ürün ve hem petrol ihracatı yaptı ama ekonomik olarak çok önemli şekilde etkilendi. Her 10 dolarlık artış Amerika'nın gayri safi milli hasılasında binde birlik bir düşüşe neden oluyor. Şimdi petrol fiyatlarında tedarik riski ve fiyat riski özellikle Uzak Doğu'da arttı. Japonya elindeki 1.2 trilyon dolarlık Amerikan tahvillerini bozmaya başladı. Faiz arttırdı görüyorsunuz. Amerika'nın 40 trilyon dolarlık da bir borcu olduğunu görürsek Amerika'nın Fed'ine ciddi bir faiz artış baskısı devam ediyor. Yeni Fed başkanı geldi. Faiz indireceğiz dediler ama faiz artıracaklar. Bu da yani Amerika ile birlikte tüm dünyaya hem enflasyonist olarak hem de fiyat baskısı olarak yansıyor. Kış dönemi önemli, kritik. İnşallah dediğim gibi yani Lübnan'da İsrail bir delilik yapmaz ama ben çok beklemiyorum onu. Süreç yolunda gider ama 60 gün ya da 30 gün bunlar kısa süreler. Bir MOU bile tamamlayamadılar. Şimdi 60 gün içinde bir uluslararası anlaşma yapmalarının imkanı yok. Artı bir de İran uluslararası kamuoyu nezdinde de ciddi bir avantaj kazandı. Şimdi bu MOU'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ve daha sonra yapılacak anlaşmanın yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden onayını da istiyor. Yani artık üçüncü taraflar uluslararası hukukta evet, devreye giriyor. Tabii her şey kamuoyunda, biraz da kamuoyu şeyle yapılıyor.
0: Peki Arif Bey, teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Devam ediyoruz 30 dakikaya. Stüdyoda Murat Barışık, yanımda Buz Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü. Hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii dünyanın gündemi jeopolitik gelişmeler ve piyasa fiyatlamaları. Ama biz sizinle biraz finansal okuryazarlık üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz bugün. Tabii bu savaş gündemi gelene kadar bu tarafları daha ağırlıklı konuşuyorduk ama aslında savaş gündemiyle beraber bu tip temaların vurgusu da artıyor. Çünkü özellikle belirsizlik ortamında, risklerin arttığı ortamda yatırım bilgisi, finansman, daha doğrusu finansal okuryazarlık daha da kritik hale geliyor. Hele hele böyle FOMO gibi kavramların çok ciddi piyasa etkisi yaratabildiği, kaçırma korkularının, doğru yere yatırım risklerinin arttığı ortamda. Şimdi sizin bir programınız var, yatırımın geleceği diye, ağırlıkla da gençleri hedeflediğiniz bir program olduğunu anlıyorum. Gençlerin finansal okuryazarlık seviyesi nasıl?
3: Açıkçası ben her sene çok daha iyi gittiğini görüyorum. Bunu üniversitelerde konferanslara katılıyoruz, ekonomi finans kongrelerini çağırıyorlar. Burada gençlerden gelen soruları gördükçe her sene daha fazla gurur duyuyorum ve sermaye piyasalarını özellikle çok ciddi şekilde hatırlarsınız ki eskilerde daha çok işte aman bir evimiz olsun, bir altın al gibi nasihatler vardı ama gençlerde özellikle üniversite öğrencilerinde bu yok. Sermaye piyasalarını çok yakından takip ediyorlar. Haberleri çok hızlı şekilde algılayıp hareket etmeye çalışıyorlar. Bunlar çok önemli. Her sene ben daha iyi olduğunu görüyorum.
0: Özellikle küresel piyasalara mı merakları daha fazla, yoksa yani içeri dışarı dengesini siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü bir teknoloji rüzgarı, bir teknoloji teması rüzgarı, inanılmaz değerlemeler, inanılmaz paralar, dünyanın en büyük halka arzlarının konuşulduğu bir süreçteyiz. Buralar mı daha çekici geliyor? İçerideki dinamikleri onlar nasıl takip ediyorlar?
3: Bu dedikleriniz tabii ki daha makul geliyor. Yurt dışı veya teknolojiye daha cazip geliyor. Ama şunu da görebiliyoruz. Aslında trend neyse hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Hı-hı. Örneğin pandemi zamanında çok hızlı şekilde bu coin dediğimiz taraflara empoze oldular. Arkasından halka arzlardaki bizim olumlu gelişmeler sayesinde halka arzlara yatırım yapmaya başladılar içeride. Ama tabii ki dünyada özellikle bu çip krizlerini yakından takip ediyorlar. Teknoloji, yapay zekaya yatırım yapan şirketleri çok yakından takip ediyorlar ve hızlı bir şekilde trend neyse ona doğru kaymayı da biliyorlar. Bu da çok enteresan.
0: Peki siz ne katmayı hedefliyorsunuz bu programla onlara? Bu programın motivasyonu ne?
3: Aslında biz finansal okuryazarlıklarını daha fazla geliştirmelerini istiyoruz. Gerçeğe neredeyse yakın. Sadece sanal bir portföy veriyoruz 100 bin. Sanal olan tek şey bu. Onun dışındaki her şey fiyatlar, gördükleri anlık kademelerdeki lot sayılarına kadar her şey gerçek. Sadece verdiğimiz 100 bin TL sanal. Bununla yatırım sadece sermaye piyasalarında Borsa İstanbul'a ilgilerini arttırmak, finansal okuryazarlığını arttırmak, burada özellikle aracı kurumların raporlarını okumak, haber akışlarını yakından takip etmelerini sağlamak istiyoruz. Ve geleceğin yatırımcısı olacaklar. Sermaye piyasalarını daha erken tanımalarını istiyoruz. Merakları da var. O yüzden böyle bir yarışma yaptık. Yaz ayı boyunca Haziran, Temmuz, Ağustos'un sonuna kadar sürecek. Aylık olarak birincilerimizi de açıklayacağız. Şu ana kadar da ben bakıyorum çok çok ciddi şekilde iyi trade eden, potansiyeli yüksek, çok uçuk diyebileceğimiz rakamlar da var. Onu söyleyebilirim. Çok da güzel bir katılım
0: nedir
3: oldu.
0: Nedir uçuk rakam?
3: %147 vardı. %47 vardı.
0: %47 getiri potansiyeli,
3: evet,
0: sağlayan var.
3: Getiri sağlayan var ve gerçekten aktif trade ediyor. Bakıyoruz işlemlerine. Hızlı şekilde trade edenler var. Karma bir portföy yapısı olan var. Bir iki hisse alıp tutan var. Kabaca 191 üniversiteden başvuru geldi.
0: Devlet, kişi, özel, vakıf?
3: %65'i devlet diyebilirim, %35'i vakıf üniversitesi. 2000'e yakın bir aktif şekilde şu an işlem yapan yatırımcı var, katılımcı var.
0: 2000 öğrenci yani.
3: 2000 öğrenci,
0: 2000 öğrenci şu 2000. An aktif katılımcı durumunda, evet, mı? Peki. Kadın erkek dağılımı nasıl?
3: Bakmadım, bakarım ama genelde erkekler daha fazla oluyor. Şunu da söyleyebilirim. Biz bundan önce Kadınlar Günü vesilesiyle Yatırımın Sultanları diye sadece bu yarışmayı kadınlara yaptık. Kadınların finansal okuryazarlığını arttırmak için bir çalışma yaptık. Daha sonra zaten oradan gelen feedbacklerden dolayı bunu üniversite öğrencilerine de çevirdik bu yarışmayı.
0: Ne o feedbackler? Ben en çok burasını merak ediyorum. Yani çıktıları ne oluyor bu tip yarışmaların, bu tip programların?
3: Açıkçası hiç yani cesaret edemeyen, özellikle Yatırım Sultanları'nda bahsedeyim, cesaret edemeyen ev hanımlarının çok ciddi şekilde ilgisinin arttığını gördük. Sanal hesaplar gerçek hesaplara döndüğünü gördük. Arayıp yatırımcı uzmanlarıyla, araştırmayla konuşup raporları tartışabilecek düzeye gelen kişiler gördük. Bu çok değerli. Üniversite tarafında tabii bu biraz daha burada baktığımızda, özellikle Yatırım Sultanları'ndan bahsedeyim tekrardan. Orada birincimiz, ikincimiz, üçüncümüz, bir tanesi ev hanımıydı. İkinci olan. Birinci olan bir kimya öğretmeniydi. Çok değerli. Yine 81 ilden katılımcılar oldu. Çok başarılı bir yarışma oldu. Aynısını öğrenciler de çok fazla isteyince bu yarışmayı, bir de yaz tatili boşa geçmesin diye 3 aylık bir süre verdik. Bu yarışmayı gerçekleştirdik. Ve bizim bir sloganımız var bu yarışmada. İşte kampüs kapanıyor, seans başlıyor diye. Burada hakikaten her hafta pazartesi günü de bizim üst düzey yöneticilerimiz, işte araştırma departmanı, hazine departmanı, satış departmanı her hafta kendilerinin tecrübelerini aktarıyor. Gelen soruları yanıtlıyor. Bunun dışında analiz nasıl yapılır şeklinde eğitimler de koyduk. Yani 3 ay boyunca öğrencilere de biz elimizden geldiğince sorularına cevap vereceğiz diye düşünüyorum.
0: Kendi yetenek havuzunuza da buradan bir katılım hesaplıyorsunuz diye anlıyorum.
3: Kesinlikle. Zaten ödüllerden birkaç tanesi staj imkanı. Biz de çok sık şekilde hem insan kaynakları departmanımız hem kurumsal iletişim departmanımız çok iyi networkler kuruyor. Bu arkadaşlarla inşallah önümüzdeki yıllarda, okullar bittikten sonra kendi aramızda çalışma arkadaşımız olarak göreceğiz.
0: Murat Bey, teşekkür ediyorum katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için. Ederim. Burada 30 dakikayı bitirelim. Görüşeceğiz yine seans ortasıyla bir yarım saat sonra. Şimdilik hoşça kalın.
4: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım

0: Komisyonu sıfır.
1: Hayır.
0: Hesap işletim ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Saklama ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl

0: Kale Kilit. Reklam. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhabalar, ben İrfan Donat. Sarı Manez'e hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bugün pamuk sektörünü konuşacağız. Namı diğer beyaz altın birçok sektörün ana ham maddesi niteliğinde stratejik ürün olarak niteleniyor ve konumlanıyor. Peki bu kadar önemli bir üründe yıllar itibariyle ekim alanlarındaki daralma neye işaret ediyor? Biraz aslında bu sorunun yanıtını arayacağız. Neden ve sonuçlarıyla analiz etmeye çalışacağız ki pamukta arz, talep, stok dengesi bize ne söylüyor? Fiyatlamalar hem dünyada hem Türkiye'de nasıl seyrediyor? Dolayısıyla buradan da iş dönüp dolaşıp pamuk tarafındaki ithalata ve sektörün olası önümüzdeki döneme dair risklerine biraz dikkat çekmeye çalışacağız. İki değerli konuğumla birlikte Fevzi Çondur, Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı bizimle birlikte olacak bugün. Ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak da yine konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk İrfan Bey.
3: Hoş bulduk İrfan Bey.
1: Şimdi Fevzi Bey, sizinle başlayalım. Normal şartlarda Türkiye'de ana ürün pamuk ekim dönemi Mayıs sonunda sona erer. Ama evet, iklim değişikliğinin ya da bu sene işte yağışların da biraz bol olmasıyla birçok üründe hem ekilişler hem hasat dönemleri böyle kaydı. Pamukta da benzer bir durum söz konusu mu? Yağışlar nasıl etkiledi? Ekimler tamamlandı diyebilir miyiz?
3: Evet, artık tamamlandı diyebiliriz. Sadece ikinci mahsul olarak buğday arkası ekimler devam ediyor. O da çok artık az bir miktar kaldı diyebilirim. Söylediğiniz gibi bu seneki yağışların gecikmesinden dolayı ekimi de geciktirdi. Ekimler yaklaşık 15-20 gün civarında daha geç. Dolayısıyla hasatta daha geç tarihte başlayacak gibi görünüyor. Tabii bizim gecikmeden ziyade daha önemli problemlerimiz var.
1: İşte ona geleceğim. Mesela şimdi atıyorum, tamam tamamlandı dedik ekilişler ama evet, ekim alanları geçen yıl

0: göre nasıl? Yani azalış olduğunu biliyoruz ama sahadan gelen bilgiler bize ne söylüyor? Sizin gözlemleriniz, anekdotlarınız.
1: Ekim alanları bizim tohum satışlarından takip ettiğimiz miktarlar daha gerçek rakamları veriyor. Bunu söyleyebilirim. Tohum satışlarına göre geçen sene Türkiye'deki toplam ekim alanında yaklaşık %60 bir düşüş söz konusu. 190 bin hektarlara geriledik. 465 bin hektarlardan 190 bin hektara kadar gerilemiş durumdayız. Bu da %60 bir kayıp anlamına geliyor.
0: Bu önemli. Bülent Bey, aslında bu konuyu hem siz de ekleme yapmanız açısından size de sorayım. Şimdi yayından önce TÜİK'in bitki üretim tahminleri, birinci tahminlerine baktım. Orada kütlü pamuk üretimi 2025'te 1.935.000 tonmuş. Bu yılki ilk tahminlerde %32,5'luk bir üretimde düşüş. Dolayısıyla da 1.307.000 tonluk bir üretim öngörüsü var ama genelde TÜİK ilk tahminlerinde biraz daha temkinli davranır. İkinci tahminlerde bunlar revize edilir. Muhtemelen Fevzi Bey'in bahsettiği ekim alanlarındaki daralıştan dolayı belki üretim tarafı da bahsedilen %32,5'ten daha mı fazla olur? Siz ne diyorsunuz? Sizin saha gözlemleri ne söylüyor?
2: Öncelikle programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Maalesef şunu söyle, daha iyi rakamlarla daha iyi şeyler söylemek isterdik ama şu anda TÜİK'in açıklamış olduğu bu rakamların biraz daha yukarıda kaldığını ifade etmekte yarar var. Üretim sonuç itibariyle geriye doğru yaslanarak gelmeye devam ediliyor. 2025 yılında 93 bin hektarlık bir alanda bir üretim yapılmıştı. Ama şu anda alandan ve Türkiye genelinden aldığımız bilgileri ifade edecek olursak aşağı yukarı Fevzi Bey'in de buyurduğu gibi %50, dolu dolu %50 oranında bir alan daralmasıyla maalesef karşı karşıya kalacağız. Tabii bunun yanında önemli olan aynı zamanda iklim değişikliklerinin yaşatmış olduğu hava koşulları da çok çok önemli oluyor. Sadece alan daralması değil, verim daralmalarını da geçen sene başta olmak üzere görmüş olduk. Yani sonuç itibariyle ciddi anlamda dışa bağımlı bir ülke konumuna doğru hızla gidiyoruz İrfan Bey.
0: Çünkü bu bahsettiğimiz şey sadece geçen yıla göre evet bir daralış var ama bu geçen yıla da sınırlı değil. Yani son 3-4 yıla baktığımız zaman artık herhalde bu biraz trende doğru evrilmiş gözüküyor Bülent Bey. Doğru mu?
2: Doğru. Bunun nedenine için de bakmak lazım. Yani pamukta sorun nedir? Yani temel sorunlar nedir noktasına bakmak lazım. Yani yükseldiği maliyetlerin olduğu, iklim değişikliğine bağlı olan kısmının olduğu, kuraklığın, yetersiz desteklemelerin olduğu bir piyasa koşullarının da sadece Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden değil yani dünyadaki globalden de gelen sıkıntıların getirmiş olduğu üretici ayağının umduğu, beklediği ve hatta yapmış olduğu maliyeti karşılayamamanın getirmiş olduğu bir kaçış bu. Yani bunun yerine işte ikame ürünleri nedir? O buğdaydır, ayçiçeğidir, mısırdır veya toprağın yapısına bağlı olmak üzere diğer alternatif ürünlere doğru hızlı bir kayış var. O da haliyle alan bazında, pamuk üretim alanı bazında hızlı bir gerilemeye neden oluyor. Yani nedenin içine esasında bu. Yani karlılık son derece düşük. Hatta karlılıktan bahsetmemek gerekir. Yapılan zarar
0: Zararda.
2: maliyetleri absorbe edememenin getirmiş olduğu sonuçlardır diyelim.
0: O zaman Fevzi Bey, burayı biraz sizinle de açalım. Maliyetler ve fiyat kısmı. Çünkü örnek veriyorum işte geçen sene ekiliş alanları ya da daha doğrusu üretimdeki düşüşte biz iklimsel faktörleri de çok konuştuk. Su kısıtının, kuraklık riski ve su kısıtından dolayı zaruri, mecburiyetten bazı üreticiler Söke Ovası'nda pamuktan vazgeçmek zorunda kaldı. Ama bu sene yağışlarla ilgili bir sıkıntı yok ama yine vazgeçiş var. Çünkü Bülent Bey'in de değindiği gibi bir maliyet ve fiyat denklemindeki bozukluktan öne çıkıyor sanırım bu süreç. Tabii tekstil sektöründeki durgunluğun, bu zorlu finansman koşullarının etkisiyle zayıflayan belki rekabet kaslarını da göz önüne almak lazım ama şu anda piyasada hem fiyat seyri hem talep durumu nasıl seyrediyor şu anda maliyetleri de göz önüne alarak?
1: Şimdi üretici maliyetleri açısından değerlendirdiğimizde geçtiğimiz yıl zaten ortalama üretim maliyeti pamukta kilogram başına kütlü maliyeti 34 lira seviyelerindeydi. Ortalama müstahsil satış fiyatları da 25 lira civarında seyretti. Yani yaklaşık üretici 9 lira 1 kilogram elde ettiği pamuktan zarar etmiş durumdaydı. Bu zarar yeni destekleme modeliyle tazmin edildi mi? Hayır, edilemedi. destekleme, yeni destekleme modeli. Bu bizim beklentilerimiz hayli yüksekti aslında yeni destekleme modelinde. Ama o bir önceki yıla göre yaklaşık dekarda 2 liralık bir azalışla yeni destekleme modeli fiyatlaması yapıldı. Bu seneye gelirsek geçen sene 9 lira zarar eden üretici elbette ki bu sene pamuk üretiminden kaçtı diyebilirim. Bu zaten göz göre göre belli olmuştu. Bu seneki üretim maliyetlerinde de geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %25 civarında bir artış söz konusu olacak diye bekliyoruz. Daha sezon devam ettiği için daha neticelenmedi ama beklentimiz bu yönde. Eğer bu şekilde gerçekleşirse 1 kilogram pamuğun maliyeti yaklaşık 45,5 liralara mal olacak gibi görünüyor. Şimdi bu fiyatın altında üretici ürününü satarsa bir sonraki yıl biz ihtiyacımız olan pamuğun belki %10'unu da üretemeyeceğiz. Böyle gözüküyor. Çünkü bu gerçekten artık kritik bir eşikteyiz. Bunu tabii biz bakanlığımıza da bildirdik. Bakan Bey'e de halimizi anlattık. Onlar da anlayışla karşıladılar bu durumu ama yani burada önümüzdeki yani bu yılın pamuk fiyatları artık ya tamam ya devam senesi olacak gibi gösteriyor.
0: Ya şimdi genelde hani çok eskilerden bahsediyorum. Pamuk'la Çukurova çok özdeşleşirdi. Yani Orhan Kemal'in, Yaşar Kemal'in romanlarında o pamuk tarlalarındaki insan hikayeleri, İnce Mehmet'ten işte Bereketli Topraklar üzerine birçok kitapta, romanda biz bunları okuduk aslında. Ama biliyoruz ki artık Çukurova'da pamuk üretimi yapılmıyor gibi bir şey. Artık narenciyle, zeytincilikle vesaire alınıyor. Ama baktığımızda Ege tarafına Söke Ovası, Güneydoğu Anadolu'da Harran, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi ki toplam üretimin %50'den fazlası, yanılıyorsam lütfen düzeltin, Güneydoğu Anadolu bölgesinde o coğrafya öne çıkıyor. Ama sizin bahsettiğiniz bu maliyet, fiyat denklemindeki bozulma, yarın bir gün Söke Ovası'nda yani pamuk üretimini dışına çıkıp bambaşka bir üretim desenine mi kavuşacak? Öyle mi yorumlamak lazım? Bir de buna şunu ekleyeceğim Fevzi Bey. Şimdi mısır gibi çok su tüketen ürünlerde bakanlık zaten belirli bölgelerde bu üretimi teşvik etmiyor, istemiyor. O yüzden de ona göre bir üretim planlaması yaptı. Acaba pamukta da böyle bir adı konulmamış bir yönlendirme mi var? Öyle mi okumak lazım?
1: Yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz tekstil sanayimiz çok gelişmiş bir ülkeyiz. Tekstil sanayimizin de ham madde, ana ham maddesi biliyorsunuz pamuk. Bizim yaklaşık 1,5 milyon ton lif pamuğa ihtiyacımız var. Tekstil sanayimizin ihtiyacı var. Biz en azından hedef olarak bunun yaklaşık 1 milyon tonunu üretirsek o zaman tarım ürünlerinde biliyorsunuz gıda ürünleri nasıl, gıda arz güvenliği önemli. Bunda da aynı şekilde ham madde arz güvenliği olarak biz de pamuğun yetiştirilmesinin tekstil sektörümüzün de güvenliği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Az önce bahsettiğiniz durum dediğiniz doğru. Çukurova artık pamuk yerine mısır üretiyor. Atıyorum ayçiçeği üretiyor ya da dediğiniz gibi bazı meyve tesislerine döndüler. Eğer Ege Ovası da şu anda Ege'de de en büyük ovalarından biri Söke Ovası biliyorsunuz. Biz de yaklaşık Türkiye'de üretilen pamuğun %11'ini üretiyoruz Aydın ili olarak. Biz de eğer pamuk üretiminden kaçıp herhangi bir diğer bir tek yıllık bitkisel üretime döndüğümüzde sadece pamuğun üretilmemesi de olarak anlaşılmamalı. Diğer ekilen yeni üretimine geçilen ürünlerdeki arz fazlasından dolayı onların fiyatlarında da düşüşe sebep oluyoruz. Yani bunu iki yönlü araştırmak gerekiyor. Bu sene özellikle bu pamuk fiyatların düşük olması ve maliyetlerin yüksek olmasından dolayı Aydın genelinde, Söke Ovası da buna dahil, Büyük Menderes Havzası'nda diye daha genel açayım, ciddi anlamda bir buğday üretimi oldu. Belki tarihin buğday üretimini yaşıyoruz bu sene Aydın'da. Tabii bunun da buğday miktarına da arz miktarına da bir artısı oluyor. Belki diğer buğday üretim bölgelerinde de bu arz fazlasından dolayı fiyat olarak zarar da söz konusu olmuş olabiliyor. Yani bu bir domino etkisi, bu bir denge meselesi. Pamuk sadece kendi ihtiyacımız için değil, aynı zamanda pamuk ekim arazilerinin, bu mümbit arazilerinin katma değeri yüksek olan ve gelir düzeyi yüksek olan bir üründen vazgeçmesi diğer ürünlerinde dediğim gibi fiyatlarında düşüşe de sebebiyet verebiliyor.
0: Bu nokta önemli. Hatta Bülent Bey, sizinle de işin bir başka boyutunu da konuşalım istiyorum. Çünkü hani pamukla tekstil, hazır giyim, konfeksiyon sektörü daha böyle iç içe ya da ilk akla gelen sektör. Ama tek sektör değil. Çünkü baktığımız zaman pamuk yağdır, işte pamuk küspesi, kapçık, linter derken bugün kimya sanayinden kağıt sanayine, yem sektöründen gıdaya kadar farklı sektörlerin ana ham maddesi. Yani bugün pamuk üretiminin azalması demek yem sanayinde pamuk küspesinin azalması anlamına geliyor. Ya da işte diğer alanlardaki üretimin azalması anlamına geliyor ki biz burada aslında katma değerli üretim kaybından da bahsediyoruz gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
2: İrfan Bey, tabii konuya vakıf olunca bunları sizinle konuşmak çok kolay oluyor. Yani konuya hakim insanlarla bunları tartışmak da aslında çok basit ve kolay oluyor. Maalesef pamuğa yani yıllardır bakış zaviyesi şöyle oldu. Pamuk bir tekstil ham madde ürünüdür. Hayır efendim, değildir. Kaba yem ürünüdür. Yani hayvan sanayinde, et sanayinde kullanılır. Bitkisel yağda, bizim bitkisel yağ ithalatımız 2 milyar doların üstündedir. Yani buraya vermiş olduğumuz belki bizim 250 milyon, 300 milyon dolarlık bir destektir. Yani pamuk çekirdeğinden elde edilen için sadece söylüyorum. Şimdi böyle bakıldığında yani çok farklı, çok faydalı bir üründen bahsediyoruz. Aynı zamanda bir denge ürünü olduğunu da az önce zaten Fevzi Bey de ifade etti. Tabii ki şimdi bunun bir de şu ayağına bakmamız lazım. Yani bu üretimin dışına niye bu insanlar çıkıyor? Maliyetler ve benzeri nedenlerden dolayı. Peki bu sektörde mutlu olan var mı diye de bakmak gerekmez mi? Mesela tekstil sektörü şu anda çok mu rahat? Tekstil sektörümüz şu anda Pakistan'da, Bangladeş'te ve yurt dışında üretim yapan diğer ülkelerdeki sektörlerle rekabet edebilme kabiliyeti var mı? Yapabiliyorlar mı? Bence onu da yapamıyorlar. Yani biz aslında çoklu kaybediyoruz. Sorduğunuz sorunuzun aslında özel şeyi bu. Pamuk üretmek bir yerde bizim mecbur olduğumuz bir şey. Aslında bunu üretmek durumundayız. Çünkü buna göre bir sanayileşme olmuş ülkemizde. Eğer ki biz bunun tamamını yurt dışından ithalatla eğer karşılamaya kalkarsak, o zaman yurt dışında ham maddede bir bağımlılık zaten yaratmış olacağız. O zaman dışarıda bize dayatılan fiyat neyse biz o fiyatla artık yürümek mecburiyetinde de kalacağız. Yani normal o Amerika'daki future marketlerde büyük oyuncuların yapacağı her türlü manipülasyona da ülkemizin bir dolara dahi ihtiyacı olduğu bu ortamda, ihracatçımızın da lafı gelmişken hemen söyleyeyim, yurt dışına yapmış olduğu ihracattan edindiği dövizi buraya getirip bozdurulması ve Merkez Bankası'nın da bunun üzerinden %3 gibi bir prim vermesinin aslında tekstil sanayi için çok çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun yanında yine aynı şekilde bu üretimi yapan üreticilerin de, banka ismini vermeyeyim ama bu konu üzerine kurulmuş bankalar başta olmak üzere, yapılan bazı karlarını bila şunu söyle, bu üretim merkezlerine doğru yönlendirmesinin uzun vadede ülkenin geleceği için de, kalkınması için de, üretimi için de çok can damar olacağını düşünüyorum.
0: Fevzi Bey, sizinle de şimdi bu kadar konuşuyorsun. İthalata bağımlılık artıyor diyorsunuz sektör olarak, yani trend olarak onu söylüyor. İzleyenlerimize de biraz fikir vermesi açısından örnek olarak, geçen seneki bizim ithalatımız miktar bazında, değer bazında fatura neydi? Bu sene ekim alanları da azaldığı için siz o miktarı, tabii öngörmek biraz zor bu piyasalarda, birçok faktör, denklem var ama yeni, önümüzdeki döneme dair de öngörünüzü merak ediyorum.
1: Şimdi geçen sene yaklaşık biz dışarıdan aldığımız pamuğa 2 milyar dolar civarında bir para verdik. Bu seneki üretimdeki azalmadan dolayı, alanın daralmasından dolayı üretim bazından bu rakam iki katına çıkacak. Yani 4 milyar dolar parayı biz bu sene yurt dışındaki üretilen pamuğa vereceğiz. Biz kendi ürettiğimiz pamuğa eğer 10 lira prim verirsek toplamda üreticimize 500 milyon dolar bir destek vermiş oluyoruz İrfan Bey. Yani 500 milyon dolar desteği vermediğimiz takdirde bize dışarıdan kesilen fatura 4 milyar dolar oluyor. Sadece bununla kalmıyor. Az önce Bülent Bey'in de bahsettiği güzel bir konu vardı. Bu sadece lif ihtiyacı olarak düşünülmemi. Pamuğun yağı da, küspesi de, kapçı da, linteri de, bunlar da her sektörde kullanılan değerli ürünler. Bizim pamuk üretimimiz 800 bin ton civarından kütlü üretimimiz 300 bin tonlara düştüğü takdirde sadece buradan meydana gelen kayıptan dolayı biz 370 bin dolarlık 370 milyon dolarlık özür dilerim bir kayıp meydana geliyor. Neyden? Dediğim gibi pamuk yağı, pamuk küspesi, linterden 370 milyon dolar biz bu azalıştan dolayı para kaybediyoruz. Şimdi ben sektörel büyüklük olarak bunu anlatmak istiyorum size. Ben biliyorsunuz aynı zamanda Aydın Ticaret Borsası'nda başkanıyım. Biz Aydın olarak dünyanın en büyük incir üreticisi iliyiz. Türkiye olarak da dünyanın en büyük üreticisi ülkesiyiz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin incirden bir yılda tüm sektöründen sağladığı para 350 milyon dolar. Yani bir incir sektörü kadar parayı biz sadece pamuk üretim alanlarının azalışında pamuk yağı küspesi ve linterinden kaybetmiş oluyoruz.
0: Çok çok önemli bir aslında somut da bir gösterge yani herkesin kafasında oluşması için. Son iki dakika
1: Evet.
0: Bülent Bey toparlamak adına bu trendi tersine çevirmek, üretim tarafında ekilim alanlarını arttırmak, çiftçiyi üretime motive etmek adına sektörün öncelikli beklentileri neler?
2: İrfan Bey, ben olayı biraz daha böyle hemen şeyden alayım. Geniş açıdan almam lazım. Çünkü nihai noktada sadece bu insanların üretim yapan insanları değil, nihai noktada bunu ham madde olarak kullanan insanları da bu işin içine koyarak, iş gücünü de bu işin içine koyarak söylemek istiyorum. Bir şey üreteceğiz. Kimin için üreteceğiz? Ülkemizin sanayisi için üreteceğiz. O zaman şöyle bakmak lazım bence. Ciddi anlamda destek ve ciddi anlamda politika üretmemiz lazım. Yani bizim ürün deseni bazında, havza bazında nerede neyin ekileceğini, ne kadar neye ihtiyacımızın olacağını bir kere belirlememiz lazım. Ve buna göre de Türkiye Cumhuriyeti küçük bir devlet değil. Yani bu bahsedilen 500 milyon dolarlık bütün Türkiye'deki üretilen pamuğu destekleme kabiliyetine de sahiptir.
0: Evet.
2: Yani ama tabii öncelikler var, yaşanmış kötü tecrübelerimiz var. İşte 6 Şubat geldi, o geldi, globalde savaş çıktı. Önce Ukrayna ile Rusya, arkasından işte İsrail'in
0: Evet.
2: efendim savaşı vesaire vesaire. Haliyle tabii bizi de olumsuz olarak etkiliyor. Ama şunu bir ortaya koymamız lazım. Yani bunu bir üretim politikası veyahut da beklenti olarak bunu devletin açıklamasında büyük yarar görüyorum.
0: Evet.
2: Biz pamuk üretmeye devam edecek miyiz? Biz tekstil ve tekstil ürünlerini üreten sanayiyi desteklemeye devam edecek miyiz? Buna karar vermemiz lazım. Bunun için de devletin ciddi anlamda bir politika belirlemesini önemsiyorum. Bu bir.
0: Son
2: İkincisi,
0: cümleyi alabilirsek lütfen.
2: üretimin sadece normal şekilde üretilmemesi lazım. Artık iyi pamuk uygulamaları, rejeneratif uygulamalar, organik
0: Doğru.
2: pamuk uygulamaları, yani bunun tamamıyla pamukta hazır giyime kadar giden
0: Evet.
2: tüm değerler zincirlerinde sürdürülebilir ve izlenebilir olmamızın katma değer yaratma ve sektörü ayakta tutabilme
0: Evet.
2: adına çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Zaten Ulusal Pamuk Konseyi'nin 8. zirvesinde de aslında sorunlar ve çözüm önerileri sıralanmıştı. Yetkililer de
2: Evet.
0: zaten konuyu biliyordur diye umuyoruz.
2: Evet.
0: Ulusal Pamuk Konseyi
1: Evet.
0: Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Bülent Uçak. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Sektörün böylece nabzını tutmaya çalıştık ama hasat dönemi geldiğinde tekrar bakacağız. Sahadan bilgileri sizlere tabii ki yetkin isimlerle birlikte aktaracağız. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışan yapar.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Önce şöyle bir bakalım rakamlarla görünüm an itibariyle bize ne söylüyor diye. Borsa İstanbul 14.474 puanda %0,14'lük geri çekilme hareketiyle. Sektörel kırılımlara bakacak olursak nerede ne oluyor diye. Bankacılık tarafı %0,16 primli, sanayi tarafta %0,42'lik geri çekilmeyi görüyoruz. Mali tarafta da yine bankacılıkla paralel oranda bir aşağı yönlü hareket var. Ulaştırma, hizmetler, turizm diye bakacak olursak negatife dönen bir görünüm söz konusu bu sayfada da. Hizmetler %0,23, turizm %1,93, %2'ye doğru giden kayıpla seyrediyor. Ulaştırmadaysa kayıp seviyesi %0,62. Biliyorsunuz bir savaşın bitişi fiyatlamasını dün konuşuyorduk piyasalarda. ABD ve İran arasında varılan 14 maddelik uzlaşı metni gündemde. Önemli maddeler var. Artık bundan sonrası yeniden yapılandırma, yeniden petrol arzının geri dönmesi, ne kadar hızda döneceği, etkilerinin ne kadar süreceği, ürettiği hasarın ne olduğu tartışmaları. Bakalım paralar tarafında fiyatlama nasıl seyrediyor diye. Dolar TL'de 46.31 seviyesi var. Euro TL'de 53.91. Dolar endeksi 99.58'de bugün yatay seyrediyor. Euro dolar çaprazı da 1.16'da. Avrupa piyasalarına bakalım borsalarda görünüm nereye dönmüş diye. Karışık bir seyir var. Londra borsası %0,11 aşağı yönlü. Kakaran endeksinde %0,18'lik yukarı yönlü hareket görüyoruz. DAX endeksi yatay negatif. Almanya'da, Milano borsasında da Londra'ya neredeyse Londra'yla aynı oranda %0,12 yukarı yönlü ama ters hareket var. Vadelere bakalım Amerika tarafında, orası bize ne söylüyor diye. Bugün Fed var biliyorsunuz. Dow Jones vadelilerde yatay negatif görünüm var. Nasdaq vadelilerde %0,43'lük pozitif görünüm. S&P'de de yatay negatif görünüm var. Yeni başkanlı ilk toplantı, yani Walsh'lu ilk Fed toplantısından ne çıkacak, hangi mesajlar verilecek piyasanın yakın takibinde. Tabii ki Amerikan piyasalarının odağında bir yandan da devasa halka arzlar, inanılmaz yatırım planlamaları söz konusu. Getiri eğrisini de bir görelim. Getiri eğrisine savaşın bitimi öyle çok da büyük etki yapmış görünmüyor. 10 yıllıklar 4.43'te, 5 yıllıklar 4.15'te, 2 yıllıklar 4.04'te. Petrol nereye geldi, altın nereye geldi onu da görüp konuğumuza gideceğiz. Spot altının ons fiyatı 4.328 dolar 46 sentte, gümüş 69 dolar 90 sentten geçiyor, bitcoin 64.846 dolarda, Brent petrol 80 doların altında devam, 78 dolar 88 sentten geçiyor işlemler. Amerikan tipinde ise 76 dolar 21 sent fiyatlaması var diyelim ve Soner Kuru'yu yayına davet edelim.

0: Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi tabii baktığımızda artık petrolün geri çekilmeye başladığı ama devamının nasıl geleceği sorusunun da gündemimizde olduğu bir resim var. Piyasalar, özellikle hisse piyasaları zaten pozitifi fiyatlama eğilimindeydi bir müddettir. Bu son gelişmeyle beraber o eğilimin de genel olarak devam ettiğini söylemek mümkün. Ama yine bono tarafında onu, yani getiri verim eğrisi tarafında onu çok göremiyoruz. Dolayısıyla şu an karşımızda duran tabloyu hangi parametrelere bakarak okumak lazım? Devamını nasıl beklemek lazım?
1: Şöyle, şimdi genel çerçevede bir barış beklentisi var. Geçtiğimiz hafta Perşembe Cuma gününden beri oluşan, hafta sonu gelen yine olumlu haberlerle birlikte bu haftaya da ne diyelim, sarkmış olan bir barış beklentisi. Ama piyasalar biraz daha şeyi görmek istiyor. Ne diyelim buna, anlaşmayı görmek istiyor. Çünkü süreç başladığından beri birkaç kez böyle anlaşmaya yakınlaşıldı, oldu olmadı derken bu beklenti, barış beklentisi fiyatların içinde ama %100 manada fiyatlandı diyemiyoruz. Orada bir miktar alan var. Yani piyasa imzayı görünce belki biraz daha barış fiyatlaması gene de yayılacak. Yani neyden bahsediyorum, az önce siz de zaten vurguladınız. Mesela tahvil fiyatlamalarında barış beklentileri çok güçlü değil. Çünkü piyasa biraz daha orayı görmeye çalışıyor. Yani resmi kanıt istiyor diyelim. Hisse senedi piyasaları bu süreçte biraz daha olumlu ayrıştı ama şöyle bir durum var. Hisse senedi piyasaları özelinde farklı temalar yerleştiği için, işte Amerika'da özellikle yapay zeka ve teknoloji, Türkiye'de özellikle başta Aselsan savunma olmak üzere bir miktar içeride el değiştirme, bankacılığa bir miktar yönelim. Biraz bu temalarla hisse senedi piyasası güçlü kalıyor. Özellikle barışa ilişkin fiyatlamaları tahvil faizlerinde arıyor olmak lazım. Sebebi şu: petrol fiyatları, eğer barış olacaksa petrol fiyatları bir miktar gerileyecek, enflasyon beklentileri bir miktar gerileyecek. Haliyle bu tahvil faizlerinde de bir miktar rahatlama anlamına gelecek. Şu an bu %100, bu barış beklentisi %100 fiyatlamaların içinde değil görüşümüz. Açıkçası burayla ilgili biraz daha alan var. Yani cuma günü anlaşma imzalanacak deniyor. Bu anlaşmanın ardından belki petrolde geçici kalıcı, bunu bilemiyorum ama biraz daha aşağı fiyatlamalar, altında biraz daha yukarı fiyatlamalar, tahvil faizlerinde biraz daha gevşeme bu noktada imza ile birlikte görülür diye değerlendiriyoruz. Tabii petrol fiyatlarında şimdi 80 doların altındayız ama özellikle 70 doların altına doğru gelebilecek mi, kalıcı olabilecek mi, burası önemli. Bence petrol fiyatlarının geleceğini de açıkçası orta vadede anlaşma metninin detayları belirleyecek. Evet, özellikle enerji piyasası uzmanları tarafından aldığımız açıklamalar tesislerin, üretim tesislerinin bir miktarda olsa zarar gördüğü ve eski üretim haddine ulaşılmasının biraz zaman alacağı, özellikle stokların bu süreçte kullanıldığı için o yeniden stoklara doğru gelecek talep aynı şekilde fiyatları yukarıda tutacaktır noktasında beklenti var. Ama bir diğer beklenti de şu: İran biliyorsunuz Batı'ya petrol satamıyor. Çin'e ve Hindistan'a satabiliyor sadece, ama satabileceği miktar satmış olduğundan daha fazlası. Haliyle burada bu yaptırımlarla ilgili bir gevşeme olur ve İran daha fazla petrol satabilirse bu daha fazla arz anlamına geleceği için fiyatları kalıcı olarak aşağı çekebilir. Zaten Trump yönetimi ve özellikle yine Çin-Amerika bilek güreşi çerçevesinden de baktığımızda petrol fiyatlarının düşük kalıyor olması isteniyor Amerika tarafından. Anlaşmada böyle bir sürpriz gelebilir. Buna bakacağız. Ama bir şekilde kısmen bu barış fiyatlaması girdi, oluştu. Ama piyasa bekliyor ve şu bir iki gündür oluşan fiyatlamada piyasanın bize temkinli olduğunu gösteriyor diye toparlayayım.
0: Soner Kuru, özellikle tahvil tarafındaki fiyatlamalarda küresel borçluluk, başta Amerika olmak üzere, borç çevirme riskleri, büyüme tarafına ilişkin revize edilen beklentiler ne kadar baskı yaratıyor?
1: Şöyle, şimdi nasıl diyelim, kısa vadeli tahvil fiyatlamaları belki biraz daha merkez bankaları kontrolünde ama özellikle 10 yıl ve daha uzun tarafa baktığımızda orada piyasa beklentilerinin biraz daha söz sahibi olduğu, fiyatlama noktasında belirleyici olduğunu görüyoruz. Amerika'da tabii ciddi bir borçluluk sorunu var. Bu borcun çevrilmesi için bir miktar enflasyona ihtiyaç var ve faizlerin de yükselmemesi gerekiyor.

0: gerekiyor. Şimdi bu noktada piyasanın özellikle anlaşma metni öncesindeki beklentisi Fed'in bu yıl içinde 25 bas puan, önümüzdeki yılın ilk yarısında da yine yani bir yıl vadede 25 bas puan faiz arttırma hikayesiydi. Ama anlaşma ihtimalleri bunu tersine çeviriyor. Haliyle bir anlaşma gelir ve burada kalıcı bir barış olursa Fed bir yıl vadede faiz indirecektir fiyatlamasına doğru gider. Bu hem tahvil faizlerinde bir miktar gevşemeye yol açar hem de piyasalar açısından pozitif ayrışır. Burada Warsh'un ilk toplantısı özellikle bu önemli. Piyasa evet. Burayı test etmek isteyecektir. Özellikle toplantıda yapacağı açıklamalar da yine az önce sizin sorduğunuz sorunun cevap bulması açısından önemli
1: tabii
0: olacaktır.
1: Tabii çünkü Soner Bey yani hani Trump diyor ki tam da buradan hareketle benim borçlanmam lazım. Zaten borç stoku çok yüksek. Bana bu yüksek faiz olmuyor diyor. Şimdi savaş da bitti. Ne kadar istihdam verilerine de baktığımızda Fed'in alanı daha Trump'ın istediği yöne doğru mu evrilecek? Ama bu da başka bir politika hatası sonucu doğurur mu? Tartışma galiba buraya odaklanıyor.
0: Şöyle aslında özellikle 15-20 yıldır bu biraz kapitalist sistemin geldiği nokta parasal taban hep büyütüldü. Parasal taban büyütüldü, varlık fiyatları bu ölçekte yukarı doğru gitti. Ama bir şekilde bu parasal tabanın genişlemesinin vermiş olduğu rahatlıkla ekonomiler hem bu borcu çevirdi hem de büyüyebilme başarısını gösterdi. Biraz böyle ağrı kesici etkisi hikayesi var bence burada. Önümüzdeki dönemde de bu etki artarak bence devam ediyor olacak Trump yönetimiyle birlikte. Yani neyi vurguluyorum? Mesela 2008 global kriz öncesinde Fed bilançosu 800 milyar dolarken, 900 milyar dolarken pandemiyle birlikte 9 trilyon dolara kadar çıktı. Pandemi öncesi zaten 4 trilyondu. Sadece pandemi burada etkili olmadı. Şu anda da 6,5-6,7 trilyon dolar böyle bir parasal taban genişliği var. Bu varlık fiyatlarını da yukarıda tutuyor. Bu borcun çevrilebilme kabiliyetini de arttırıyor. Warsh'un önemli bir açıklaması var. Kongrede yapmış olduğu sunumda seçilmeden önce bilanço küçültmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Bunu yapabilir mi, yapamaz mı? Bu hikaye bütün manzarayı tersine çevirebilir. Piyasa şu anda böyle kalıcı anlamlı bir bilanço küçültme operasyonunun mümkün olmayacağını düşünüyor. Bunu olasılıklandırmıyor. O yüzden yapacağı açıklamalar önemli olur. Böyle bir bilanço küçültme hikayesi işleri Trump'ın istediği yönden de tersine çevirebilir. Dediğim gibi şu an çok olasılıklandırılmıyor. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi diğer bir taraftan makro kompozisyon, makro unsurlar adeta Fed'in faiz arttırması için bir araya geldi son aylarda. Enflasyon yükseliyor. 4,2'ye geldi yıllık enflasyon. Aylık üretici enflasyonu 1,1'e geldi. Ve buna rağmen istihdam piyasaları çok güçlü. Buradan baktığımızda Fed'in faiz arttırım gereksinimi var. Ama petrol fiyatları önümüzdeki dönemde gerileyecekse, kalıcı bir barış olacaksa enflasyon baskısı ortadan kalkıyor olacaktır. Bu borcun çevrilebilmesi için de biraz daha böyle para politikaları üzerinden mali politikalara, Amerikan hükümetine destek geliyor olması lazım. Ben önümüzdeki dönem için bir kalıcı, sıkılaşacak bir bilanço hikayesi, küçülecek bir bilanço hikayesi ihtimali düşük görüyorum. Petrol fiyatlarının enflasyona baskı oluşturmaması için Trump yönetiminin bunu aşağıda tutmak için elinden geleni yapacağını, hatta İran'ın bu yaptırımlarının kaldırılması ihtimalinin güçlü olduğunu değerlendiriyorum. Yani önümüzdeki yıllarda da bu parasal tabanın genişliyor olma hikayesi bence devam edecek. Bu da zaten Trump'ın işaret ettiği yöne doğru gitmesi anlamına geliyor hikayenin.
1: Soner Kuru, peki şunu da sorayım. Şimdi mesela JP Morgan 2030'a kadar büyük teknoloji şirketlerinin 5,5 trilyon dolar AI geliştirme altyapı yatırımı yapacağını söylüyor. SpaceX halk arzını görmüşsünüzdür siz de zaten. İnanılmaz paralardan bahsediyoruz. Tabii şimdi çok büyük rakamlar, büyük paralar. Dünyadaki likidite koşulları ne kadar destekleyici olabilecek? Ve bu taraftan bizim gibi ülkelere, yani gelişmekte olan ülkelere baskı riski ne kadar yüksek?
0: Şöyle, şimdi bu dünyada para şu anda iki yere gidiyor. Bunlardan birincisi yapay zeka. İkincisi de savunma. Aslında ortak noktası bunların yüksek teknoloji içeriyor olması. Savunma tarafında da çünkü artık inovasyon çok önemli hale geldi. Zaten Türkiye'ye para akışı, mesela yabancı yatırımcı tercihlerine de baktığımızda özellikle Türk borsası anlamında savunma sanayinin artık önemli derecede yer ettiğini görüyoruz. Gelişmekte olan ülkeler anlamında mesela işte Güney Kore orada bir teknoloji teması yine para çekiyor. Ben uluslararası koşulların gelişmekte olan ülkelere para akışını destekleyici olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Savaştan önce zaten böyle bir iklim vardı. Özellikle yılın sonundan ikinci, üçüncü aya kadar gelişmekte olan ülkeler ciddi manada yararlandı bu sermaye akımından. Biz de o şekilde. Yani Şubat sonuna kadar işte Ekim ayından Şubat sonuna kadar dolar bazında %25'lerde bir prim yapmıştık. Sonrasında o Mart ayı içindeki çalkalanma ama gelişmekte olan ülkelere sermaye akmaya devam eder. Yani dünyada şöyle bir iklim oluşmuştu. Hatırlayalım, 2013'ten 2018-2019'a kadar FED faizleri yukarı doğru çekiyordu. Bilançoyu mümkün olduğu kadar tutmaya çalışıyordu. Ve özellikle gelişmekte olan ülkeler bu işten oldukça fazla negatif etkilenmişti. Bizdeki kurun yükseldiği dönem de biraz buraya işaret eder. Tekrar oraya dönülebileceğini değerlendirmiyorum. Özellikle Trump yönetimi çerçevesinde, özellikle Amerika-Çin bilek güreşi çerçevesinde. Çünkü burada zaten bu ekonomik yaptırımlar, işte ticaret savaşları dediğimiz unsurlar, şu aylarda çok konuşmuyoruz ama savaşın bitmesinin ardından bence küresel manşetler yeniden Amerika-Çin bilek güreşi olacak. Bu bilek güreşinde Amerika'nın dayanabiliyor olması için likidite koşullarının destekleyici olması gerekiyor. Likidite koşulları destekleyici olacaksa eğer gelişmekte olan ülkelere sermaye akımı devam eder. Burada Türkiye ne kadar pay alır konusu önemli. Özellikle Trump yönetiminin Türkiye ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar ve özellikle son 6 ayda sermaye hareketlerine baktığımızda ben burada Türkiye'nin pozitif ayrışma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu çerçevede biz yıl sonu veya bir yıl vadede Borsa İstanbul'la ilgili olumluyuz. Faizi yenebileceğini, enflasyona yenebileceğini düşünüyoruz özellikle hisse ve sektör bazlı hareketlerde ve lokomotifin yabancı yatırımcı olacağını düşünüyoruz. Az önce saydığım bu sebep ve perspektifle ilgili olarak.
1: Yani o zaman içeride, yani Borsa İstanbul'da hikaye bildiğimiz yerden devam edecek.
0: Aşağı yukarı o şekilde. Yani zaten burada savaş bir virgül koydu. Ekim ayından itibaren oluşan bir hareket var. Hatta biraz daha geriye gidelim. Bir yıllık trendde 2025 Haziran ayı, yanlış anımsamıyorsam böyle 9000'lerin altı, oradan başlayan bir yükselen trend hikayemiz var. O trend kanalı içindeyiz. O trendin desteği de yanlış anımsamıyorsam 13.000 seviyelerinde. Piyasa zaten iç siyasi gelişmeler, piyasanın istemediği şekilde hareket ettiği ölçüde dahi 13.000'in altına gelemedi. Buradaki yükselen trend hikayemiz geçerli. Ama tabii ki riskleri var. Savaş ortamının devam etmesi, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalıyor olması. O çünkü bizim makro dengelerimizi oldukça fazla bozan bir unsur. İçeride de yine iç siyasi gelişmelerin daha fazla yabancı yatırımcının sevmeyeceği yönde gelişmesi. Yani tüm bunlar bir araya gelmezse ana tema yabancı girişi olmaya devam eder yılın devamı için, önümüzdeki bir yıl için.
1: Peki yani bizim makro taraftaki hasarın yani telafi edilebilirlik seviyesine, özellikle enflasyon meselesine, çünkü bütün bu konuştuklarımız dönüp dolaşıp o patikanın nasıl devam edeceğiyle ilişkili.
0: Şimdi bu konuda şöyle, gerçekten zor bir patikada yürüyen bir merkez bankamız var. Özellikle bu savaş 3 ayı geçti, 4 aya doğru gidiyor. Kabaca enflasyon ve faiz beklentilerine minimum 5-6 puan koydu. Farklı kurumlardan biraz daha yüksek beklentiler de alıyoruz ama minimum 5-6 puan koydu ve zamanlama anlamında da 2-3 çeyrek bize kaybettirdi gibi bir hikaye var. Zaten benzer söylemi enflasyon raporunda Sayın Başkan da yapmıştı. Hı hı. Bu savaşla birlikte ekonomi daha uzun süre daha yüksek faize maruz kalmak durumunda. Buradaki oluşan tahribat özellikle zaman kaybı. Zaman önemli. Sebebi de özellikle reel kesim para kazanamıyor. Mevcut faiz ortamında nasıl bir yatırım, nasıl bir üretim yapacaksınız ki işte %40'dan %50'den fazla para kazanasınız ve o işi yapmanıza değsin. Burası bir vaka ama diğer taraftan da özel sektörün döviz yükümlülükleri 240 milyar dolara doğru gitti. Cari açık 50 milyar doların üzerine doğru gidiyor. Merkez Bankası rezervlerimiz ortalama 160 milyar dolar. Ülkeye döviz gelmesi lazım. Yani bu dövizin gelmesi için de parasını ödüyoruz, faizini ödüyoruz. Evet. Bu da faiz indiriminin önündeki en önemli parametre. Ama işin özeti, savaş bize minimum 6 ay kaybettirdi bu süreçte.
1: Soner Kuru, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız
0: ben
1: için çok sağ
0: ederim.
1: Olun. Bir araştırma masasına dönelim.
2: Yatırımın yolu Akbank.

0: Günün piyasa notları için Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir bana eşlik edecek bu noktada. Mehmet.
1: Merhaba Zeynep. Özellikle şimdi o günün ortasına geldik. Fiyatlamalara şöyle bir baktığımızda bugünün ana gündem maddesi tabii ki de bizim saatimizde akşam saatlerinde karşılayacağımız Fed'in faiz kararında olacak. Piyasa fiyatlamalarının da Fed'in faiz kararından önce bir miktar daha sakin seyrettiğini görmek mümkün oluyor. Şu anda özellikle ABD vadeli endekslerinde yatay seyirler bir miktar daha dikkat çekiyor. Dün özellikle Dow Jones'un yukarı doğru gittiği, S&P 500'ün görece yatay kaldığı ama Nasdaq, özellikle Nasdaq 100 endeksinde %2'ye varan satışları gördüğümüz neredeyse bir perspektif, bir piyasa fiyatlaması görmüştük bu tarafta. Ama bugün anlıyoruz ki özellikle vadelilerde bir miktar daha sakin bir seyir var. Piyasa açılışında tekrar ABD açılışlarında bu rakamlara tekrar bakacağız. Ama özellikle bu akşam Walsh'un açıklamaları Fed'in faiz kararında ki zaten sabit bırakılması gündemdeyken ve fiyatlanıyorken hali hazırda bir miktar daha önemli olacak diyelim. Onun öncesinde Zeynep özellikle altın ve son dönemde alımların belki de hiç uğramadığı tahvil faizleri cephesine baktığımız zaman barış temasıyla birlikte ki elimizde şu anda bir mutabakat zaptı var. İmzaların cuma günü atılması bekleniyor. ABD ve İran arasında 14 maddelik bir miktar daha taslağı tartışır durumdayız. Bunun özellikle riskli varlıklar çerçevesinde değerli metaller ve tahvil piyasalarına dipten alım getirdiğini söylemek mümkün. Biz ABD 2 yıllıklarında özellikle son dönemin rekor zirvesini gördüğümüz ki savaşın başından bu yana bahsediyorum. 8 Haziran'da 4.20'ler seviyesini test etmiştik. Özellikle savaştan önce 3.40-3.50 bandında olan ABD 2 yıllık tahvil faizlerinde ciddi bir sıçramayı burada görmüştük ama şu anda en azından %4 seviyelerine oturan bir 2 yıllık olduğunu söyleyebiliriz ama Fed'in gecelik fonlama oranının hala bir miktar daha üzerinde. Dolayısıyla tahvil traderları kısa vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin ve politikalarına ilişkin bir miktar daha tedirgin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan altın cephesine bakacak olursak orası da özellikle son dönemde ciddi iştahsızlığını konuştuğumuz bir piyasa tarafındaydı ki biz gümüşte 65 doların da aşağısına 60 dolarlara gelen fiyatlamaları konuşmuştuk. Altında 4000 dolara kadar neredeyse bu sınıra kadar geri çekilen bir fiyatlama vardı değerli metaller tarafında ama diplerden anlıyoruz ki değerli metaller tarafı altın, gümüş, paladyum, platin gibi tarafta dipten toparlandı ki 4300'lerin üzerine kadar gelen bir fiyatlama var altında. Fakat şunu da söyleyebiliriz ki o yukarı momentumunda ilk yukarı doğru sekmenin barış anlaşması ile birlikte bir miktar daha yavaşladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla hem tahvil cephesinde hem de değerli metaller çerçevesinde bu akşam Fed'in özellikle yeni başkanın açıklamaları ve dot plot gibi önemli projeksiyonlarda bir miktar daha yakından takip edilecek Zeynep.
0: Mehmet çok çok teşekkürler.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: kalbi. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Aktif Bank Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Martı. Cem Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Cem Bey ile birlikte bugün Perakende Bankacılık'ta dijitalleşmenin yeni aşamalarını konuşacağız. Sektörde dijitalleşme sonrası özellikle veri analitiği ve yeni teknolojiler sektörü nasıl şekillendiriyor? Özellikle müşteri deneyiminden finansal kapsayıcılığa kadar dijital bankacılığın değişen rolü detaylı bir konu başlığımız olacak. Yine veri analitiği ve geleceğin finans deneyimi ve bu noktada geleceğin bankacılığı, yeni trendler ve Aktif Bank'ın bu alandaki çalışmaları beraber konuşacağız. Cem Bey, isterseniz öncelikle bir ilk 6 ayı bir değerlendirelim. 6 ay neredeyse geride kalacak, az kaldı. Bu dönemde genelde sektör, özelde tabii ki Aktif Bank'ta sizin sorumlu olduğunuz alanda perakende ve dijital bankacılık tarafından nasıl bir 6 ayı geride bırakıyoruz?
2: Tamam, klasik bir başlangıç yapalım.
1: Evet.
2: Yani ilk 6 ay çok bariz bir faktör tabii söz konusuydu. Şubat ayı sonunda Amerika-İran Savaşı.
1: Evet.
2: Biliyorsunuz programlarınızı uzun uzun değiştiriyorsunuz. Çok detayına girmemize gerek yok. Sonra ikinci faktör ne sayabiliriz? Son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin piyasaları etkilediğini gördük. Bir de aslında ana başlıklardan bir tanesini makro ihtiyati tedbirler kapsamında kredilerdeki sınırlamaların aslında etkili olduğunu gördük. Şimdi bankacılıkta tabii bankaların en büyük giderleri faiz gideri. Bu yıl özellikle hemen hemen her banka faizli bir düşüş trendinin olmasını bekliyordu ama bu gerçekleşmedi. Hatta fonlama maliyetlerinin arttığı bir dönem gördük aslında.
1: Kesinlikle. Hazine Maliye Bakanı'nın savaşın enflasyona etkisi 5 puan civarında diye açıklaması
2: oldu. Aynen öyle. Ben de ona benzer bir rakam söyleyecektim. Siz söylemiş oldunuz. Tabii bu fonlama maliyetini özellikle bireysel kredilere faizlerine eklemek gibi bir şey söz konusu değil. Zaten alıcı bulamazsınız büyük bir ihtimalle. Bunun da yani karlılık üzerine, sektörün karlılığı üzerine negatif bir etki yaptığı çok açık bir gerçek. Zaten en son yayınlanan Nisan ayında BDDK'nın aylık raporlarında bunu çok net bir şekilde gördük. Öteki tarafa gelecek olursak makro ihtiyati tedbirlerle ilgili de bir dizi aslında karar alındı bu 6 aylık dönem içerisinde. Ama son geldiğimiz noktayı söyleyeyim. Özellikle ihtiyaç kredilerindeki büyüme sınırı %3'e düşürüldü. Daha evvelden KMH ile ilgili bir limitlerde herhangi bir sınırlama yoktu. Önce %2'ye alındı, ondan sonra %1'lik bir büyüme sınırı getirildi. İşte KOBİ'ye sınırlamalar daha az da olsa düşürüldü. Taşıt kredilerinde %3 gibi bir sıkılaştırma tedbirleri alındı. Bir de bunlara ek olarak aslında Ocak ayının sonunda BDDK tarafından hem KMH hem kredi kartı limitleriyle ilgili bazı bir dizi kararlar alındı. Bunun biraz piyasaları etkilediğini işin aslı düşünüyoruz. Bu dönemde özellikle kredi portföylerinin yönetilmesi konusunda daha hassas davranılacak bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Peki bütün bu gelişmeler olurken bizim tarafta neler oldu? Biz biliyorsunuz kendimizi ne kolay bankacılık olarak tanımlandırıyoruz ve izlediğimiz stratejiler aslında günden güne, konjonktürden konjonktüre değişen stratejiler değiller çok şükür ki. Bu genelde belirlediğimiz ana stratejileri ve prensipleri hiçbir zaman terk eden bir banka değiliz zaten. Bu anlamda biz aslında sizin en son yayına çıktığımdan bu yana da fena bir zaman geçmemiş. 1,5 sene içerisinde şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman çok önemli aslında katma değerli servisler üretmeye bizim tarafta devam ettik. İşte müşteri deneyimini arttıracak şekilde hareket ettik. Mobilimizi zenginleştirdik. Tabii bunlar teoride güzel ama pratik hayatta rakamlara dönüştü mü diye de sorarsanız onun da çok şükür şeylerini alıyoruz, sonuçlarını alıyoruz. Özellikle yeni müşteri kazanım hızımızı çok arttırdık. Yani geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %65 civarında daha fazla müşteri alıyoruz, yeni müşteri. Bu çok iyi bir haber bizim açımızdan. İhtiyaç kredileri bizim barometremizdir genelde. O ihtiyaç kredilerinde de işte sektörün daha üzerinde büyüyoruz. Sektör %12'lerde, 13'lerde büyüdü sene başından beri. Biz %20 plus büyüdük diyeyim. Üzerinde büyüdük. Bunun sonuçlarını görüyoruz. Aktif müşteri sayımız bizim için çok önemli. Orada da artışımız var. Yani biz ne kolay banka olarak hani sevilen ve tercih edilen bir marka olma yolundaki emin adımlarla ilerlediğimizi söyleyebilirim. İşin aslında 2025'te.
1: Peki Cem Bey, şimdi son dönemde tabii dijital tarafta ciddi bir dönüşüm var. Sizce bugün müşterilerin bankalardan en temel beklentisi ne yönde değişti?
2: Evet. Yani aslında bu değişim tabii hani böyle bir anda olacak bir şey değil. Bir zamana yayılıyor.
1: Kesinlikle.
2: Yine çok kısa bir böyle bir şeye bakacak olursak ilk başta Hatırlarsanız dönüşümü bankaların müşterileri daha biraz daha zorladığı bir dönüşüm yaşıyorduk. Bundan 10 sene 12 sene önce kadar. Önce internet bankacılığı, ondan sonra mobil bankacılık. Bugün bu arada parantez açayım. İnternet bankacılığın toplam işlemler içerisindeki payı %1'lere 2'lere düştü. Yani müşterinin artık böyle bir beklentisinin kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kesinlikle. Sonradan pandemi dönemi geldi hatırlarsanız. Oradaki bir yılda benim hesaplarıma göre yaklaşık 3 yıllık bir migrasyon yolu alındı aslında. Hı hı. Çok hızlı bir şekilde. Ardından da bizim için bence mihenk taşı dijitalden müşteri edinimi 2021 yılının ortalarında geldi.
1: O düzenleme çok önemliydi.
2: Aynen öyle, çok çok önemliydi. Ondan sonra zaten çok hızlı bir şekilde pazarda müşteri sayılarımızda çok büyümeye başladı. Zaten Türk insanının teknolojiye yatkınlığı konusunda hiç kimsenin pek bir soru işareti yok. Bugün aktif müşteri sayısı tüm sektörde tekilleştirilmemiştir bu arada. 124 milyon seviyelerine kadar ulaştı aslında. Hı hı. Bu da çok önemli. Şimdi ne değişti dediniz? Mesela geçmiş dönemde hız bir şeydi, faktördü ama artık hız bir hijyen faktörü haline geldi aslında. Evet. Yani hıza, zaten tüketicinin hızına ayak uyduramayan hiçbir uygulamanın ayakta kalma ihtimali
1: şansı
2: de
1: yok artık.
2: Kalmadı. Bir yandan da böyle hani temel bankacılık hizmetleri artık o da olması gereken şeyler haline geldi. Yani bununla kendinizi ayrıştıramıyorsunuz. Bugün yine hep rakam vermeyi seviyorum ben. Bir aylık EFT adedi 175 milyon adet EFT adedi var piyasada. 15 milyon kişi krediye başvuruyor mobilden. Yani bunları zaten müşteriler mobillerinden yapabilir hale geldiler. Bence burada en temel istek ve beklenti basitlik ve yalınlık. Bunu da aslında şuradan hareketle söyleyebiliyoruz. Yani tamamen bütün değer önermesi basitlik ve yalınlık olan bazı uygulamalar görüyoruz. Şimdi vermeyelim, marka ve isim vermeyelim. Oradaki müşterilerin buna teveccühünü gördüğünüz zaman zaten müşterinin aradığının bu olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Daha kolay, basit, mümkünse ücretsiz ya da ucuz talepleri var. Bu şeyde ücretsizlik tarafına da bir dokunmakta yarar var. Çünkü bizim zaten en büyük değer önermelerimizden biri ücretsiz bankacılık. Özellikle yeni çıkan bankaların da bu ücretsizlik değer önermesini sıklıkla kullandığını görüyoruz. Müşteriler de bunu daha fazla aslında talep etmeye başladı. Hı. Ne mutlu ki bize, biz ilk kurulduğumuz zamandan itibaren, yani Nekolay markasını aldığımız zamandan itibaren aslında bayağı vizyoner bir hareket yapmışız ve bu ücretsizliği değer önermesi olarak taşımışız. Bunu da taşımaya da devam ediyoruz. Hı. Bunu hakkıyla yapan bankalardan biriyiz.
1: Peki şimdi perakende bankacılık tarafında tabii sadece ürün değil artık, konuşulan uçtan uça dijital deneyim.
2: Doğru.
1: Yani kullanıcı tarafında, kullanıcı deneyimi tarafında siz hangi başlıkları önceliklendiriyorsunuz? Bir onu sorayım. Bir de tabii ki Nekolay'dan bahsettiniz, dijital bankanız. Bu noktadaki rolünü anlatır mısınız?
2: Tamam. Şimdi uçtan uca dijital deneyim aslında hani insanların bugün aklına gelen bir şey değil işin doğrusu. Bir, teknolojinin gelişmiş olması. Hı hı. Geçmiş dönemde de daha basit ve sade

0: süreçler belki de kurgulanabilirdi ama regülasyonun da buna uygun olması gerekiyordu. Şu anda regülasyon aslında buna çok uygun bir zemin hazırladı. Aslında bunun bu dönemde bu kadar gündemde olmasını ve herkesin bu yolda yürümesinin bir tesadüf olmadığını düşünüyorum işin aslı. Bu anlamda uçtan uca dijital deneyim artık çok kritik hale geldi. Biz bunu bir iki tane örnek vererek aslında çok net bir şekilde yaşadık da deneyimledik de. Geçtiğimiz sene bu sene başında dijitalden müşteri edinim süreçlerimizi biz sıfırdan tekrar yeniden dizayn ettik. Normalde sürece başladığımız müşterinin sürece girişiyle süreci tamamlayan müşteri oranı yeteri seviyede değildi bizim açımızdan. Bu rahatsız etti bizi. Ve o süreçleri tekrar sıfırdan ele aldık ve sektör ortalamalarına kadar geldik. Mesela bizim şu anda dijitalden müşteri ediniminde genelde bir kurye akışı da vardır. Bu oranımızı mesela %1'lerin altına düşürdük. Sektör %4-5'lerdeyken. Bu çok güzel bir örnek bizim açımızdan. Yine aslında yakın dönemde tecrübe ettiğimiz bir diğer bu uçtan uca dijital süreçte Paso Taraftar. Eskiden bundan 12-13 yıl önce kurulan ilk süreçler zamanında dijitalden müşteri edinimi diye bir dünya yoktu.
1: Evet.
0: Ondan dolayı da süreçler ona göre dizayn edilmiş. Biz bunu tekrar ele aldık. Ve şu anda bence tabii taraflıyım birazcık ama mükemmele yakın bir deneyim sunmaya başladık. Biliyorsunuz müşteriler isterse prepaid kart alabiliyorlar, isterse ön ödemeli kart, isterse normal debit kart alabiliyorlar, banka kartı. Birini 3-4 dakika içerisinde, diğerini de normal bir dijital yolculuğu yaparak aslında o kartları edinimi sağladılar. Yani şunu söylemek istiyorum, uçtan uca dijital süreçler gerçekten şeyi çok fazla etkiliyor. Bizim mesela bu bahsettiğim Paso Taraftar kartın bu süreçleri sayesinde kartlarımızın %85'ini dijital kart olarak vermeye başladı. Bu bize kurye zahmetinden kurtardı, şikayetleri çok azalttı, çağrı merkezi maliyetlerimizi düşürdü. Yani çok acayip güzel bir artçı efektleri oldu. Yani bir de şeyden bahsetmem lazım. Geçtiğimiz sene yaptığımız önemli işlerden bir tanesi de mobil bankacılığımızın aslında ön yüzünü değiştirmemizdi. Çünkü o da bir deneyim. Baştan uca bizim mobilimizin içerisindeki deneyim. Orada da çok sade, çok basit ekranlar yaptık. Bu tarz değişimleri yapmak aslında biraz cesaret istiyor. Çünkü insanlar ne kadar iyileştirseniz de değişime biraz şey koyabiliyor. Bariyer koyabiliyor. Bunda da alnımızın akıyla çıktık diyebiliriz.
1: Peki şimdi isterseniz biraz kapsayıcılık tarafına konuşalım. Yani Türkiye'de hala önemli başlıklardan biri bu.
0: Doğrudur.
1: Ve dijital bankacılık çözümü az önce sizin de bahsettiğiniz. Bu alanda ciddi bir rol üstleniyor. Biraz o rolü anlatırsanız sevinirim.
0: Yani aktif bank aslında, yani bu kapsayıcılık aktif bankın ve Nikolay'ın aslında strateji ve prensipleriyle kapsayıcılık birbiriyle çok mükemmelen örtüşüyor diyebiliriz aslında. Birkaç örnek vereyim. Yani bir defa biz ismimiz dijital banka değil ama dijital banka gibi davranıyoruz ve şubeden müşterilere bir hizmet sunmuyoruz. Böyle düşündüğünüz zaman aslında bütün coğrafi kısıtları ortadan kaldırmış oluyorsunuz zaten. Tek başına bu bile kapsayıcılık anlamında bize çok uyan, yani kapsayıcılığın bize ne kadar uyduğunu gösteren bir şey. İkincisi, demin bahsettiğim ücretsiz bankacılık. Aslında herkesin bu finansal sistemde finansal ürünlere erişim hakkını mümkün olduğu kadar ücretsiz ve mümkün olduğu kadar değil aslında tamamen ücretsiz ulaşım hakkı olduğunu düşünüyoruz aslında. Bu anlamda da kapsayıcılık bize çok uyuyor. Bir diğer şey de aslında işin biraz daha finansmana erişim kısmında da biz kapsayıcılık anlamında önemli bir yer tuttuğumuzu düşünüyoruz işin aslı. Tabii bütün bankaların her birinin ayrı ayrı kredi politikaları var, farklı kredi fiyatlamaları yapıyorlar. Biz ama sektörün bir tık daha kredibilite konusunda zorluk çeken kitlesine de gitmeyi göze almış bir bankayız. Biz herkesin aslında gereken risk primiyle beraber fiyatlanarak aslında o finansmana erişim hakkına sahip olduğunu düşünüyoruz. Mesela bizim bence en ayırt edici özelliklerimizden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Son olarak bir de şeyi söyleyeyim. Şimdi hani finansman tarafı böyle, bir de yatırım tarafını söyleyeyim. Yani yatırım tarafında da tabii meblağlar, bizim alt limitlerimiz gerçekten çok düşük. Yani bugün 2000 lirası olan bir müşteri de, 3 milyon lirası olan müşteri de bizim aynı Nikolay bonomuzu aynı faiz oranlarıyla, aynı şartlarda, aynı esneklikle sahip olabiliyor. Bence bu da kapsayıcılık açısından kritik bir nokta.
1: Kesinlikle. Şimdi siz banka

0: vakıf olarak Türkiye'nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi olarak tanımlıyorsunuz kendinizi. Aslında bankanın birçok iştirakini de izleyicilerimiz yakından tanıyor. Bu programda da ağırlıyoruz. Dolayısıyla bu yaklaşımın klasik bankacılıktan farkları neler Cem Bey?
1: Şimdi biz kendimizi biliyorsunuz finansal teknolojiler ekosistemi olarak tanımlıyoruz. Bunun tam hakkını verdiğimizi de işin aslında düşünüyorum. Yani bu ekosistem altında yer alan ister bankada çalışan olsun ister herhangi bir iştirakimizde çalışan olsun bir aktif bank diye bahsettiği zaman aslında o 700 kişilik bir banka grubunu kastetmez. 1300 kişi iştiraklerine dair olduğu bir şeyi kasteder aslında. Yani bizim iştiraklarımızı dediğiniz gibi çoğu kişi biliyordur ama ben yine de şöyle bir hızlıca sayayım. İşte e-kentimiz var, pasomuz var, sigorta yerimiz, UPT'miz, pavomuz, peynek olayımız. Umarım aktif unutmamışımdır. Aktif tek, aktif portföy. Şimdi yeni kurduğumuz UPT. Biliyorsunuz aktif yatırım menkul hükümetlerimiz evet, var UPT aslında. Var. UPT'miz var, bravo. Bütün hepsi aslında devasa bir ekosistem oluşturuyor. Tabii ama ekosistem denen sadece bu değil. Bizim çok daha normal klasik bir bankaya göre daha esnek ve çevik hareket etmemizi sağlıyor. Birkaç tane örnek vereyim. Örneğin biz mesela atıyorum yurt dışı para transferi menümüzde UPT'nin imkanlarını sağlıyoruz ve UPT'nin para transferi fonksiyonunu da oraya eklerken tam tersi tarafında da UPT uygulamasının içerisinde de Nekolay'ın kredisini konumlandırıyoruz. Bunun benzerini Paso Dükkan'da da yapıyoruz. Paso'nun kendisinde de yapıyoruz. Ya da sigortalarımızı sigorta yeri üzerinden aslında satıyoruz. İşte Paso Taraftar Kart'ın prepaid, özür dilerim, ön ödemeli ve banka kartını biz kendimiz veriyoruz. Yani çok birbirimizle ilişkimiz bu anlamda birbirimizi destekler şekilde ve çok daha olduracak şekilde hareket ediyoruz. Tabii ama ekosistem dediğimiz zaman sadece bizim ortaya bankayı koyun ve etrafına iştirakları koyun bundan ibaret değil.
0: İş ortaklarımız.
1: İş ortaklarımız var aynen öyle. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 1000 tane fintech var. Ve bu fintechler de bizi çok iyi tanıyorlar. Sağ olsunlar teveccüh ediyorlar ve mutlaka kapımızı çalıyorlar. Biz de hepsini tek tek dinliyoruz. Onlardan da mesela yaptığımız iş ortaklıklarından bir iki tane örnek verirsem hani o ekosistemin şeyini de birazcık daha net anlatmış olayım. Mesela geçtiğimiz çok yakın zamanda uygulamaya aldığımız bir fiziki altın ve gümüş müşterinin alma gönderim işini aslında uygulamaya aldık. Bunu da Minted'la yaptık. Minted. Çok bilinen bir aslında şey evet. Fintech. Onlar böyle bir değer önermesi yarattıklarını ve bunun da bir ihtiyacı var. Yatırım dünyasının da fiziki bir tarafı da var. Bunun da farkındayız. Şeylerimiz çok uyuştu. Harika bir entegrasyonla aslında şu anda bizim Nekolay mobilimizin içerisinden fiziki altın ve gümüşü güvenli bir şekilde evlerine kadar alabiliyorlar.
0: Evet, arkasında da önemli bir ekip de var Mintit'in buradan. Önemli fintechlerimizden bir tanesi.
1: Aynen öyle. Bilindiğinden dolayı zaten çok rahatlıkla söyledim. Bir başka mesela bir örnek daha vereyim. Yine bu sene uygulamaya aldığımız Fizbot. Gayrimenkul sektöründe hizmet veren bu genelde emlak ofislerinin aslında veri analitiğini iyi kullanan bir firma. Biz orada da Ev Expert'i diye bir alan açtık. Orada da herhangi bir evinizin mobil uygulamaya kaydederek aslında ve çok ufak bazı şeyleri vererek, bilgileri vererek evinizin değer değişimini görebilir hale geldiniz. Aslında yatırımlar kısmında gayrimenkul böyle biraz genelde dışarıda kalır.
0: Evet.
1: Onu da aslında içeriye dahil etmek istedik. Onların bu analitik kabiliyetini aslında kullanarak biz de kendimizce katma değerli bir servis üretmiş olduk.
0: Peki Cem Bey, şimdi son 3 dakikaya girdik. Önümüzdeki dönemde veri analitiği tabii açık bankacılık ve dijital teknolojilerin etkisiyle müşterilerin günlük hayatında, günlük finansal yaşamında daha doğrusu en görünür değişim ne olacak?
1: Zamanlamayı ayarlayamadım, pardon. Şimdi veri aslında her zaman önemliydi. Yani yeni önemli olmadı ama bence değişen şey verinin işlenme hızı ve işlenme becerisi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben önümüzdeki dönemde bizim açımızdan da büyük bir fırsat olduğunu düşündüğüm en önemli kalem açık bankacılık olarak görüyorum. Biliyorsunuz işte regülatörümüz bizi yönlendiriyor. Önce hesaplarda şimdi kredi kartlarının hareketlerini de almaya başladığımızdan dolayı çok devasa bir data işleme hakkına sahip olacağız. Tabii burada şöyle de bir durum var. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Yani büyük bankaların aslında çok uzun süren süredir müşteri ilişkisinden dolayı yani müşterilerle hem derinler hem de müşteri sayısı olarak çok zenginler aslında. Onların bu konuda çok net bir rekabet avantajı vardı. çok şükür ki açık bankacılık hem geliştirmeleri hem regülasyonu hem de bu ileri teknoloji dediğimiz işte makine öğrenmesi deyin, yapay zeka deyin, bunların da aynı döneme denk gelmesiyle beraber bence acayip bir fırsat alanı sunmaya başladığını düşünüyorum işin aslı. Açık bankacılık tarafının. Biz burada çok hummalı bir şeye başladık. Çalışmaya başladık işin aslı. Bu veriyi işleme ve bu veriden önemli insightlar çıkartma, katma değerli bir şeyler üretme konusunda çok hevesliyiz. Bir yandan da tabii işte o büyük bankaların sahip olduğu avantaja birazcık ortak olma konusunda da çok istekliyiz.
0: Peki son olarak şimdi ileri teknoloji şirketleri inanılmaz derecede verimli hale getiriyor. Özellikle yazılım geliştirme tarafında, keza bu tarafta sektörde işten çıkarmaları da duyuyoruz dünyada da. Şimdi geldiğimiz noktada bir yönetici olarak baktığınızda bu yatırımlar kendini amorti ediyor mu?
1: Güzel soru.
0: Şirketler tüm bu ileri teknoloji harcamalarının karşılığını gerçekten alıyor mu? Bununla kapatalım isterim.
1: Bununla kapatalım. Çok hızlı geçelim burayı. Yani çok uzmanlık alanım değil ama benim gözlemimi söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Bir defa bu tarz bahsettiğiniz yatırımların karşılığında operasyonel verimlilik sağlayan her şey hemen hemen karşılığını çıkarıyor. Bu çok net. Zaten ölçümü de çok kolay. Yani işte insan gücü gerektiren manuel bu tarz işlerdeki verimlilik sağladığı çok çok bence aşikar.
0: Evet.
1: Müşteri deneyimi açısından da aslında bunun karşılığını sağlanacağını düşünüyorum işin aslı. Özellikle çağrı merkezlerinin o kaynağı yönetirken bir optimizasyon ve verimlilik sağlayacağı da hiç su götürmez gerçek. Bir de risk yönetimi tarafı var. En fazla kullanılan şeyler de bu. Benim tek soru işaretim bu şu. Demin bahsettiğimiz bu veriden katma değerli bir şeyler üretme konusuyla ilgili çok net bir örnek önümüzde yok aslında. Bu örneği görmüyoruz ama yine de ben bunun dahi aslında bu yatırımı çıkaracağını düşünüyorum. Bu ama biraz benim kişisel ve teorik bir fikrim.
0: Cem Bey çok teşekkür ederim değerli katılımınız için. 1,5 yıl olmuş. Evet. Arayı bu kadar açmayalım diyorum. Tamam. Bloomberg ET ailesi olarak başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Aktif Bank Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Martı'ydı. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Reklam. Garanti
1: BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
3: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
4: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
4: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
4: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
4: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Önce programa başlarken her zaman yaptığımız gibi rakamlarla görünüme bakacağız. Bir son dakika var, onu da seslendireyim. ABD'de mortgage başvuruları geçen hafta %3,8 gerilemiş. Önceki %10,8 artışken. Borsa İstanbul 14.488 puanda yatay negatif seyrediyor. Sektörel kırılımlara bakalım, etki nereden nasıl geliyor diye. Bankacılık tarafında %0,3'e gelen bir yukarı yönlü hareket varken sınayda çekilme %0,46 seviyesinde. Mali taraftaysa %0,25'lik yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Ulaştırma, turizm, hizmetler diye bakacak olursak sayfanın kırmızı olduğunu görüyoruz. Hizmetlerde %0,27'lik geri çekilme var. En negatif ayrışan turizm tarafı %1,84 ile ulaştırmadaki geri çekilmenin seviyesi ise %0,57. Paralara göz atalım. Bir değişiklik var mı son yarım saatte? Yok. 46.31'de dolar TL, euro TL 53.87'de. Dolar endeksi 99.60'da 1.15.97'ye 1.16'nın altına sarkan bir euro dolar çaprazı takip ediyoruz. Bakalım Avrupa piyasalarında görünüm nasıl? Borsalarda karışık bir seyir vardı son baktığımızda. Hepsi pozitife dönmüş durumda. Londra borsası yatay pozitif. Kakaran endeksi %0,26 kadar yukarı yönlü hareket yaparken DAX endeksinde %0,13'lük yeşil bölge hareketi var. Milano borsasında da yatay pozitif bir görünüm söz konusu. Amerikan vadelilerine bakacak olursak artık savaş risklerinin minimize olduğu fiyatlamasını takip ettiğimiz bir piyasa denklemi varken, gerçi bonolar bundan farklı ayrışıyor getirileri, ama Amerikan borsalarında tabii özellikle yapay zeka odaklı fiyatlamalarda devam, onu da konuşuruz birazdan. Dow Jones yatay, Nasdaq vadeliler %0,46 yukarı yönlü, S&P 500'de de yatay bir görünüm var. Getiri eğrisine bir bakalım Amerika'da nereye gelmiş diye. Uzun tarafın uzun seyretme eğilimi devam. 4.43 10 yıllıklar, 5 yıllıklar 4.15'te, 2 yıllıklar 4.04'te. Petrol, altın, oraları da görelim. Petrol tabi aşağı gelmeye devam ediyor. 80 doların altındaki hareketini devam ettiriyor Brent petrol. $78.90'dan geçiyor işlemler. Amerikan tipinde ise $76.43 seviyesi var. $4,330.83'te spot altının ons fiyatı. Gümüşte ise $69'ların üstü, $70'ların kıyısı mevzu bahis. Bitcoin'de $64,688 fiyatlaması var diyelim. Ve integral yatırıma gidelim. Yusuf Bedir integral yatırım araştırma uzmanı yayına katılacak bu noktada. Yusuf merhaba, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk, yayınlar.
1: Evet, baktığımızda yine hani savaş risklerinin minimize olduğu fiyatlaması, küresel tarafta teknoloji odağı. İçeriye baktığımızda bir miktar satış baskısı, özellikle turizmin ön plana çıktığı bir tablo söz konusu. Bugün Fed beklenirken bir yandan tabii küresel piyasaların odağında da orası var. Oradan çıkacak mesajlar bundan sonra paranın akışı, gidişat etkisi noktasında elbette tüm ülkelerin azade kalamayacağı mesajlardan ibaret olacak sanırım.
2: Evet, yani aslında piyasaların şu an için iki tane ana odak noktası var. Bir tanesi Cuma günü imzalanması beklenen anlaşma. Diğeri ise merkez bankalarının son gelişmelere karşı tutumu olacak.

0: Elbette burada petrol fiyatlarının nerede dengeleneceği de bir soru işareti. Ancak bugün zaten Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. Beklentiler de faizlerin sabit bırakılması yönünde. Önemli olan burada yeni başkanın iletişim dilinin nasıl olacağıdır. İşte metinde değişiklik olur mu onları merakla takip ediyor olacağız. Açıkçası zaten yıl başında dediğimiz gibi iki tane faiz indirim bekliyordu Fed tarafından. Ancak bugün geldiğimiz noktada faiz artırımları konuşulur oldu. O yüzden ben hala kademeli olarak bir iyileşme olacaksa eğer endeksler açısından da gerçekten önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Yani umarız ki buradaki yetkililer artık yaşanan bu gelişmeleri geçici bir şok olarak nitelendirir. Sonuçta en nihayetinde bu bir maliyet enflasyonu ve faiz arttırmanın da gerçek anlamda bir bedeli var. Hem işsizlik hem de büyüme üzerinde. En azından yetkililer şimdilik biraz daha nötr tarafta kalabilirler diye düşünüyorum. Onun dışında biraz daha teknoloji endekslerine değinecek olursak SpaceX'teki yükseliş hareketi de devam ediyor. Yani orada artık değerleme ile ilgili tartışmaların yeniden gündeme gelmesi de bence muhtemel. Zaten savaş boyunca da makro gelişmelerden ayrışmış durumdaydı. Yani artık bence orada eğer yeniden bir rally yaşanacaksa eğer bu da ikinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte olabilir diye düşünüyorum. Genel olarak bugün de zaten yatay bir görünüm var endekslerin genelinde yani dünya genelinde. Yurt içine dönecek olursak bizde de benzer bir görünüm var. Yani burada artık piyasalar biraz daha önünü görme çabası içerisinde. Umut ediyoruz ki merkez bankalarının değerlendirme biraz daha piyasa dostu olur.
1: Yusuf Bedir, çok çok teşekkürler. Yusuf'un notlarını aldık. İçeriye, stüdyoya dönelim daha doğrusu. Murat Berk, Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti konuğu. Murat Bey, hoş
2: Hoş
1: geldiniz.
2: bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, sizi sormalı.
1: İyiyiz biz de. Şimdi tabii baktığımızda fiyatlamalara, şunu söylemek mümkün mü her şeyden önce? Karşımızda bir uzlaşım metni var, 14
2: Evet.
1: maddelik. Önemli de maddeler var.
2: Evet.
1: İran açısından pek çok avantajı, bugüne kadar sahip olmadığı avantajları da
2: Evet.
1: masaya getiren bir görünüm var. Baktığımızda zaten bunu piyasalarda olumlu fiyatlamasını özellikle hisse tarafında gördük. Petrol aşağı geliyor, 80 doların altında.
2: Evet.
1: Ama bir yerde onu görmüyoruz. Bono tarafında, tahvil
2: Evet.
1: tarafında onu
2: Evet.
1: görmüyoruz. Getiri
2: Evet.
1: verim eğrisinde niye görmüyoruz? Burada hangi riskler fiyatlanıyor? Küresel borçluluk mu, büyüme mi? Hani enflasyonda bir tür daha etki mi? Nedir burada gördüğümüz manzara?
2: Şu bahsettiğiniz şeyin çoğu tekrar fiyatlanıyor aslında bono piyasası tarafından. Şunu bence göz ardı etmemek lazım. Şu an son verilere göre enflasyon Amerika'da manşet tüfe 4,2, çekirdek 2,6. Merkez Bankası'nın hedefi 2. Yani iki katı kadar bir enflasyon var manşet tüfede. Şimdi bunda benzin fiyatları etkili oldu, doğrudur. Ama enflasyonist baskı petrol 80'e düştü diye arz tarafı tamamen rahatlamayacak. Yani maliyet yönlü enflasyon önümüzdeki aylarda da bizle birlikte olacak gibi gözüküyor. Bono piyasası bence bunu fiyatlıyor. İkincisi açık veren bütçe açıklarını fiyatlıyor. Orada da Amerikan bütçesi şu an gayri safi yurt dışı hasılasının %6,6'sı kadar bir açık veriyor. Dolayısıyla onları bir araya getirdiğimiz zaman büyüme tarafı da fena değil. Fed için genelde son yaklaşık 1,5 senedir, geçen sene biliyorsunuz 75 baz puanı indirdi. Neye dayanarak indirdi? Özellikle tarım dışı istihdam verilerinin zayıflaması, istihdam piyasasının zayıflamasına karşılık olarak indirdi. Fakat son gelinen noktada aslında istihdam piyasasının güçlendiği, ekonomilerin tahmin edilenden daha hızlı büyüdüğü gibi gerçekler var ortada. Dolayısıyla hani büyüme sağlamken, enflasyon da yüksekken bono piyasasının bu fiyatlamayı yapması bence son derece normal.
1: Peki, şimdi bir yandan baktığımızda yine Amerika tarafından devam edecek olursak bugün yeni başkanlı bir Fed
2: Evet.
1: toplantısını takip edeceğiz. Warsh var artık. Tabii onun ne mesaj vereceği piyasalar açısından da belirleyici olacak. Sizin de az önce söylediğiniz gibi manşet enflasyonun %4'ün üzerinde olduğu
2: Evet.
1: bir görünüm var. Tabii şimdi bir miktar normalleşme beklenecektir
2: Tabii
1: petrol
2: doğrudur.
1: fiyatlarının aşağı gelmesiyle. Faiz indirimi isteyen bir Amerikan başkanının, bunu
2: Var.
1: sürekli tekrar eden bir Amerikan başkanının endorse ettiği bir Fed başkanı var. Dolayısıyla şimdi savaşın bittiği bir ortamda, hani petrolün aşağı gelişiyle bir miktar etki beklenen bir ortamda, Trump'ın hadi indir dediğini biliyoruz.
2: Evet.
1: Ama makro verilere baktığımızda, istihdam tarafına baktığımızda aslında indirme değil artırıma cevaz
2: Tabii
1: veren bir
2: tabii.
1: görünüm olduğunu hala söylemek mümkün. Ama

0: bu resimde Fed'den ne beklersiniz? Warsh'tan ne beklersiniz? Bir politika hatası riski var mı Fed'in alanına baktığınızda? Yani bu iki arada kalma haline baktığınızda.
1: İki arada kalacak mutlaka. Çünkü bir yandan faiz indirimi isteyen bir patronu var. Kendisini oraya getiren. Öte yandan gerçekler var. Onlar da faiz indirimi lehine değil bu gerçekler. Üçüncüsü de Fed'in kendi içindeki bölünmelere baktığımız zaman yapılan açıklamalara Fed guvernörlerin. Fed'in birçok yetkilisi aslında kurul yetkilisi aslında faiz artırımlarının sinyalini verelim en azından diyorlar. Dolayısıyla Warsh bence o onların çok aleyhine bir söylemde bulunmayacak. Dolayısıyla biraz şahince bir söylemde bulunacak diye düşünüyorum ben. Bununla birlikte bir faiz artırımı direkt yeşil ışık yakmasa bile kapıyı aralık bırakacak. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında Warsh gönülden biraz daha güvercince gibi. Biraz da o yüzden seçildi. Onun baktığı göstergelerden biri mesela trimmed mean tüfede. Yani ortalamanın da makyajlanmış hali diyelim. O 2.35. Onu daha sonraki konuşmalarında onu bence örnek gösterecek. Dolayısıyla bu petrol şoku geçicidir. Aslında altta kalan enflasyon o kadar yüksek değil. Biraz bekleyelim diyecektir. Ama bunu yani güvercince argümanı daha güçlendirmesi bence Jackson Hole'u bulacak. Yani Ağustos ayında olacak. Bu toplantıdan ben biraz daha şahince bir yönlendirme. Metnine değişmesini bekliyorum o açıdan. Yani faiz indirimlerine yeşil ışık yakan bir metinden. Gerekirse faiz artırımına gidebiliriz bir metne kayma. Projeksiyonlarda faiz indirimi noktalarının kaldırılmasını bekliyorum ben.
0: Peki o zaman konuyu buradan faizlerin bir müddet daha yüksek kalma ihtimali daha yüksek görüyorsanız gelelim Amerikan hisse piyasalarındaki ana konuya yani çok tarihi halka arzlar, teknoloji tarafındaki çok yüksek paralar şu en son SpaceX'i konuşuyoruz işte. Bayağı Amazon'u falan geçmiş tırmanıyor giderek. Dolayısıyla mesela JP Morgan'ın 2030'a kadar büyük teknoloji şirketlerinin $5.5 trilyon AI altyapı yatırımı yapacağı öngörüsü var. Şimdi tabii ne kadar likidite koşulları buna el veriyor borçluluk seviyeleri ve de eğer faiz yüksek kalacaksa bir yandan da bu yatırımların bu kadar büyük yatırımların geri dönüş riskleri ne kadar artıyor? Evet. Aslında Trump'ın dikkat çektiği yerde burası çünkü o da ciddi yani Amerikan borçluluğuna bir 5,5 39 trilyon muydu borçluluk?
1: Evet,
0: bir 5,5 daha eklenecek. Evet. Zaten yüksek bir borç stoğu var. Evet. Nasıl olacak?
1: Şimdi özel sektörün borç stoğu Amerika'da da yüksek. Artı şöyle bir şey var. Bu sene için $650 milyar gibi bir rakam. Sizin de bahsettiğiniz gibi bazı tahminler 4-5 trilyon arası 2030'da bulmasını bekliyor. Şimdi finansman yöntemi yavaş yavaş değişiyor. Son zamanlarda gelen haberlerde hem ikincil halka arzların artık ön plana geldiğini görüyoruz ki bu borsalar açısından bir risk. İkincisi de borçlanmanın artacağını öngörüyoruz. Bu da hem bono piyasaları hem de dolaylı olarak hisse senetleri açısından ciddi bir risk. Yani daha önce bu bahsettiğimiz şirketler bono ihraçlarının %1'ini kapsarken şu an %15-20 seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor. Bu özellikle son derece hani stabil kalan yatırım yapılabilir kategori ve high yield kategorilerindeki bir faizlerin spreadlerin açılmasını dolayısıyla faizlerin artmasını muhtemeldir ki beraberinde getirecektir. Bunlar şu an bu şirketler işletme sermayesinin %90'ını aşağı yukarı yatırımlara harcamaya başladı. Bir örnek vereyim. Oracle mesela 30 senedir nakit akımı pozitif olan bir şirketti. Önümüzdeki 5 sene boyunca nakit akımı eksiye dönecek çok büyük ihtimalle. Dolayısıyla değerleme yapırken sadece fiyat kazançlara baktığınız zaman bu şirketler çok pahalı değil gibi gözüküyor. Gerçi o da tartışılır. Hani o karların içine neler giriyor, neler girmeli aslında gibi şeyler de tartışılabilir ama şu tartışma götürmüyor. O da nakit akımı olarak bu şirketlerin çoğu yıllar boyunca ekside kalacaklar ve bunların değerin önemli bir kısmı nakit indirgenmiş nakit akımında baktığınız zaman aslında 2030 sonrası yani bu terminal value dediğimiz sonrasından geliyor. Bu da çok soru işaretlerine açık bir şey aslında ve riskli.
0: Peki son bir soru şöyle bir dakikalık bir cevap rica edeceğim. Gelişmekte olan

0: ülkeler için sene başında konuştuğumuz, gördüğümüz ortama, havaya geri dönme hızı nasıl görünüyor size?
1: Çok hızlı olmayacak. Ben şu beklentimi paylaşayım. O gelişmekte olan ülkeler için de geçerli. Yani piyasa 7600 civarındayken 7200-7300'e düşer diye bekliyorduk. Oralara kadar geldi. Buradan 7600-7700'e tekrar geri döneriz. Ardından büyük ihtimal haftaya da başlayabilir. Haftaya başlayacağını tahmin ediyorum. Bir sert bir düşüş daha var. Bu düşüş sırasında gelişmekte olan ülkeler de birlikte düşecektir diye düşünüyorum. Ardından ise Ekim'den sene sonuna kadar gelişmekte olan ülkeler liderliğinde bir borsa yükselişi bekliyorum. Dolayısıyla yani sizin sorunuzun cevabı, gelişmekte olan ülkeler muhtemelen Amerikan piyasalarından daha iyi performans gösterecek. Ama alım için bence son çeyreği beklemek daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü öncesinde büyük bir düşüş bekliyorum.
0: Yine ayrışma belirgin olacak mı peki?
1: Bence olacak bu sefer.
0: Kimler parlar, kimler söner?
1: Çin, Hindistan, Brezilya bence favori ülkeler arasında. Bizde içerideki enflasyon ve başka konulardaki gelişmelere bağlı bu klasmanda belki yer alabiliriz.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için Murat Bey. Murat Berk, Yapı Kredi yatırım baş stratejisti konuğumuzdu. Kendisinin notlarıyla bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mert can yayına katılacak. Birazdan görüşelim.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Kömbiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Kömbiye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Mustafa Mertcan stüdyoda bana eşlik ediyor. Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler.
0: Hemen en sonda, aslında en başta sorulacağı sorayım. İnsansız robotlar ne zaman hayatımıza girecek? Sizin alanınız.
1: Evet.
0: Ciddi de yatırımınız var. Dün de bir yeni bildirim yaptınız. Buradan başlayalım.
1: Tabii ki.
0: Tabii insansız robot denince kim ne anlıyor biraz onu da konuşmak lazım. Ben multitasking ev robotlarını anlıyorum. Oraya da mesafe olduğunu anlıyorum. Siz daha fazlasını anlatın.
1: Tabii açıklayayım. Şöyle sizin de söylediğiniz gibi multitasking, yani bir insanın yerine geçebilecek, bir insanın fonksiyonlarının tamamını aynı şekilde uygulayabilecek bir robotu biz bir süre daha görmeyebiliriz. Çünkü görürüz, görmek istersek bu arada, öyle bir şey yapmak istersek, ama aşırı pahalı olur. Nasıl ki bundan 50 yıl öncesinde bazı işlemleri yapmak için kullandığınız bilgisayarlar aşırı pahalıyken, şu anda cep telefonunda ya da belki çok basit işlerde çok ucuza mal edebiliyorsak, şu andaki fonksiyonları itibariyle bir evde çalışabilecek bir robotu yapmak mantıklı değil. Ne yapacağız bu durumda? Basit multitask de single task, işte bazı görevleri üstlenebilecek. Örneğin bizim şu anda yürüttüğümüz projelerin içerisindeki geliştirdiğimiz robotlar AGV, otonom, EMR dediğimiz, otonom mobil robot dediğimiz ürünler. Ne yapıyor bu? Tekerlekleri var. Çünkü normal yürüyen robot yaptığınızda bunun riskleri var. Humanoid insansı bir robot yapabilirsiniz, problem değil. Şeyi hatırlar mısınız? Jetgiller diye bir çizgi film vardı. Orada bir tane evde çalışan bir robot vardı hatırlarsınız eğer. Onda da bir tekerlek falan vardı. Niye? Çünkü insanın yürüme fonksiyonlarının birebir kopyalanması aslında çok kolay bir şey değil. Onu geçtim fiziksel olarak
0: da. İnsanın en zor yaptığı şey iki ayağın üstüne kalkmak.
1: Doğru, aynen öyle. Dolayısıyla bu süreçlere gerek yok. Ne yapıyorsunuz? Basit yerlerde, yine single task dediğimiz konularda basit bir mekan.

0: Mesela burada size çok rahat bir şekilde yardımcı olabilecek, içeriye girdiğinde kapıda insanı karşılayabilecek ve size nereye geldiniz diye sorabilecek ya da bir perakende mağazasının içerisinde çok rahat oradaki bütün stoğu görebilecek, stokla ilgili bilgi verip alışverişinizi yapmanızı sağlayabilecek, sizi oradaki mekanda bulunan almak istediğiniz reyona götürebilecek bir robottan bahsediyoruz. Tam single task değil, multitask ama günün sonunda insanın yapmış olduğu bütün fonksiyonlar da yok. Dolayısıyla bu tarz işleri, bu tarz görevleri yaptırabiliriz. Ya da yine havalimanları için geliştirdiğiniz bazı robotlarımız var, bu EMR dediğimiz. Onlarla da insanlara doğrudan karşılama. Niye? Çünkü zaten istediğiniz kadar farklı dilde şu anda konuşabiliyor artık değil mi? Yapay zeka ile robotlar da konuşacaklar. Dolayısıyla onların konuşmalarını aynı anda Çinli uçak geldi, Çin kapısının önünde bekliyorsun ve Çince sizinle konuşmaya başlıyor. Neye ihtiyacı var bu adamın ilk geldiği anda? Bence SIM'e ihtiyacı var, SIM karta o ülkeyle alakalı. Anında siz orada SIM'i satan bir tane adam koyacağınıza, yani o hanutçu bir adam koyacağınız oraya bir tane basit robot koyabilirsiniz. Çok sempatik durur, çok da güzel bir şekilde açıklarsınız. Buna benzer single task'ten biraz fazlası olan robotları yapmak şu anda çok kolay. Dolayısıyla yani kolay derken tabii ki üretim teknik bir açısından daha hızlı. Yani hızlı.
1: Siz şu an o aşamadasınız. Gelecek.
0: Evet, biz şu anda o aşamadayız.
1: Şimdi o
0: yatırım da bu sebeple
1: tamam,
0: aslında.
1: O yatırımlara gelelim isterseniz. Dün KAP bildirimi de yaptığınız yine bu insansız robot üretme yatırımınız hem arsa hem de
0: kooperatif ortak olduk.
1: Kooperatif ortak. Onu bir izah eder misiniz bize? Ne yaptınız? Onun hesabını nasıl yapıyorsunuz? Bilanço, finansallara yansıması nasıl olacak?
0: Şöyle ki bu almış olduğumuz arsa aynı zamanda kooperatifin hissesiyle birlikte. Yani burada bir toplu yapı kooperatifi var. Ve oldukça büyük ve İstanbul Atatürk...
1: Kuzey Marmara Kuzey toplu Marmara, yapı.
0: Evet, Atatürk değil, yine İstanbul Havalimanı'nın yanında hemen yaklaşık bir 10-15 dakikalık mesafede Kuzey Marmara yolu üzerinde gayet güzel bir destinasyonda. Neden güzel diyoruz? Çünkü bütün akslara ulaşabileceğiniz bir yerde. Havayla taşınmaya ya da denizle taşınmaya yine Ambarlı Limanı'ndan ya da işte demir yolu taşımasına vesairesine rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz bir destinasyonda. Bunlar niye lazım? Çünkü önümüzdeki yıllarda sizin de bildiğiniz gibi bir shipment her şey olacak. Biz zaten 80'den fazla ülkeye şu anda ihracat yapmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla her ülkeye yapmış olduğunuz ihracatta buna benzer lokasyonun önemi fazlasıyla öne çıkıyor. Artı olarak karşımıza çıkacaklar. Şimdi bizim yapmış olduğumuz yatırımda finansallarımızın etkisi işte 156 milyonluk bir şu anda satın alma yaptık. Bu satın almaya ilişkin toplamda ciromuza ya da işte büyüklüğümüze etkisi olarak baktığınızda karşılaştırmak çok kolay. Yani bir %15'i kadar ciromuzun bir yatırım yapmış olduk. Hedefimiz ne? Kapasitemizi 4 katına çıkartmak. Var olan üretim kapasitemizi 4 katına çıkartmak. Bu hem hali hazırda geliştirmekte olduğumuz, geliştirdiğimiz, ürettiğimiz birçok farklı dünya ülkesine sattığımız ürünlerimizin kapasitesini artıracak. Hem de gerek Ar-Ge tarafında gerekse diğer humanoid robotların seri üretimi başlangıç tarafında kullanacağımız bir alan olacak. Ama bu yeterli olacak mı? Olmayacak. Büyümemiz lazım. O yüzden de kooperatifte hissemiz var. Bu hisse ne anlama gelecek? Daha sonra yapılacak olan genişlemelerde biz buradan pay alacağız ve bu genişlemeye ilave olarak belki bu kapasiteyi de daha fazla yukarılara doğru çıkartmaya hedefliyor olacağız.
1: Ne kadar şimdi toplam yatırım buraya? 157...
0: 25 milyon dolarlık toplam bir yatırımımız olacak burası için. Bu ne demek? Yani bizim şu anda aldığımız arsa sadece burası. Ama bunun makinesi, ekipmanı, inşaatı, buraya yapılacak olan toplam metrekare 12 bin metrekarelik bir bina inşa ettiğimiz veya daha fazlasını inşa ettiğimiz durumda zaten kapasiteyi dediğim gibi 4 katına çıkarmış olacağız.
1: 4 katına çıkan kapasiteyle 25 milyon doların geri dönüşü ne kadar vadede olacak?
0: Tabii bunlar bildiğiniz gibi fabrika yatırımları. Yani fabrika yatırımlarında ciroyu nereye katlayabiliriz konuşmak lazım değil mi? Yani biz burada ciroyumuzu normal daha önceki finansallarda sunmuş olduğumuz gerek halka arz izahnamesinde gerek fiyat tespit raporunda sunmuş olduğumuz rakamların daha üstüne çıkartmak için elimizden gelen maksimum performansı gösteriyor olacağız. Ama normal finansal tablolarımıza bakacak olursak her yıl biz son geçtiğimiz 3 yıl içerisinde en hızlı büyüyen şirketler listesine girdik. Bu ne demek? %100'ün üzerinde, %150'nin üzerinde bir büyüme söz konusu zaten bizim şirketimizde son 3 yılda. Ve 3 yıldır üst üste. Şimdi buradaki büyümeyi sürdürmemiz lazım. %50, %30, %20 gibi büyümelere gidersek 2030 yılında zaten bizim geleceğimiz nokta 50 milyon dolar üzeri ciro. Tabii bizdeki EBITDA marjları biraz yüksek. Fabök EBITDA marjları %50'ye yakın Fabök EBITDA marjlarımız var teknoloji yaptığımız için. Haliyle de bu alanda aynı şekilde Fabök EBITDA'da büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz.
1: O zaman birinci çeyrekte oralardaki marjlardaki geri gelişi biraz konuşalım. Çünkü
0: tabii ki.
1: Birinci...
0: Ciro büyümesi %178 ama...
1: Şimdi hasılat
0: evet.
1: Yukarı gidiyor. Ama orada operasyonel maliyetin karlılığı baskıladığı bir görünüm var, doğru anlıyorsam.
0: Evet.
1: Çünkü bakıyorum rakamlarınıza %36
0: hem karda düşüş var.
1: Evet.
0: Hem de aynı zamanda EBITDA'da düşüş
1: var. Evet.
0: Bu bizim birinci çeyreklerimizin makus talihi aslında. Her sene böyledir zaten kurulduğumuz günden bu yana. Çünkü birinci çeyreklerde bizim hak edişler tamamlanmaz. İkinci çeyreklerde de tamamlanmaz. Üçte de tamamlanmaz. Dörtte olur. Bu dönemsellik arz ediyor. Özellikle geliştirdiğimiz şu andaki ağırlıklı amusement park ekipmanlarında insanların tercihi bu ürünlerin yaz ayı gelmeden önce teslim edilmesi, kurulması ve devreye alınmasıdır. Tabii bu yaz ayı gelmeden önce dediğinizde bunun nakliyesi, işte o uluslararası taşımacılığı vesairesi falan dediğiniz zaman en geç Kasım ve Aralık tarihlerinde siz ürünleri çıkartmak durumunda olursunuz. Dönemsellik bizim sektörde çok önemli ve neredeyse cironun zaten bir %70'lik kısmı son çeyrekte gerçekleşir. Son çeyreğe kadarki ciro büyümeleri çok fazla değildir. Fakat bildiğiniz üzere son çeyrekte gerçekleşen ciro fazla olmasına rağmen bütün masraflar son çeyrekte olmaz. Niye? Çünkü personel maliyetleri sabit giderlerdir. Ya da operasyonel diğer giderler sabit giderlerdir. Operasyonel giderlerin yoğunluğu dörde bölünürken cironun yoğunluğu sadece işte %10'luk kısmı, belki %15'lik kısmı birinci çeyrekte oluştuğundan dolayı orada kar baskısı oluşuyor. Fakat bu son çeyreklerde tamamen realize olmuş oluyor. Son 20 yıldır aynı şekilde gerçekleşiyor.
1: Yani rutin dışı bir şey yok diyorsunuz.
0: Yok.
1: Peki. Son bir soru. Eğlence sektörü, yurt dışı işletmecilik planları ne durumda? Bir de hani siz ağırlıkla yurt dışı ihracatı üzerinden giden bir şirketsiniz. %90 mıydı?
0: Evet.
1: Bu odak böyle devam edecek sanırım.
0: Elbette. Tabii ki Türkiye bizim çıktığımız pazar. Başladığımız yer Türkiye'de ama yıllar içerisinde katıldığımız uluslararası fuarlar, ki geçen hafta da yine bu yurt dışı uluslararası fuara gittik. Hong Kong'daydı fuarımız. Çin bölgesinde çok ciddi bir potansiyel var. Zaten yılbaşında da Çin'de ofisimizi açtık. Yine Avustralya'da ofisimizi açmıştık. O bölgeleri çok ciddiye alıyoruz. Yani ihracat o bölgelere devam ediyor olacak. Geliştirdiğimiz ürünlerin muhteviyatı yüksek teknolojili ürünler. Çin bunları niye alıyor derseniz, Çin bunları orada geliştiremediği için değil. Orada geliştirmek zaten neredeyse aynı maliyetlere geleceği için. Çünkü bir de özel bir şey yapıyorsunuz. IP sahibisiniz. Yani intellectual property dediğimiz fikri mülkiyet hakkı. Bizde ne var? Transformers. Bizde ne var? Angry Birds, Smurfs, yani şirinler gibi markaların IP haklarının sahibiyiz. Bunları da o bölgede konumlandırdığınız zaman Çin sizden ürün almayı gayet tercih ediyor. Gayet de güzel müşterimiz şu anda. Yani iyi gidiyor oralar. Dolayısıyla ihracat aynen devam ediyor olacak hedeflerimizin içerisinde ama operasyon tarafında, yani işletmecilik tarafında da modelimiz yine yurt dışına doğru da. Türkiye'de bazı planlarımız var bu konuyla ilgili. Zaten Neo Kapadokya projemiz bunların en önemlisiydi. Şu anda Kapadokya'da devam eden bir projemiz var.
1: Ne aşamada?
0: İzinler nihayetinde tamamlanıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu izinlerin akabinde hızlı bir şekilde imalatlar tamamlanmış olacak. Yani hem binamız hem süreçlerimiz. Burada çok güzel bir firmayla çalışıyoruz. Yabancı dizayn tarafında. Onlar da çok güzel bir görsel ortaya çıkarttılar bizler için. Bütün tasarım konsept tarafında, binanın konsepti. Orada hem otel hem tema park işletmesi, evet, hem de güzel bir tasarım var, konsept var. Bunları yurt dışına devam ettirmeyi hedefliyoruz işletmecilik tarafında.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir 10 saniyelik bunların finansallara yansımasını ne vadede hesaplıyorsunuz?
0: Yatırımların her biri bizde genelde yatırım başladıktan sonra 1-1,5 yıl içerisinde finansallara yansımaya başlıyor. Yatırım geri dönüş süreleri ise bu tarz yatırımlarda 36 ile 48 ay arasında değişiyor. Dolayısıyla her yapmış olduğumuz yatırım EBITDA marjlarının yüksek olduğu bir yatırımlardan bahsediyor. Operasyonel yatırımlar da böyle zaten. Her yapmış olduğumuz yatırım bize maksimum 5 yıl içerisinde toplam geri dönüşünü sağlamış olacağını hedefliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey, katıldığınız, katkınız için, sorularımızı yanıtladığınız için. Hızlıca bir Londra'ya gidelim, Ceren'in notlarını alalım.
2: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.
1: Ceren Hanım merhaba, hoş geldiniz. Ceren, niye Ceren Hanım dedim bilmiyorum sana. Ceren Dilekçi Közoğlu karşımızda, hızla notlarını alalım. Süre baskısı altındayım.
3: Merhabalar Zeynep. Evet, Avrupa borsana baktığımız zaman bugün sınırlı iyimserlik var. Fakat FED toplantısı öncesi endeksler yeni bir rekor seviyeye çıkmış durumda. Bugün sektörel bazda bakacak olursak bankacılık ve aynı zamanda teknoloji sektörleri en iyi performans gösteren iki sektör olarak öne çıkıyor. Fakat BMW hisselerinde yaşanan düşüşün etkisiyle otomotiv grubunda yaşanan düşüş %2'yi aştı. Çünkü Alman otomotiv devi BMW yaptığı açıklamada Çin'de talebin kötüleştiği uyarısında bulundu ve hisselerinde yaşanan düşüş gün içinde %11'e ulaştı. 2020'den bu yana en sert gün içi düşüş yaşandı hisselerinde. Bu da diğer otomotiv hisselerini aşağı çeken unsur. Diğer yanda tabii kurumlar aslında Avrupa borsaları için giderek daha pozitife dönmeye başladı. Biz arka arkaya gelen raporları takip ediyoruz. JP Morgan bugün yaptığı değerlendirmede enerji şokunun geride kalmasının etkisiyle artık Avrupa borsalarında yeni bir fırsat gördüğünü açıkladı. Özellikle bu barış anlaşmasının kalıcı hale gelmesinin Avrupa endekslerinde yeni bir yükseliş döngüsünü tetikleyeceğini düşünüyor. Tabii sektörel bazda tüketici odaklı sektörlerin, hisselerin öne çıkmasını bekliyor. Aynı zamanda enerji yoğun endüstriler içerisinde kimya sektöründe fırsat görüyor. Diğer tarafta her ne kadar son dönemde bankacılık hisseleri çok hızlı bir yükseliş trendine girmiş olsa da hala bankacılık hisselerinde getiri eğrisinin dikleşmesinin etkisiyle yukarı yönlü fırsat gördüğünü ifade etti kuruluş. Aynı zamanda bugün Barclays de Avrupa borsaları için yıl sonu tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Kurum Stoxx 600 endeksi için yıl sonu hedefini 670 puana yükseltti. Mevcut seviyelerden yaklaşık %5'lik yukarı yönlü potansiyel anlamına geliyor. Fakat o da tüketim odaklı sektörlerin önümüzdeki dönemde daha iyi performans sergileyeceği görüşünü paylaştı Zeynep.
1: Ceren'in notlarıyla programı tamamlayalım. Birazdan iş dünyası var. Ala Rak gün gelecek. Bloomberg ET'den ayrılmayın.
4: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Tekstil sektörünü konuşmak üzere çok değerli bir konuğum stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Naybar bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz Toygar.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi aslında birçok veriyi aldığımız bir aydayız Toygar Bey. Bakınca savaşın bir yanda etkisini sürdüğü, diğer yanda ise ay sonuna doğru, hatta aslında ay ortalarına doğru savaşın bittiğine dair haberlerin geldiği ve cuma günü bir imzanın da ABD İran nezdinde geleceği, günleri geride bırakmaya hazırlanıyoruz derken 2026'nın ilk 5 aylık ihracat tablosunu sizinle konuşmak lazım. Çünkü Mayıs ayı tabii ki çok sağlıklı verilerin gelmediği, tatillerin çokça olduğu bir aydı. Fakat ilk 5 aylık tabloya bakarsak %4 tüm de üzerinde bir daralma olduğunu hazır giyim sektöründe gördük. Peki yılın ilk yarısında bu tablonun devamını öngörüyor musunuz ve bunun yanı sıra sizce siparişlerde mi yoksa karlılık tarafında mı biz bu daralmayı yaşadık?
2: Çok teşekkürler. %4.32 bir daralma yaşadık ilk 5 ayda. Aslında bu daralmayı pazarlarımızdaki gelişmeyle beraber değerlendirdiğimizde pazara göre daha iyi durumda olduğumuzu görüyoruz. Avrupa pazarında %12'ye yakın Ocak-Mart arasındaki veriler açıklandı. İthalatta azalma var. Dolayısıyla pazar %12 daralmış. Amerika pazarında %9 bir daralmadan bahsediliyor. Dolayısıyla o da Nisan verisi var. Ocak-Nisan verisi. Dolayısıyla bizim bu ortamda %4.3 daralmış olmamız aslında bir başarı olarak da alınabilir. Ayrıca Mayıs ayının 6 iş günü eksik çalışılmış olması da aslında buraya negatif bir katkı sağlıyor. Haziran ayı verisini aldığımızda kaybettiğimiz bu 300 milyon dolarlık rakamın çok büyük bir kısmının kapatılacağını söyleyebilirim. Çünkü geçen yılın Haziran ayında bayram tatili etkisiyle 1.2 milyar dolarlık bir ihracat vardı. Benim tahminim 1.4 milyar dolarla bitireceğiz ve sadece 6 ayda 100 milyon dolarlık bir kayıp, yani %1'in altına inmiş olacak aslında daralma. Yani ilk 6 ay olarak baktığınızda aslında dünyaya göre pozitif ayrıştığımız, evet, bir süreci yaşamış olacağız. Esas kaybı biz 2023 ve 25 yılları arasında sizin de çok iyi bildiğiniz gibi yaşadık. 2023'te dünya ile paralel bir daralma oldu ama 2024-25 yıllarında dünya %6 büyürken biz %9,5 küçüldük.
1: Ki son 41 ayda sadece 7 ayında ihracatta, evet, bir artış görmüştük. Bu da bu yılların, evet, içerisinde herhalde, evet, kapsıyor kendini.
2: Esas bizi etkileyen süreç 2023-25 dönemi, evet, oldu.
1: Peki bu süreçte sizce durgunluk olarak mı okumak lazım bu 41 aydaki düşüşün sadece 7 ayında bir yükseliş görmemizi, yoksa burada bakıldığında rekabet gücünde kalıcı bir aşınmayla mı karşı karşıya kaldık?
2: Kesinlikle, yani bunu durgunluk olarak adlandıramayız. Çünkü dünya %6'nın üzerinde bir büyüme, dünya hazır giyim ihracatı büyürken bizim %9 küçülüyor olmamız, hı hı, bu 2 yılda bunun bizim ülkemize özel bir durumun varlığını işaret ettiğini söyleyebiliriz. Sizin de yayın öncesinde de konuştuğumuz gibi bizim sektör TL maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu, yani yurt içinde katma değeri yarattığımız, evet, bir sektör. TL taraftaki maliyetlerin enflasyon nedeniyle çok hızlı arttı. Ama kurum baskılandığı ve faizlerin çok yüksek düzeylerde seyrettiği bir dönemi yaşadık. Hı hı. Yani asgari ücret %410 2022 sonu ve bugüne kadar olan süreçte %410 artarken enflasyon %252, faizler, finansman maliyetleri %241 arttı, kur artışı %156'da kaldı. Yani dolayısıyla bu makas maalesef maliyetlerimizin şu anda %35'e yakın artmasına ve uzak doğulu rakiplerimizle %60, Kuzey Afrikalı rakiplerle de %46 fiyat farkının oluşmasına neden oldu.
1: Şimdi tabii ISO imalat PMI rakamlarına da Mayıs ayı nezdinde baktığımızda evet. Körfez bölgesindeki talebin biraz daha bize kaymasının etkisiyle eşik değeri görmüş bulunmakta. Eski Nisan'da çok sert bir yavaşlama vardı. Fakat Mayıs'ta Körfez talebinden kaynaklı bir toparlanmayla karşı karşıya kalmıştık.
2: Doğru.
1: Peki yılın ikinci yarısında nasıl bir imalat PMI'yi öngörüyorsunuz? Çünkü bizim de aslında hem yabancı hem de yurt içi taraftaki en iyi göstergelerimizden biri oluyor bu imalat PMI tarafı. Bunun alt taraflarında hala Körfez'den gelen talebin kalıcı olabileceğini öngörüyor musunuz?
2: Yani bu açıkçası bizim pazarlarımızın toparlanmasıyla ilgili bir konu. Evet, şu anda belirttiğiniz gibi gerek Mısır'da yaşanan bazı kalite ve termin problemleri, gerek enerji arzının Uzak Doğu'da darboğaza girmesinden dolayı fabrikaların 4 güne düşmeleri ve sevkiyatların uzamasının, alım maliyetlerinin artması kaynaklı bize, Türkiye'ye bazı grupların dönüşü oldu ve bu PMI'yi yükseltti. 51.2'ye geldi hazır giyimde. Bunun kalıcı olması için bizim pazarlarımızın toparlanıyor ve rekabetçiliğimizin geri kazanıyor olmamız gerekiyor. Eğer bu durum gerçekleşirse, ki bu anlaşmanın ne kadar kalıcı olacağına da bağlı. Çünkü seçimlerden dolayı mı oldu, seçimlerden sonra tekrar eski duruma mı dönülecek? Masada sadece Amerika ve İran var. İsrail ayağında bu anlaşmaya destek mi olunacak, yoksa
1: kahraman maddelerden tatmin olacak mı? Bunlar bir sürü soru işareti var. Tabii şu an piyasaya bakıldığında anlaşmayı ve barışı fiyatlar nitelikte olduğunu gördük. Çünkü Brent tarafında 80 doların da altında olan bir rakamla karşı karşıya kaldı ki bu savaş öncesine doğru giden bir rakamı bize gösteriyor. Peki bu ortamın devamıyla beraber yılın ikinci yarısında hem finansmana erişim, hem yurt içi pazar, hem de bizim genel çapta baktığımızda rekabet gücümüzde bir artış öngörüyor musunuz?
2: Yani mevcut durumda 3500 liralık destek bir miktar firmalara fayda sağladı ve istihdamdaki kaybın yavaşladığını görüyoruz. Bu önemli bir şey. Tam olarak kesilmedi. Kapanmalar da durmadı. Hala bir miktar devam ediyor ama geçen yılla kıyasladığımızda bir yavaşlama var. Ya demek ki bir etkisi oldu. Eğer bu destekler TGSD'nin ortaya koyduğu stratejik yol haritasında, ki bakanlıklarımızla da paylaştık bunu, uygulanırsa ve bir bütünsellik sağlanabilirse, yani biz bakanlarımıza da anlatırken 50 tane 1 metre kuyu kazarak su çıkartamazsınız ama bir tane 50 metrelik kuyu kazılması lazım suyun çıkması için.
1: Peki bu kuyu nereye gitmeli sizce Tolga Bey?
2: Yani burada firmaların bilançolarının tamir edilmesi lazım. Yani temelde kuru biz artmasını asla ve asla bir anda bir devalüasyon olmasını istemiyoruz. Yani bu kamuoyunda da sıkça yanlış değerlendirilen bir konu. Ama maliyetleriniz %250 ile 400 arasında artarken gelir tarafınız %150 arttığında çok ciddi bir uluslararası piyasalarda rekabetçiliğinizin erimesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu tarafta biz sadece enflasyonla paralel bir kur artışını talep ediyoruz ki maliyetler daha da yükselmesin. TL taraftaki maliyetler. Bozulan bilançoların tamiri için de hem kur tarafında desteğin arttırılması, yani kur dönüşüm desteğinin %3'ten net ihracata %10 olarak verilmesi. Şu anda tüm ihracata veriliyor. Biz net ihracata verilsin ki

0: yurt içinde katma değer yaratan sektörler bunu kullanabilsin istiyoruz. Reskont kredilerinde 2018 yılında ihracata kredi oranı %16,5'lardayken şu anda 9,8'e düşmüş durumda. Bunların arttırılması ve kredi garanti fonu desteğiyle de firmaların finansmana ulaşımının açılmasını istiyoruz.
1: Şu an reskont kredi faizleri tarafında limitlerin artırılmasıyla beraber sabah saatlerinde limitlerin bittiği haberini alıyoruz konuklarımızdan. Ve bunun yanı sıra tahsilatların da yıl sonuna doğru ötelendiğini duyuyoruz. Peki bu tahsilat ötelenmesinin burada stok ve ihracat siparişlerine yansıması ne yönde olacaktır? Burada bir anomaliyle karşılaşacak mıyız sizce?
0: Yani şu anda firmalar büyüme olmadığı için ilave bir finansman ihtiyacını sadece mevcut borçlarını çevirmek için istiyorlar ki öteleyebilsinler. Yani çok kısa vadeye düştü borç yapıları. Dolayısıyla bunun kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekiyor ki biz firmalarımızda kapanmaları ve konkordatoları artık duymayalım ve büyüme patikasına tekrar geri dönelim.
1: Şimdi 2022 sonundan bu yana istihdamda 389 bini aşan bir kayıp olduğunu gördük. Peki bu kaybın devamını öngörüyor musunuz? Çünkü bakıldığında aslında kapanmaların da geçtiğimiz seneye daha paralel gittiği bir dönemeçle ilk yarıyı kapatacağız. Peki bu tarafta farklı olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalır mıyız sizce?
0: Yani şöyle ilk yarıda ilk çeyrekte yaklaşık olarak 1100 firmaya yakın bir kapanma oldu. 85 tane firma konkordato ilan etti ve 11.000'e yakın bir istihdam kaybımız oldu. Bu geçen senenin yarısı kadar aslında baktığınızda. Benim tahminim toparlanmayla beraber istihdam kaybının bu sene 40.000'lerde tekstil ve hazır giyim için kalacağını, ama ilave destekler gelmesi durumunda bunun çok daha azalıp bir stabilizasyonu yakalayacağımızı ve artık önümüzdeki seneden itibaren tekrar büyüme patikasına geri döneceğimizi umut ediyorum.
1: Şimdi 2026'nın başında bu yıl için bir toparlanma yılı olmayacağını, karlılık yılı olmayacağını da söylemiştiniz. Peki şimdi yavaş yavaş savaşın da bittiği haberlerini aldık. 2026'nın ikinci yarısı için nasıl bir yıl olarak tanımlarsınız? Yani, karlılık tarafında bir artış görecek misiniz?
0: Ayakta kalma yılı olarak görüyoruz. Yani biz gerçekten son 3 yıldır bir survivor modda yaşıyoruz ve bu yıl ikinci yarıdan itibaren faizlerde düşmenin öngörüldüğü bir süreci bekliyorduk. Ama maalesef bu ötelendi ve sene sonuna kadar maalesef faiz patikasında olumlu haberler duymayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bu yıl ayakta kalma ve oyunda kalma yılı olması lazım. Önümüzdeki seneden itibaren ben durumun sektör lehine döneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çok az bir kayıpla atlatabiliriz. Yani şu anda biraz önce söylediğim gibi ilk 6 ayda %1 gibi bir kayıpla kapatacağımızı öngörüyorum. Seneyi de böyle kapatmamız mümkün. Yani 16,5 milyar dolar. Geçen sene 16,78 yapmıştık. 16,5 milyar dolarlar civarında bir ihracatla kapatabileceğiz.
1: Geçen seneyle paralel gidebiliriz diyorsunuz. Evet. Torgay Narbar, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Değerli izleyenler, bir özel röportajımızla iş dünyasını noktalıyoruz. Bugün İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını yayınladı ve araştırmaya ilişkin İSO Başkanı Erdal Başçıvan, Dilan Erdem'in sorularını yanıtladı. Bir kulak verelim kendilerine.
2: İstanbul Sanayi Odası'nın 1968 yılından bu yana her yıl açıkladığı Türkiye'nin en büyük 500 şirketi 2025 yılına ilişkin sonuçları açıklandı. Burada ISO 500'de bu yılda zirveyi Tüpraş, Ford ve Star Rafineri aldı. Detayları İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'dan alacağız. Erdal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi buradaki bir görünümü 2025 yılına ilişkin net bir tablo çiziyor aslında bu raporunuz bize. Burayı biraz değerlendirerek başlayalım. Nasıl okudunuz? Çünkü 2024 yılına göre biraz daha olumlu bir tablo var gibi.
3: Şimdi ISO 500 hakikaten marka değerinin niçin hak ettiğini her geçen gün bize çok daha fazlası hissettiren Türkiye'nin ekonomi hayatındaki, üretim hayatındaki en kıymetli çalışmalardan bir tanesi. Bir yılın bütün

sanayi dünyasındaki verilerini harmanladığımız ve içinden de farklı çok kıymetli değerlendirmenin çıktığı bir çalışma. Onun için birçok bakış açısıyla bu çalışmayı değerlendireceğiz önümüzdeki haftalarda, aylarda, sizler de, bizler de, diğer kurumlar da. Geçen sene 2024'e göre bir nebze iyileşme var. Ancak bu bizi yanıltmamalı. Çünkü

0: Henüz daha çözmemiz gereken epey konumuz var. El atmamız gereken önemli dertlerimiz var. Tamam, bir olumlu dönüşün içindeyiz belki ama bu bizi çok fazla heyecana kaptırmamalı. Ne telaşa kapılmalıyız ama ne de aşırı iyimserliğe girmeliyiz. Ortaya koymuş olduğumuz tespitlerin ve başta hükümetimizle, kamuoyuyla ortaya koymuş olduğumuz çözüme dönük düşüncelerin de ne kadar haklı olduğunu da bu veriler bize gösteriyor.
1: Erdal Bey, peki sizce sanayi, ya bunu birçok sektör için konuşuyoruz. Hani bu sıkı finansal koşullar 3 yıldır uygulanıyor. Sanayi sektörü için en kötü geride kaldı diyebilir misiniz?
0: Henüz diyemeyiz. Henüz diyemeyiz çünkü bunu net olarak diyebilmemiz için hepimiz için tabii temel sorun enflasyon. Enflasyon konusunda ben hiç kimsenin farklı düşündüğünü düşünmüyorum. Türkiye'de finansal istikrarın ve kaliteli bir finansman ilişkinin ancak sağlıklı bir enflasyon düşüşüyle olacağı konusunda hepimiz mutabıkız. Ama önemli bölümü dış faktörlerden kaynaklanan ama tabii bizim de yapısal anlamda henüz daha tam anlamıyla destek veremediğimiz birçok sebep enflasyonun direndiğini bize gösteriyor. Ve enflasyon direndikçe de faizler direniyor. Ve bu faizlerin en önemli yükünü de Türkiye sanayicisi çekiyor. Yani böyle bir açmazla karşı karşıyayız. Ve gözüküyor ki bu yılda beklediğimiz o bizi nefes aldırtmaya getirecek olan faiz düşüşü enflasyonun olmamasından, enflasyonun düşüşü olmasından dolayı çok kolay gerçekleşmeyecek. Onun için bu tablonun, bu realitenin artık farkındalığı içerisinde finansmanın bu kadar etkilediği, bu kadar olumsuz etkilediği sanayi sektörümüze dönük tüm değerlendirmelerin bu gözle yapılması gerektiğini ben net bir kere daha altını çizmek istiyorum.
1: Peki ihracat tarafına baktığımızda bu savaştan dolayı Türkiye'ye yönelen bir talepten bahsediyoruz ki biz bunları dış ticaret verilerinde de görüyoruz. Mayıs ayında takvim etkisiyle bir gerileme oldu ama özellikle tüm sektörlerde 2 aydır bir artış söz konusu. Emek yoğun sektörlerde de bir artış söz konusu. Ancak bu talebin kalıcı olup olmayacağı asıl tartışma konusu. Siz burayı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii dış konjonktürler dönem dönem, bunu Covid döneminde de gördük, Türkiye'ye dönük ciddi bir talep artışı yaratıyor. Ama önemli olan bunları geçici olan o veya bu nedenler değil, kalıcı hale getirebilmek. Türk sanayinin buradaki rekabet koşulları ve fırsatlarını değerlendirip bunları kalıcı hale getirebilme noktasında da farklı ihtiyaçları var. Hem günlük hayatta farklı ihtiyaçları var hem de geleceğe dönük, yatırıma dönük bir tarzı ihtiyaçları var. Bunların hepsini bir bütüncül yaklaşım içerisinde ele almak gerekiyor. Tabii burada ben sanayicilerimize bir kez de şunu hep dışarıdan bekliyorum ama kendi içimizde de geçmiş dönemlerde bunu gördük maalesef. Neyi gördük? Geçici oluşan bir takım talep artışlarının oluşturduğu heyecanla hızlı yapılan yatırımları gördük. Aşırı yatırımları gördük, aşırı kapasite artışını gördük. Yani bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Hangileri hakikaten ciddi bir gelecek hikayesiyle oluşacak talepler, hangileri sadece konjonktürel bir takım lojistik kaynaklı veya faiz kaynaklı olan şeyler, talepler. Orada da fazla ölçüyü kaçırıp tekrar ölçüsüz kapasitelerle Türkiye'yi boğmak da lazım. Ona dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Ki bu dediğiniz zaten kapasite kullanım oranlarında da görüyoruz. Yani 1/4'ünü kullanamıyor sanayici. Bunun dışında biraz da enflasyon görünümünü konuşmak istiyorum. Merkez Bankası son toplantıda pas geçti. İç talepteki yavaşlamayı işaret ediyor ki biz bunu ilk çeyrek verilerinde de, büyüme verilerinde de sanayideki daralmayı net bir şekilde gördük. Yılın bundan yılın kalanına ilişkin hem iş talebi nasıl değerlendirirsiniz, büyüme beklentiniz nedir? Hem de enflasyon tarafında reel sektör olarak yıl sonu beklentileriniz nedir?
0: Az evvel cevabı verdim. Yani enflasyonla ilgili zaten gözüküyor ki 30'ların civarında bir enflasyona doğru maalesef gidiyoruz. Yani o beklenen 20'lerin altına indirme, 20'ler civarında olma ne kadar rahat olacak açıkçası bilemiyorum. Tabii umuyoruz ki bu sene tarımda ciddi bir bolluk var. O olumlu bir seyir getirecek. İnşallah petrol fiyatları savaşın kalıcı bir barışa dönüşmesiyle bir katkı sağlayabilir. Ama yine de bizlerin arzu ettiği bir enflasyon değil bu. Yani bugün 20'ye bile düşsek de bizim için tabii ki daha çok yüksek ama nerede kaldık ona bile uzağız. Onun için ben enflasyon konusunda bu sene gerçekçi olmamız ve sanayiye dönük çalışmalarında o gerçekçi enflasyon bazında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Noktasında da yani Türkiye büyüme ivmesini öyle veya böyle bir şekilde koruyor. Yani ben yine geçen senenin çok altında olmayan bir büyümeyle kapayacağımızı düşünüyorum.
1: Yani sert bir daralma beklemiyorsunuz.
0: O boyuta beklemiyorum. Hayır, sert bir daralma beklemiyorum.
1: Peki maliyetleri konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın, yani siz reel sektör olarak faiz indirim döngüsünün

0: Ne zaman başlamasını beklersiniz?
1: Enflasyona bağlı. Enflasyona bağlı. Yani ben burada Merkez Bankası adına konuşmak istemiyorum ama yani bizim sanayinin bu konuda Merkez Bankası endeksinden daha başka bir bakış açısına ihtiyacı olduğunu söylüyorum ben net bir şekilde. Sanayi temel mal enflasyonunda kendine ait olan görevi yapıyor. Temel mal enflasyonunun 20'lerin altında olduğu bir pozisyon yaşıyoruz aylardan beri. Diğer faktörlerden gelen enflasyonun bedelini bu kadar sanayi ödememeli. Çünkü diğer enflasyon kalemlerinin yüksekliği ve direnci sanayinin hak etmediği bir faizle sanayi karşı karşıya bırakıyor.

0: Aslı Şafak ve işin aslı hız kesmeden her akşam evlerinize konuk olmaya devam ediyor. Sorular yine farklı, bakış açısı yine sıra dışı ve enerjisi yine yüksek. Aslı Şafak bu akşam oyuncu ve karizmatik liderlik stratejisti Demet Tunceri konuk ediyor.
1: 45 dakikalık bedavadan işte oh oldu bitti. Bundan sonra yarın sabah bakacağım hepinize. Karizmatik karizmatik dolaşın ortalık. Haydi.
0: Bağımlılık yaratan program Aslı Şafak'la İşin Aslı. Birbirinden renkli konu ve konuklarıyla bu akşam 20'de Bloomberg TV'de.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu 17 Haziran 2026 tarihindeyiz, günlerden çarşamba ve içeride BIST 100 endeksinin 14.450 puanı 101 milyar TL'lik bir hacimle takip ediyoruz. Endeksinin şu anda soluma baktığında tamamına yakını negatif, özellikle bankacılıkta özellikle baskının bir miktar daha az olduğunu söylemek mümkün. Ulaştırmada ise %1'in üzerinde aşağı yönde bir yüzdesel değişim var. Bu da oradaki momentum ve tersi yönde negatif anlamda baskının bir miktar daha açıkçası öne çıktı. Gösteriyor. Dolar TL'de 46.31'in üzerindeyiz. CDS'imiz halen 220'nin gerisinde. Dışarıya baktığımda bugün altın ve gümüşte düşüş görüyoruz. Hatta gümüş 70 doların altında. Ons altında da biraz önce ons gümüşten bahsetmiştim. 4320 dolarları takip ediyoruz. Bir miktar daha özellikle değer kaybı yaşayan Brent ve WTI'nin yönünü yukarıya çevirdiğini görüyoruz ama 80 doların altında ikisi de. WTI'da da 76.5 dolarları takip ediyoruz. VIX endişe endeksi 16'larda seyrini sürdürüyor. Spot dolar endeksi 100'e yakın kalıyor. ABD 10 yıllıklarında kerteriz alacak olursak ABD tahvil faizleri adına %4,44'lerdeki seyrini koruyor diyelim. Asya bugün sabah pozitifti. Avrupa bize benzer vaziyette bir hinterland sunuyor. Amerika içinse aslında gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz. Acaba piyasaların yönü dünyaya yakın mı seyredecek yoksa bir kopuş mu izleyeceğiz diye. Böyle bir kısa özetin ardından gidelim. Şimdi Paribu Araştırma Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a. Burçak hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Gündeme küçük bir piyasa özetiyle başlayalım biz de. Pazartesi günü ABD ve İran arasında geçici anlaşmanın sağlanması haberi hem ABD piyasalarını hem de kripto varlık piyasalarını etkiledi. Bitcoin fiyatı anlaşma haberinin etkisiyle 65 bin doların üzerine yükselirken gün içerisinde 64 bin 65 bin dolar bandından işlem görüyor. Bugünün bir diğer gündemi ise Fed'in faiz kararı, beklentiler faizin sabit kalması yönünde. Fed faiz toplantısının bir diğer önemi de Kevin Warsh'u Fed başkanı olarak ilk kez bu oturumda dinleyecek olmamız. Gündeme bugün piyasaya sürülen bir ETF haberiyle devam edelim. Sevgili Emirhan'ın geçmiş yayınlarda değindiği BlackRock'ın yeni Bitcoin ETF'i iShares Bitcoin Premium Income ETF bugün piyasaya sürüldü. Bu ürünün Spot Bitcoin ETF'inden farkı nedir diye bakacak olursak, bu fonda BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'i üzerinden düzenli olarak call opsiyonu satarak %25-%35 gelir elde edilmesi ve kullanıcılara aylık getiri sağlanması hedefleniyor. BlackRock'ın Dijital Varlıklar Başkanı, müşteri kitlesinin Bitcoin'e her zaman ilgili olduğunu ancak Bitcoin üzerinden getir elde etmeye de büyük önem verdiklerini söyledi. Bu ürünün müşteri taleplerine bir yanıt olarak ortaya çıktığını belirtti. Goldman Sachs'ın da Bitcoin fonu üzerinden getiri sağlayan benzer bir ürün başvurusu mevcut ancak o başvuru hala SEC incelemesinde. Son haberimiz, yönetimi altında 5.6 trilyon dolar değerinde varlık bulunan varlık yöneticisi State Street, stabil kripto varlık ihraççılarının rezerv varlık olarak kullanabileceği para piyasası fonunu piyasaya sürdü. Bu ve benzeri fonlar Temmuz 2025'te kabul edilen ve stabil kripto varlıklar için net bir düzenleyici çerçeve sağlayan Genius Act ile birlikte rezerv varlık olarak kabul edilmeye başlanmıştı. Bu alanda BlackRock, Morgan Stanley ve JP Morgan gibi kuruluşların benzer ürün ve girişimleri de mevcut. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarımız bu kadardı Çağlar. Teşekkür ediyorum. Sana tekrar iyi yayınlar.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir araştırma ve raporlama birimi yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a bir araya gidiyoruz şimdi. Ardından Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Derya Ekim bizlerle olacak. Kaçırmayın.
0: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paranın ana kısmında Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Ekim hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar Çağlar Bey.
1: Şimdi bir gözüm mobil cihazda. Çünkü burada Avrupa Merkez Bankası'ndaki yetkililerin enerji şokuyla ilgili Barış bizim buradaki

0: gündemimizi çok da değiştirmiyor. Çünkü gidermeye yetmez şu anda gelinen nokta. Tırnak içerisinde piyasaların istediği olsa da dedi. Dünya içinde özellikle hep piyasalar ön planda kalıyor. Bunun pozitif fiyatlama etkisini konuşuyoruz ama reel ekonomik görünüm adına Avrupa Merkez Bankası'nın uyarısı geçerli mi sizce?
1: Tabii şimdi biliyorsunuz ki bir sürü orada zarar gören tesis var. Şimdi o tesislerin tekrar devreye alınması uzun zaman alacak. Bunu zaten çok önceden beri konuşuyoruz. Ve bunların tekrar eski seviyeye gelmesini belki bir yıl bekleyeceğiz. Ama ben şöyle pozitifim diyebilirim Çağlar Bey. En azından 2022 ile karşılaştırdığında biraz daha olayı daha pozitif tarafta görüyorum. Şimdi o noktada 2022'de bu kadar yüksek bir enflasyonla karşılaşmamız Rusya-Ukrayna savaşından sonra sadece tabii ki petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanmıyordu. O dönemde pandemiden çıkıyorduk ve dolayısıyla pandemiden çıktığımız için bir talep etkisi vardı. Artan bir talep etkisi vardı. Tedarik zincirleri kırılmıştı ve aynı zamanda da bu piyasaları, özellikle iş gücü piyasaları oldukça sıkıydı. Şimdi baktığımızda o döneme göre biraz daha rahatız denebilir. Çünkü talep o kadar değil. Zaten ekonomi çok yüksek talepte veya yüksek konjonktürde bir durumda değildi. Ve tabii diğer taraftan da burada iş gücü piyasalarının da bir miktar gevşek olduğunu görüyoruz. Yani evet, bir enflasyonist etkisi olduğunu göreceğiz. Ama ben bu enflasyonist etkinin 2022'deki kadar uzun süreli olacak ve işte Avrupa'da %10'un üzerlerine çıkaracak bir enflasyon olduğunu düşünmüyorum. Ama bir de şöyle düşünmemiz gerekiyor. Avrupa tabii bu konuda biraz daha hassas. Çünkü onların tek bir hedefi var, o da fiyat istikrarı. Dolayısıyla fiyat istikrarı da bir miktar saptığı için zaten şu anda. Bu yüzden onlar biraz daha ihtiyatlı davranabilirler. İhtiyatlı davranmakta da aslında kendi şeye baktığınız Avrupa Merkez Bankası'nın kendi hedefine baktığında da aslında daha haklılar. Bir de tabii onlar nötr faize inmişlerdi. Şimdi dolayısıyla buradaki bir enflasyon şokunu burada mesedebilmek için daha uzun bir süre bu noktada kalmaları lazım. Yani biz biliyoruz ki enflasyon asıl merkez bankalarının müdahale edeceği nokta burada ikincil etkileriydi. Yani ücret fiyat sarmalına dönüşmesi enflasyonun. Ama bu tarafta ben bu petrol şokunda bu noktada bir miktar daha iyi olduğumuzu düşünüyorum, öyle diyebilirim.
0: Peki hocam, kontra yapıyor gibi olacak ama Uluslararası Enerji Ajansı'nın da salgından beri petrol talebindeki en büyük düşüşü öngördüğüne dair bir haber akışımız vardı. Bu bir gösterge ya da önümüzdeki sürece ilişkin mesaj taşıyor mu sizce?
1: Olabilir. Şöyle, tabii ki küresel petrol talebi zaten, eğer bu savaş olmasaydı, hepimiz biliyoruz ki küresel petrol talebi petrol arzının altındaydı. Yani bir arz fazlası vardı. Savaş sonrasında böyle bir arzda bir sıkıntı ortaya çıkınca böyle bir fiyat yükselişleriyle karşılaştık. Şimdi bir de üstüne bu savaşın getirdiği etki ve kırılganlık, petrole çok bağımlı olmak, bunun aslında ne kadar ekonomileri zarar verdiği, ne kadar ekonomileri enflasyon ve aynı zamanda çıktı üzerinden de ne kadar etkileyebildiği ortaya çıkınca bence bir miktarda buradaki enerji kompozisyonunda yeniden ayarlamalar ortaya çıktı. Bu da talebi tabii ki düşürecek. Zaten düşen bir talep var. Yeşil enerjiler, dönüşümler, bu enerjideki dönüşümde düşen bir talep vardı. Bunun daha da hızlanmasına neden oldu. Hatta bir taraftan biliyorsunuz böyle haberler de çok yapılmaya başlandı ve bunu da görmeye başladık. Özellikle Çin tarafındaki, biliyorsunuz ki Çin temiz enerji konusunda oldukça güçlü. Temiz enerji sektörlerinin Çin'in atağa geçtiği bu petrol kriziyle birlikte aslında onların da kazanan tarafta olduğunu gördük. Yani dolayısıyla bunlar bize hep gösteriyor ki bunlar bir kırılma yaratıyor. Hepsi birer kırılma bu şokların hepsi. Evet, şokun etkisi geçiyor ama dünya ekonomisinde bir kırılmaya neden oluyor. Nasıl ilk petrol şokları böyle bir kırılmaya neden olduysa, daha küçük arabalara geçildiyse, özellikle Amerika'da da bu geçerli oldu. Ondan sonra elektrik enerjisinin farklı kaynaklardan üretilmesine geçildiyse bu petrol şoku da evet geçecek, tekrar eskiye döneceğiz ama bizde bir tortu bırakacak. Bu bıraktığı tortuda muhtemelen bizim enerji kompozisyonlarımızı daha hızlı bir şekilde kimseye bağlı olmadan, ki biliyorsunuz yenilenebilir enerji kaynakları böyle, kimseye bağlı olmadan en azından üretebilecek enerji kaynaklarına doğru kaydıracak. Ben bu konuda nükleer enerjinin de daha fazla ön planda olacağı bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu da petrol talebinde uzun vadede yavaş yavaş azalmaya giden bir seyre bizi sokacak.
0: Peki hocam, hali hazırda Trump'ın yaklaşık bir saat içerisinde yine açıklamaları vardı. Çok da söyledikleriyle hareket edilinebilecek karakter olarak bulunduğu makam her ne kadar dünyanın gözde makamlarından biri olsa da biri değil ama bizim burada gösterdiğimiz iradeyle anlaşma zeminine gelindi. Beğenmezsek tekrar İran'ı bombalarız diye. Hatta takip etmeyenler için tekrar hatırlatalım. 47 ABD başkanı tek bir füze bile atmadı. Ben tepelerine füze yağdırdım gibi açıklamalarda bulundu. Bayağı yüksek bir aslında zeka seviyesine hitap eden oldukça karmaşık açıklamalar. Ben anlamakta bayağı zorlandım o kadar IQ'm yüksek olmadığı için. Burada piyasalar bu kadar fazla pozitif tarafa odaklanmışken makro anlamda mesela Fed'i bekliyoruz. Dakikalar kaldı, saatler kaldı. Burada hem Fed'i burada kendi etkisi altına alıp hem de savaşla ilgili bir de oyun bozanlık yaparsa bu başta ABD olmak üzere ekonomiler için artık ciddi anlamda kapanmayacak bir çatlak oluşturur mu?
1: Vallahi Trump'ın ne yapmak istediği biraz karışık. Yani şimdi aslında bakarsanız savaş öncesine dönerseniz savaş öncesi olan neydi? Nükleer zaten bir müzakereler sürüyordu değil mi? Tam aslında bombalar ilk başladığı zaman da biz demiştik ki zaten nükleer müzakereler sürüyor. Bugün de geldiğimiz nokta aynı noktadayız. Biraz İran'ın da elini güçlendirmiş bir şekilde geldi. Ama bu süreç böyle çabuk zaten sonuçlanmayacağını bekliyorduk. Dolayısıyla bu böyle işte tekrar bu açıklamalarla Trump'ın bu açıklamalarıyla yeniden tansiyonun inmesiyle böyle giden bir süreç olacak. Çağlar Bey hatırlarsınız daha önce bunları sizle de çok konuştuk. Ticari savaşlarında da böyle oldu. Ticari savaşlarında da en başında Trump bir daha işte bir ateşkes anlaşması dedi. Sonra bunlar uymuyorlar bu ateşkese dedi, ticari ateşkese dedi. Ve onun arkasından tekrar elini yükseltti. Bu Trump'ın tarzı biraz daha. Yani anlaşmayı aslında yoluna sokabilmek için de belki de bu açıklamaları yapıyor. Dolayısıyla bu açıklamalarla işte gözünü korkuturum, blöf yaparım ve anlaşmaya işte bir poker oyunu gibi gördüğü için dünya ticaretinde aslında dünyadaki meseleleri de. Bu bakış açısı neomerkantilist bir bakış açısı. Yani bu meseleleri sıfır toplamlı bir oyun olarak görüyor Trump. Biri ben kazanırsam karşı taraf kaybeder diye bakıyor. Ama aslında kaybeden her iki tarafta oluyor. Kazananı yok bu oyunun ne yazık ki. Tabii bu böyle sürecek diye düşünüyorum ben. Yani biz bu yazı, en az bu yazı bundan sonrasında böyle geçireceğiz gibi görünüyor. Ve böyle kolay kolay bir anlaşma imzalanmasını açıkçası ben beklemiyorum. Bu açıklamaları çok duyacağız diyebilirim. Tabii bu açıklamalar bir yandan da belirsizliği artırıyor. Yani belirsizliği, yeniden tekrar petrol fiyatları artacak mı? Bunların enflasyonist etkilerini dalga dalga tekrar görecek miyiz? Bu belirsizlikleri arttıran bir durumda merkez bankaları karar vermeye çalışıyor. Yani aslında önlerini görmedikleri tamamen sisli bir ortamdalar şu anda merkez bankaları. Ve Fed'in başına da bugün de ilk defa kendisini göreceğimiz, yani bir Fed başkanı olarak göreceğimiz Walsh'u getirdi Trump. Malum. Ve ondan aslında çok mülakatlar boyunca ne istedi? Bir faiz indirimi yapmasını istedi. Ama içine girdiğimiz ortamda ve tamamıyla Trump'ın özellikle bu ortama soktuğu bir ortamda, yani böyle bir bulutlu ortamda Fed'in faiz indirmesini beklemek tabii ki şu an için pek mümkün değil. Ama işte bu anlaşmaya varılırsa petrol fiyatlarında biraz düşerse ve oradaki bu sis dalgası biraz daha açılırsa artık bence Walsh'un yavaş yavaş bunu denemek isteyeceğini, yani en azından sene sonunda bunun bir miktar belki Walsh tarafından daha fazla gündeme getirileceğini düşünüyorum ben. Çünkü onun görevi bu. Ama olur mu diye sorarsanız, çünkü yani Walsh bunu ister ama yapabilir mi? Orası ayrı bir konu. Çünkü FOMC'de karar veriliyor biliyorsunuz. Yani başkanın da burada herkesin fikrini değiştirmek gibi bir şeyi, böyle bir kabiliyeti yok. Dolayısıyla hem de işin içinde hala Powell da var. Yani hala orada durmaya devam ediyor. Ve bu noktada belki biraz daha hani başladı, yani bu FED tutanaklarında farklı farklı görüşlerin olduğunu, kararlarda bazı itirazların olduğu FED kararlarını daha fazla göreceğiz. Ve bu yeni dönemde bunlara daha fazla hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani yeni dönemin ne yazık ki kuralları bunlar. Bu bizim eski bildiğimiz, Walsh da böyle bir karakter biliyorsunuz. Yani dot plot istemiyor, forward guidance yapmam diyor. Yani biz eskisi gibi konsensusa varmış ve de her şeyi net bir şekilde piyasaların önüne koyan bir FED görmeyeceğiz muhtemelen bundan sonra. Daha tartışmaların döndüğü, bazı itirazların olduğu ve bunların kararlara yansıdığı ve aynı zamanda da bu tartışmalar arasında daha zor karar alan ve piyasaların yön bulmakta zorlandığı bir FED görebiliriz önümüzdeki dönemde.
0: Ne bekliyorsunuz peki bu akşamdan?
1: Bu akşamdan ben bir şey beklemiyorum. Bu akşam sabit kalmasını bekliyorum ama çok önemli bir toplantı olduğunu da izlemek özellikle belirtmek istiyorum. İzleyeceğim de özellikle. Çünkü Borş'un ilk defa bir toplantı yaptığını görüyoruz. Ve de nelerin altını çizecek, nelere vurgu yapacak. Yani bunlar çok önemli olacak. Bence satır aralarından okuyacağız. Forward guidance istemiyor. Forward guidance'ı istemediğini belirtecek mi? Bunlar konusunda nasıl bir tavır takınacak? Bence bizim bu dönemde Fed'in nasıl davranacağını anlamamız için çok önemli bir toplantı olacak diye düşünüyorum. Bir basın açıklaması olacak diye düşünüyorum.
0: Peki parasal ve makro iktisadi konuların ötesinde hem politik iktisat hem de artık jeoekonomi dediğimiz konular daha çok revaçta. Önceden evet, ilgileneni, dinleyeni vesairesi çok belirli bir kitle olmasının da ötesinde artık gündelik hayatın yadsınmaz bir parçası haline geldi. Mesela biraz önce Trump'ın ne yapacağı ile ilgili bir konu konuştuk. Aslında mesela son dönemde şuna dair çok fazla şey en azından benim karşıma çıkmaya başladı. Biden dönemindeki ABD dış politikası Çin'e, Ukrayna Savaşı'na, Orta Doğu'ya yaklaşımı ile ilgili hiç de aslında geriye dönmeden benzer bir takım koşullar ve direktifler ekseninde devam ediyor diye. Katılır mısınız buna? Hep sizinleki sohbetlerimizde dünyadaki kutup sayısından ya da içine bulunduğumuz dönemin adını ne olarak koyalım diye bir takım unsurlardan bahsederdik. İran Savaşı sonrası salgın, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki bu gelişmeler sonrasında yeni bir düzenden söz etmek mümkün mü? Yoksa halen arayış içinde bir dünya mı bizi bekliyor?
1: Aslında bu düzen yeni başlamadı diyebilirim Çağlar Bey. Bunu size de daha önce hep konuşmuştuk. Bu uzun süredir yavaş yavaş örülen bir düzen. Yani dünya değişiyor. 2008 krizinden başlatıyorum ben bunu. 2008 krizinden sonra dünya yavaş yavaş değişmeye başladı. Artık o serbest ticaret, o liberal düzen, işte küresel değer zincirlerinin her yerde hakim olduğu, hatta bunu sizinle çok zaman konuşuruz. Yani bunun bir temsilidir. McDonald's'ın olduğu denir ülkelerde, işte savaşın çıkmadığı. Bunlar hepsi yıkıldı. Hepsi teker teker yıkıldı. Küresel değer zincirleri Trump'ın bu ilk başta aslında 2017'de gelip ondan sonrasında başlattığı tarife savaşı. Onun arkasından Biden'ın bundan geri adım atma işi. Ardından gelen bu aslında büyük bir pandemi ve pandemide tedarik zincirlerinin kırılması. Bütün bunların hepsi ardından Ukrayna Savaşı ve bu bağımlılıkların yeniden test ediliyor olması ve bugün geldiğimiz bu savaş. Yani bunların hepsi aslında dünyada bağımlılığın ne yazık ki şu konjonktür içerisinde ülkelerin kırılganlıkları olduğu bir düzene bizi getirdi. Ve dolayısıyla bu yavaş yavaş ülkeler bunu fark edip daha kendilerine doğru dönmeye başladılar. Sanayi politikalarını daha fazla duyuyoruz. Herkes sübvansiyon veriyor ama bu sadece Trump'ın dönemi değil. Biden'da da böyleydi. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi Biden politikaları devam ediyor evet. Ama Trump, Biden da zaten Trump'ın politikalarını devam ettiriyordu. Yani dünya böyle bir trend etrafında devam ediyor. Yani bir yere doğru gidiyor. Ama bu trend etrafında bazı şeyler bu trendin inmesini hızlandırıyor. Bu gidişi hızlandırıyor. Bu da bunlardan bir tanesi. Bu çok point meselesi mesela çok gündeme geldi bu dönemde. Çok point dediğimiz işte bu dünyayı sıkıntıya sokabilecek darboğazlar. Bu darboğazların ne kadar bağımlı olduğunu gördük dünyanın. Yani İran bunu kolayca kontrol edebildi ve bakın tüm dünya üzerinde şu anda bir enflasyon dalgasından bahsediyoruz ve merkez bankaları mecburen buna karşı önlem almak zorunda kalıyorlar ve İran bu hamlesiyle tüm dünyayı etkilemiş oldu. Dolayısıyla buna daha az bağımlı ekonomiler kurmak üzerine çalışacaktır bundan sonra modeller ve herkes için şu çok önemli olacaktır. Arz güvenliği meselesi çok önemli. Enerji arz güvenliği, sadece enerji de değil ama gıda arz güvenliği ve tabii onun yanında bütün bu arza tedarik zinciri güvenliği, bütün arzla ilgili güvenlikler çok önemli bir noktaya geldi. Eğer bu güvenliği sağlayamıyorsanız siz içeride üretiminizi devam ettiremiyorsunuz. Ekonominiz ne kadar sağlam olsa da etkilenmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden ben dünyanın gerçekten hani sizinle de çok konuştuk bunları bir dönüşüme doğru gittiğini görüyorum. Tek başına bir dünyada tek başına izole yaşayan otarşik bir durumda yaşayan bir ülkenin de olması mümkün olmadığına göre o zaman bunun bir dengesi bulunacaktır demek ki. Ne eskisi kadar bütün dünya birbirine bağlı olduğu o aslında Kant'ın hani felsefi yaklaşımındaki bir dünya var artık. Ne de tek başına otarşik yaşayan bir dünya olacak. Bu ikisi arasında bir orta noktanın, bir denge noktasının bulunacağını düşünüyorum ben. Ve bu denge noktası da muhtemelen bir takım bloklara bölünmüş, mümkün mertebe bağımlılığın dost ülkelerden sağlandığı, ve de çok fazla aslında

0: bu ülkelerin kendi stratejik bazı rezervlerini veya stratejik kullandıkları bazı maddeleri en yakınlarından elde edebildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu da zaten biliyorsunuz uzun süredir tartıştığımız fragmentasyon oluyor.
1: Peki hocam, özellikle bazı detaylar daha da bir dikkat çeker ya. Şimdi yine sizinle konuştuğumuz konuların ekseninde salgın sonrası kamu geri döndü ki salgında kalkınmacı, kamucu birçok akademisyen aslında buradaki kırılganlıklara işaret edip kamuyu da çağırmıştı. Lakin onların beklediğinden farklı bir şu anda hibrit görünüm var ki teknoloji devlerinin özellikle ABD satında baktığımızda devletle olan ilişkileri, Birleşik Devletler'in devletiyle olan ilişkileri biraz dikkat çekici. Çin apayrı bir model ama yine burada teknolojinin merkezi olduğu bir devlet sermaye ilişkisi görüyoruz. Tüm bunlar olurken bir de buna yetişmeye çalışanlar var ve Fransa'da Başbakan Le Corne açıkladı direkt olarak güvenlik mekanizmaları ve Fransa'nın ulusal güvenliğini işaret ederek Palantir ile olan bağlarını azaltma hatta sonlandırma girişiminde bulundu ki Avrupa'yı da sizinle çok konuşuyoruz. Buna benzer şeyleri de görecek miyiz? Yani herkes yerinde güçlü ve kendi imkanlarıyla sizin o biraz önce işaret ettiğiniz satırda ilerlemeye devam edecek mi?
0: Şimdi teknoloji gerçekten özellikle yapay zeka ve bu teknolojik gelişmeler gerçekten bu şeyi işleyişi değiştirdi. Yani daha fazla devletin içinde olmak zorunda olduğu bir düzene doğru gidiyoruz. Bakın şimdi bunlar çok ciddi yatırımlar istiyorlar ve teknoloji öyle bir şeydir ki bunu ben zaten çok uzun süredir sizinle de konuşuyoruz, anlatıyorum. Teknoloji öyle bir şeydir ki yani bu teknolojiyi kendi paranızda, kendi girişimcinin parasıyla yapmak çok kolay bir şey değil. Uzun süredir bu zaten böyle, bu hep böyle olmuştur. Teknolojiyi geliştiren devlet olmuştur, devlet içinde olmuştur. Ama şu anda dönüştüğü yarış o kadar büyük bir yarış ki, özellikle yapay zekaya bakalım. Yapay zeka yarışı bu, hani hep söylediğimiz winner takes the most. Yani belki all değil ama most. Yani eğer kazananın tamamını değil ama çoğunu aldığı bir durum yapay zeka. Böyle bir teknoloji yapay zeka. Dolayısıyla bu teknolojiyi, yani burada ayakta kalabilmek için devletler mümkün olduğu kadar işin içine girmek zorunda kalacaklar. Çin'in bu yaptığı bir şey zaten. Çin'in kullandığı bir model teknoloji devlerinde özellikle. Ama artık bunu yavaş yavaş ABD de benimsemeye başladı. Ve biliyorsunuz ki o çok meşhur Intel'e ortak oldu. Geçenlerde bütün teknoloji şirketleri gidip Trump'tan yardım istediler. Bunlar çok görmeye alışık olduğumuz şeyler değil. Eskiden daha çok bu teknoloji şirketlerinin daha fazla böyle libertaryen görüşte olduğunu, yani devletten tamamen anarşik görüşe hatta kayan bir durumda olduklarını görürdük. Ama şimdi öyle değil çünkü onlara ihtiyaçları var. Yani buradaki yatırım çok ciddi bir yatırım ve bu yatırımda ne yazık ki birkaç böyle dev, özellikle bu yapay zeka geliştirenler açısından söylüyorum. Tabii ki yapay zekayı kullanan şirketlerin durumları biraz daha farklı olabilir ama yapay zekayı gerçekleştirenler, o tepedeki birkaç şirket, bunların ayakta kalma mücadelesi var ve bunu kim, özellikle şunu da altını vurgulamak istiyorum. Bu yarışı kim kazanırsa aslında kuralları da o koyacak. Yani bundan sonra standartları da o belirleyecek. Onun standartlarıyla devam edecek. Ve Çin'e baktığınızda evet yapay zeka da ABD'yi önde görüyoruz ama Çin'in de çok fazla geride olduğunu düşünmemek lazım. Hemen hemen yani yapılan hesaplamalara göre 6 aylık bir geride olduğu tahmin ediliyor Çin'in. Dolayısıyla burada ABD tabii ki bunu kapatmak için devlette, herkes, dikkat ederseniz tüm teknoloji şirketleri de, şimdi teknoloji şirketlerinin geniş halk arzlarını görmeye başladık. Hatta sadece halk arzlarını değil, hisse satmaya başladıklarını, halk arzdan sonra da hisse satmaya başladıklarını görmeye başladık. Bunu devam ettirebilmek için, bu yarışı devam ettirebilmek için devletlerin daha fazla işin içinde olduğunu göreceğiz. Çünkü bu teknolojiler, bir de şöyle düşünün, yani bu teknolojiler oldukça riskli teknolojiler. Bu riski almak isteyen, yani görüyorsunuz uzun süre bunlar kâr etmiyorlar. Zararda olan şirketler. Bu riski almak yeni bir girişimci için çok kolay olmayabilir. Ama karşınızda size bunun talebini sağlayacak olan bir devlet varsa, o zaman bunu daha kolay yaparsınız, daha kolay gelişirsiniz ve zamanla teknolojide hep gördüğümüz bir şey, o geliştikçe zaten ortalama maliyetleriniz düşer, daha feasible, daha karlı olabileceğiniz bir duruma doğru ilerlersiniz. Dolayısıyla işte bu durumda, bunu da farkında olan bence sadece Trump'ın bir yaklaşımı değil, bu genel olarak böyle olmak zorunda kalacak. Avrupa'da daha fazla işin içinde. İşte buradaki dengeleri kurarken, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Fransa'da dengeleri kurarken artık herkes yine çok fazla bağımlı olmak istemiyor. Bağımlılık ve güvenlik ve

0: Ve aynı zamanda da işte teknolojik gelişim bu dengeleri kurmaya çalışarak, buradaki optimum dengeyi kurmaya çalışarak ilerleyeceklerdir diye düşünüyorum.
1: Peki birkaç dakikamız kaldı. Burada da biraz yönümüzü her şeyin aslında başladığı yöne, doğuya çevirelim. Ki batı merkezli bakış açısıyla uzak doğu deyip duruyoruz ama birkaç aydır bölgemizdeki savaş ve ana aktörlerin özellikle kuzey ve batıda olması sebebiyle bu tarafı daha çok konuşur vaziyetteydik. Bu dönemde belki Japonya Merkez Bankası'nın 1994-95'ten sonra yine faizleri getirdiği seviye akla gelebilir ama jeopolitik açıdan baktığımızda dikkat çekici bir gelişme var mı? Bir işaret etmek istediğiniz nokta olur mu?
0: Evet, Asya önemli. O noktada bakalım bundan sonra ne olacak? Bunu takip edeceğiz. Bence burada Tayvan meselesi, özellikle Çin-Tayvan meselesi daha sonra, yani bundan sonraki dönemde karşımıza çıkacak en önemli jeopolitik sorunlardan bir tanesi olabilir. Sonuçta burada ABD biraz test edildi diye düşünüyorum ben. Ve ABD'nin bu test edilmesi sonucunda ne yazık ki geçtiğimiz bu savaşta ABD çok da başarılı bir sonuç çıkartamadı. Ciddi bir mühimmat kaybetti ve bu mühimmatı tekrar yerine koyması da zaman alacak. Bu noktada o yüzden Çin'in karşı gelecek olan tehditleri biraz daha bence önem kazanmaya başladı. Bundan sonra eğer gelebilecek bir şey varsa, oradan jeopolitik taraftan gelebilecek bir şey, onu bekleyeceğiz. Ama öbür taraftan Çin bence hala kalkınma hamlesinde, her ne kadar sıkıntı yaşıyor olsa da şu anda Çin mecburen üretim yapmaya devam etmek zorunda ve bu üretimini ihracatla satmaya devam etmek zorunda ve modelini sürdürmek zorunda. Yoksa aksi takdirde çok büyük bir kapasitesi var. O yüzden biz Çin'in bu Çin şoku olarak hem ülkemizde hem de dünyada daha fazla ismini duyacağız bundan sonra. Çünkü bu modeli sürdürebilmek için iç tarafta da çok ciddi gitmiyor tüketim tarafı. Bu modeli sürdürmek için Çin'in mecbur bunu yapmak zorunda kalacak ve biz bu gerilimleri daha fazla yaşayacağız gibi görünüyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli yanıtlarınız ve vaktiniz
0: Ben
1: bize
0: teşekkür ederim.
1: ayırdığınız için. Bu kadar fazla aslında biraz daha geniş bir perspektiften konuya bakmaya çalıştık ama piyasalarda da önemli gelişmeler oluyor malum haliniz. Avrupa Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Arzu Odabaşı jeopolitik risklerin azalması ile birlikte Merkez Bankası'nın olası hamlelerine ve Borsa İstanbul'a ilişkin görüşlerini paylaştı. Buna noktayı koyacağız akıllı paraya. Saat 4'te de Finans Merkezi sizlerle olacak. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Sürekli konuştuğumuz bir enflasyon hikayemiz var. Enflasyonu düşürme görünümünü buna elde etmeye çalışıyoruz ve bir yandan da dengeli bir büyüme sürecinde olmamız gerekiyor. Bizim tarafta Merkez Bankası'nın artık faiz indirimine devam etme olasılığı yüksek ama yine de bence görmek isteyeceklerdir. Yani yıl sonuna kadar belki bir kere daha bir faiz indirimi ben görebiliriz diye düşünüyorum. Ya da bu savaşın gerçek anlamda sonuçlandığını görmek ve bunun etkilerinin hafif hafif kalktığını görülmesiyle birlikte daha sert bir faiz indirimine gidileceğini düşünüyorum. Bu bir taraftan da böyle bir resimde enflasyonun aşağı doğru hareket etmesi, arkasından da büyüme beklentisinin pozitif yönde olması, yani 2027'de artık biz bunu yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Dolayısıyla bu resim, çünkü şu anda 2026'da bize hızlı bir büyüme çok işimize yaramayacak. Dolayısıyla böyle bir resimde ben hisse senedi piyasalarının pozitif yönde kalmaya devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle 2027 yılına yönelik olası büyüme beklentileri için. Faiz tarafında ise evet, şu anda iyi bir getiri, iyi bir faiz beklentisi var. İyi bir faiz alıyor yatırımcılar. Belli ki en kötüyü geride kalmış, bırakmış olabiliriz. Dediğim gibi bu savaş koşullarının gerçek anlamda bitmesiyle beraber sonuçlanacak. O anlamda baktığımızda yatırımcılar, burada sabit getirileri almak isteyen yatırımcılar biraz daha uzun vadeye yayabilirler bu vadelerini. Hisse senedi piyasalarındaki yatırımcıların da yine buradaki bu ana hareketlerden, tabii bu volatilite yüksek, günlük hareketlerin yüksek kalmaya da devam edeceğini de tahmin ediyorum açıkçası. Ama ana resimde yine yukarı yönlü piyasanın yukarı yönlü hareketinin devam etme olasılığı da yüksek. Bu hani 20 bin mi olur, 18 bin mi olur? Zaten şu anda 15 binlerdeyiz. 3 dolar seviyesini güçlendirdik. Burası bence önemliydi. Geçen hafta da Açıl'la da bunu konuştuk. Artık buralardan yukarı doğru gelme olasılığı bana göre yüksek. Yani buradan bir 15 bin 200, 16 bine doğru gitme olasılığımız yüksek.

0: Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg KT Radyo.

0: Bankası QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'nden herkese merhaba, ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta İstanbul Sanayi Odası'nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nu araştırma ekibiyle birlikte değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Özellikle 2025 yılı Türkiye'de sanayi cephesi için nasıl geçti, bunun fotoğrafını birlikte değerlendireceğiz. Daha sonrasında tarım editörümüz İrfan Donat bizlerle birlikte olacak. Onunla beyaz et sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Ardındansa biraz daha Türkiye'nin geleceğine dair makroekonomik çerçeveyi ve bu akşamki FED toplantısını konuşmak üzere TSKB Baş Ekonomisti ve Direktörü Burcu Ünüvar bizlerle beraber olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var, onlara bakarak başlayacağız. İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Buna göre 2025 yılında üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları sırasıyla Tüpraş, Ford Otomotiv ve Star Rafineri oldu. ISO 500 tarihinde ilk kez iki savunma sanayi kuruluşun arasında TUSAŞ 7. Aselsan'sa 9. sıraya yerleşti. Türkiye'de hazinenin ihraç ettiği Eurobondlara ilişkin olumlu görüşünü koruyan BBVA, yatırım hikayesinin değiştiğini ve daha önce toparlanma olarak görülen yatırım temasının artık geri ve normalleşme hikayesine döndüğünü söyledi. Fransa'daki G7 zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerikan Başkanı Donald Trump, piyasanın İran anlaşmasından çok memnun olduğunu belirtti. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırım uygulamayacağını, İran'a uygulanan yaptırımların ise engellenmeyeceğini açıkladı. Trump, İran'la ilgili mutabakat zaptının nihai olmadığını ve beğenmezse bombalamalara yeniden başlayabileceğini de sözlerine ekledi. G7 ülke liderleri Amerika ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyduklarını belirterek anlaşmanın uygulanmasını destekliyoruz ve buna katkı sağlamaya hazırız ifadelerini kullandılar. Uluslararası Enerji Ajansı, İran savaşının petrol talebi üzerindeki etkisinin daha önce tahmin edilenden çok daha derin olmasını bekliyor. Kurumun raporunda dünya petrol tüketiminin bu yıl günde 1.1 milyon varillik azalışla salgından bu yana en büyük düşüşü yaşayacağı belirtildi.

Günün öne çıkan haber başlıklarını aktardıktan sonra piyasalardaki verilerle, rakamlarla devam edelim. İlk etapta dönüp Borsa İstanbul'a bakacağız. %0.5 kadar aşağı yönlü hareket var. Endeks dünkü kapanışın 60 puan kadar altında. Ancak sadece aslında Astor ve Aselsan'a baktığımız zaman zaten buradaki düşüşün önemli bir kısmını, kabaca üçte birini bu iki hissenin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Genel anlamıyla bakınca bankacılık endeksindeki kayıplar %0.2 ile sınırlıyken sanayi endeksteki geri çekilme %0.7'ye ulaşmış gibi görünüyor. Diğer taraftan kurlar cephesine baktığımız zaman dolar TL'de 46 lira 31 kuruş, euro TL'de 53 lira 89 kuruşluk fiyatlamalar görüyoruz. Euro dolar çaprazı dün bu saatlerde neredeydiyse bugün de aynı yerde kalmaya, 1.16 sınırında olmaya devam ediyor. 99.60'larda da dolar endeksi dünkü yerinde kalmayı sürdürüyor. Buradan geçelim, Avrupa borsalarındaki tabloyu birazcık değerlendirelim. Orada da biraz fiyatları sindirme çabası var gibi duruyor. Özellikle Fransa'da ve Milano'da sınırlı artılar görürken Londra'da ve Frankfurt'ta sınırlı düşüşler gözlemliyoruz. %0.1'ler civarında geri çekilme her iki endekste. Paris'te Kakaran endeksindeki getiri ise %0.2 ile sınırlı. Bununla beraber Amerikan vadelileri için de baktığımızda çok kuvvetli hareketler olmadığını söyleyebiliriz. Dow Jones ve S&P 500 tarafında. Dow Jones çok hafif ekside, S&P 500 vadeleri %0.1 kadar artıda. Ama Nasdaq'a bakarsak orası pozitif ayrışmaya devam ediyor. Özellikle teknoloji hisseleri üzerinden gelen olumlu performans orayı vadelilerde %0.6 kadar yukarıya itmiş görünüyor. Emtia piyasasındaysa petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü ivme bugün de belli ölçüde devam etti sabah saatlerinde. Ancak belirli bir noktadan sonra 78,5 dolarlardan itibaren biraz daha alıma doğru dönmeye başladığını gözlemledik. Ve Brent petrol kabaca sabah gördüğü dip seviyenin 1 dolar kadar üzerine geldi. Şu anda 79,5 dolarda bir fiyatlama görüyoruz. Keza yine Amerikan tipi ham petrol 75 doların altını görmüştü. Orada biraz daha sert.

76 dolar 70 sente kadar geldi fiyatlar. Dolayısıyla Asya fiyatlamasıyla şu anki fiyatlama arasında %1'e yaklaşan oranda bir değişim söz konusu oldu. Çok sert aşağı hareketlerin ardından biraz daha buralara geldi. Hani iş tamamen çözülüyor safhası ne kadar alıcı buluyorsa bozulma ihtimali ya da en azından küçük küçük de olsa buraya dönük bu olmazsa da şunu yaparız ifadeleri de piyasada biraz kar realizasyonunu beraberinde getiriyor. Özellikle petrol tarafında short pozisyon almış olan yatırımcılar açısından. Tabii rakamları bu şekilde aktardıktan sonra şimdi geçeceğiz araştırma turuna. İstanbul Sanayi Odası'nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi üzerine değerlendirme yapmak adına.

0: Araştırma turunda ilk olarak Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, aslında genel anlamıyla bakınca İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük sanayi şirketi listesi yıllardır Türkiye'de belki de veri anlamında bize en derinlemesine sanayi sektörünün fotoğrafını veren listedir. Biraz gecikmeli geliyor. Yani yine işte 2025 listesi bu sonuç itibariyle. Daha önceki yıllarda bunu Mayıs'a çekme ihtimali de olmuştu. Bir iki kere de daha erken açıklandığına şahit olduk ama yine takvim Haziran'ın ortasına kadar kaydı ister istemez. Böyle baktığımızda Türkiye'de sanayi kuruluşlarının aslında satışlar açısından bakıldığında bir miktar enflasyondaki artışla kıyaslandığında sınırlı da olsa artıda kalabildiklerini gözlemliyoruz. Üretimden satış çerçevesinin homojen dağılmadan arttığını, ciddi artış gösteren sektörler ve şirketlerin olduğunu, bir kısmının ise biraz daha geride kaldığını gözlemliyoruz. İlk onun içerisinde iki savunma sanayi şirketinin olması önemli. Aynı zamanda belki dikkat çeken unsurlardan bir tanesi de yıllardır zaten TÜPRAŞ bu listenin her zaman bir numarasıdır. Ancak TÜPRAŞ'la ikinci arasındaki makasın ciddi şekilde daralmış olması bu sene benim ilgimi çeken unsurlardan biri. Ama seninle başlayalım. Özellikle gruplar arasındaki homojenliği ve belli noktadan sonra buralarda finansal performansın nasıl olduğunu konuşarak başlamış olalım.
1: Açıl, öncelikle en son söyleyeceğimi en başta söyleyerek başladım. Çünkü reel büyüme tarafına baktığımızda, üretimden satışlardaki reel büyüme tarafına baktığımızda 3 yıl sonra ilk defa yıllık ortalama üfenin üstüne çıktığını söyleyebiliriz. Yani 2025 yılında sanayiciler tarafında ilk 500'de reel bir büyüme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum ilk 10'a. Çünkü ilk 10'da bir takım değişiklikler var, büyük sıçramalar var. Biraz onları konuşalım istiyorum. Senin de söylediğin gibi TÜPRAŞ, Ford ve Star Rafineri ilk 3'ü kaplarken 4. sıradaki OYAK geçen seneki 6. sırasından 4. sırasına geldi. Toyota ise geçen seneki 4. sırasından 5. sıraya düşüş yaptı. Arçelik de 7'den 6'ya geldi. TÜSAŞ tarafında ise 11. sıradan 7. sıraya büyük bir sıçrama gördük. Alt taraflara baktığımızda Türkiye Petrol Rafineri ve Aselsan tarafında da ciddi sıçramalar var. Ve 10. sırada da Mercedes-Benz'i görüyoruz. Buradan hemen gelmek istiyorum. Aslında üretimden satışlara, ilk grafiğimizde gördüğümüz üretimden satışlarda 2025 yılında totalinin 11.1 trilyon TL seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. Ve 2025 yılında aslında 3 yıl sonra ilk kez reel büyüme pozitife döndü. Bu da bize sanayicilerin fiilen de olsa büyüdüğünü aslında gösteriyor. Tabloya baktığımızda ise ilk 1-10 arasının 24.4'ü, 11-50 arasındaki şirketlerin ise yine 24.2'yi kapladığını görüyoruz. Bu da aslında ilk 50 firmanın bize sanayicilerin büyümesinde yaklaşık yarısını kapladığını gösteriyor. Alt kalemlere baktığımızda ise burada önemli bir nokta da var. 2023, 2024 ve 2025'i karşılaştırdığımızda bu oranın her yıl aşağı yönlü olarak revize olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki alt kalemlere, yani orta ölçekli ve düşük seviyedeki sıranın altında kalanlarında bir nebze de olsa büyüme pastasından faydalanıyorlar. Yani onlarda da bir büyüme görüyoruz. Artık ilk elindeki büyüme bir miktar daha sene bazlı baktığımızda aşağı yönlü olarak gidiyor. Borç ve öz kaynak grafiğine baktığımızda ise 2023 yılında dramatik bir artış görüyoruz öz kaynak tarafında. Bu da aslında enflasyon düzenlemesinin hayatımıza girmesiyle beraber o taraftaki muhasebesel etki. Bunu bir kenara bırakıp 24 ve 25 yıl üzerinden değerlendirme yaparsak 2024'te öz kaynağın %52 seviyelerinden borç tarafının ise %47.9 seviyelerinde olduğunu, bunun içinde tabii ki de o dönemin yüksek faiz oranları ve sanayi şirketlerinin mevduata tuttuğu paralardan edindikleri finansal karlar, bunun yanında sabit uygulanan bir kur politikası ve bununla beraber de enflasyon düzeltmelerin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 2025 yılında ise tablo bir miktar daha tersine dönüyor. Öz kaynaklar %49.1'e gerilerken toplam borçlar yeniden %50'nin üzerine çıkarak %50.9 seviyesine geliyor. Bilanço rakamlarına dönecek olursam bunların, öz kaynak tarafında 6.3 trilyon dolardan 7.3 trilyon TL'ye çıkan TL'ye. Evet. 6.3 trilyon TL'den 7.3 trilyon TL'ye çıktığını görüyoruz. Burada toplam borçlara baktığımızda ise 5.8 trilyon TL'den 7.6 TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Burada büyümenin öz kaynakla değil de bir miktar daha borçla finanse edildiği bir sene geçirdiğimiz biz yorumunu yapabiliriz tablolara bakarak.
0: Teşekkür ediyoruz Elif aktardığım bu notlar için. Şimdi geçeceğiz Mehmet Özdemir'in yanına. Onunla bir miktar daha değerlendirme yapmaya çalışacağız. Özellikle ISO 500'deki faaliyet karlarının net satışlara oranı ve aynı zamanda kar zarar toplamı üzerinden biraz değerlendirme yapmakta fayda var. Şimdi böyle bakınca burada vergi öncesi kar ve zarar toplamı üzerinden baktığımızda aslında 2024 yılı çok negatifti. Buradan bir parça daha toparlama olduğunu gözlemliyoruz. Aslında biraz önce Elif de aktardı. Hani borçların toplam satış gelirleri içerisindeki payı diye baktığımızda orada da bir miktar gerilemenin söz konusu olduğunu gözlemliyoruz ama hala %85'ler civarında kalmaya devam ediyor. Geçen sene %96 idi. Oraya bakarsak iyileşme var. Ama sonuçta tabii faaliyetlere ve bunların ne kadarının net satışlar üzerinden kar ürettiği varsayımına baktığımız zaman hala olması gerekenin bayağı altındayız.
2: Ortalamaların altındayız ama siz bahsettiğinize şunu ekleyebilirim belki. 2024'te hatırlayalım ki faizler özellikle politika faizi %50'ler seviyesinde pik yaptığı yıldı. Dolayısıyla sanayicinin de orada bir miktar daha zayıflamaya devam ettiği ve 2023'ten 2024'e şöyle bir baktığımızda o sıkılaşmanın etkilerini sanayi üzerinde gördüğümüz, karlılıklar üzerinde gördüğümüz, borçların artışı üzerinde gördüğümüz bir manzaraydı. 2025'te oranın en azından biraz daha yukarı doğru geldiğini görüyoruz. Faaliyet karının geçtiğimiz yıla oranla, yani geçtiğimiz yıl derken 2024 yılına oranla %57 arttığı bir ortam var. Bir sonraki grafiğimize aslında dönecek olursak o tarafta da buradaki dönem karı ve dönem karındaki bir sıçrama var ama faaliyet karının net satışlar oranında bu bir miktar daha belirgin ki biz burada belki de son dönemde siz borçluluktan bahsettiniz. Bunu Elif'le bir miktar daha konuştunuz ama özellikle son dönemde gerçekleşen kur politikasında, daha doğrusu kurun bir miktar daha enflasyonun artışında kalması da bir miktar daha sanayiciyi zorluyormuş gibi gözüküyor. Kambiyo zararlarında %108'lik bir artış var. Orası da 570 milyar TL'lerden kabaca 2025 yılında 1 trilyon liraların üzerine doğru geliyor. Evet, burada %7,7 faaliyet karının net satışları oranı var. Ama şöyle bir uzun dönemli ortalamasına baktığımız zaman ki 2015-2024 ortalamasına hala 10,4 seviyesinden bir miktar daha uzaklıkta. Muhtemelen 2026 yılının ilk yarısı da buna benzer bir rakam ama daha faizlerin çok az da olsa gevşediği bir ortamda yukarı doğru gelmeye devam edecek. Ama şu son dönemdeki sanayicilerin açıklamalarına bakacak olursak bu ne kadar yeterli onu da tartışırız.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet aktardığım bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına. Onunla konuşacağımız konu aslında iki tane. Bir tanesi sanayi şirketlerinin Ar-Ge harcamalarına baktığımız zaman buradaki Ar-Ge harcamalarının ciddi anlamda düşük kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Net üretimden satışlar içerisinde Ar-Ge harcamalarının payı %0,72 ile sınırlı ki 500 büyük sanayi kuruluşu dediğimizde bu Türkiye'nin sanayisinin ne kadar katma değer üretme potansiyeli barındırdığının önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Onu bir kenara not etmek lazım. Yıllardır Ar-Ge harcamasına daha fazla yansıma bulma zorunluluğu Türk sanayinde bizim de katıldığımız ISO toplantılarında hep altını çizmeye çalıştığımız konulardan biriydi. Diğer taraftan özellikle ödenen ücretlere ve çalışan sayısına baktığımızda burada bence çok önemli sonuçlar var. Yani sonuçlardan bir tanesi şu, çalışan sayısı hemen hemen 2023'teki seviyesine geri gelmiş. 20 binin üzerinde ISO 500 şirketlerinde sanayi sektöründe çalışan kişinin sayısının azaldığını görüyoruz. Ücret artışları burada çok belirleyici oldu. Dolayısıyla aslında ücret seviyesi net bir şekilde yükseldikçe çalışan sayısına bunun belli ölçüde negatif etki ettiğini söylemek mümkün. Tabii ki bir kısmı işler kötü gidiyor. O nedenle çalışan çıkartıyor. Bir kısmı da bu işçilik maliyetleri, diğer unsurlar ve kar marjını daraltan, baskı uygulayan, kurdan tutalım ara malı, ham madde ithalatındaki zorluklara kadar sanayiciyi çok sıkıştırdığı için belli kısmı sektörel olarak da zorlananlar var. O tarafta istihdam kaybıyla sonuçlanmış gibi görünüyor.
3: Ya hepsini birleştirerek aslında günümüz dünyasına ilişkin şunları ilave edeyim ben de. 2023 salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında dünyada yalnızca bu saydığımız iki unsur ekseninde değil, aslında üretim ilişkileri ve dünyadaki teknolojinin geldiği nokta anlamında istihdamdan tutalım. Bir nevi ekonomilerdeki altyapının tam manasıyla kompozisyonun başka bir şeylere evrilmeye başladığı sürece de tekabül ediyor. Burada tabii tarihsel anlamda yaşanan olayların ülkelerin büyümeleri üzerindeki yarattığı etkiler, çalışan maliyetiyle ilgili konuların enflasyonla beraber baktığımızda rakamlar büyüse bile istenileni ne kadar karşılıyor karşılamıyor noktasındaki konuların da birlikte çalıştığı bir şey. Ama İSO'nun verilerine soldaki çalışan sayısı ve ödenen maaş ve ücretler kısmına bakacak olursak da Açı abi senin söylediğin gibi 2023 Haziran'dan itibaren bir programdan söz ediyoruz. Ve bu program dahilinde de istihdam tarafındaki etkisinin özellikle kişi sayısı bazında 2024'te bir miktar artış kaydetse de başladığı noktaya geri döndüğüne işaret ediyor. Bununla beraber maaş ve ücretler aslında içinde bulunduğumuz enflasyon koşullarının bu noktadaki bizim hayatımızdaki önemine ve ağırlığına dikkat çekiyor ki bunu Türk lirası haricinde aslında incelemek de bir katkı sağlayabilir. Lakin Ar-Ge tarafıyla ilgili söylenilebilecek şey şu. Aslında Türkiye'de bilhassa ihracatçıların da ya da ekonomideki üst yönetimin de söylediği şey bizim katma değerli ve şu anda dünyada ne diyelim eski bildiğimiz kompozisyonlar ekseninde ihracattan ziyade bunun içerisine günümüz koşullarına uygun bir takım katkılar sunarak ülke eksenine bir şeyler katıyor olmamız gerekir noktasında. Lakin bizim tartıştığımız konular halen bilhassa enflasyon ve büyümeyle ilgili eskiye dönük bir takım hedefleri yakalamaya dönük olduğu için ISO 500'de de şirketlerin buradaki yapılarında da halen bu taraftaki açığın potansiyel olsa bile kapatılmasına dönük rakamlar var.
0: Peki teşekkür ediyoruz Çağlar. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Halka açık sanayi şirketlerinin sayısı 90'ın üzerine çıkmış oldu. Hemen hemen 500 büyük sanayi kuruluşunun 5'te 1'ine yaklaştı diyebiliriz. Dolayısıyla hani bu anlamda baktığımızda fena değil. Geçen sene halka arzlar açısından çok kuvvetli bir sene olmadı. Hani bu seneye bakacak olursak daha fazla halka arzımız var. Ama halka açılan şirketlerin büyüklük olarak baktığımızda, üretimden satış kapasitesi olarak baktığımızda bu 500 sanayi kuruluşu içerisinde ne kadar yer kapladığı daha önemli ve daha belirleyici elbette.
4: Evet, bunun içinde yani daha çok ilk yüze mesela bakıyoruz. İlk yüzden kimler gelmiş? Halka açık olan şirket sayısı kaçtı? Orada 24 yani 5'te 1'i bile olmadığını görüyoruz. Burada aslında senelerce biz 60 seviyelerinde aslında gittik. 60-70 arasında gittik. Pandemiden sonra buradaki yükseliş eğilimi aslında Borsa İstanbul'da halka arıza yönelik yatırımcı teveccühünün etkisiyle biraz daha cesaretlendirdi. Ama daha çok küçük şirketleri, orta ölçekli şirketleri cesaretlendirdiğini görüyoruz. İlk 10 tarafında, ilk 100 tarafında çok fazla değişiklik olmadığını, önceki şekilde neredeyse devam ettiğini görüyoruz. Aslında halka arzlar finansmanın maliyetinin yüksek olduğu dönemlerde ve zor erişilebilir olduğu dönemlerde şirketler için çok ciddi bir kaynak sağlayan alan aslında. Dolayısıyla şirketleri buraya yönlendirmek için hem kurumsallığın artırılması adına hem de finansman tarafında bankacılığın yükünü azaltmak adına senelerce söylenir, konuşulur, yazılır, çizilir, bu konuda yönlendirmeler yapılır. Ama buradaki yükseliş tarihin en yüksek seviyesinde olsa bile 91'le en yüksek seviyesine ulaşsa bile hala istenilen seviyede olmadığını söyleyebiliriz. 2025'te dediğin gibi neredeyse Mart ve Ekim ayı arasında hiç halka arz olmadı. Buna rağmen 18 adet halka arzda 45.2 milyar liralık bir kaynak toplandı sermaye piyasalarından. Bedelli sermaye artırımlarıyla da burada kaynak toplamanın sermaye piyasalarının kullanıldığını görüyoruz. Ancak sermaye piyasalarının burada ilk 100 içindeki şirketlerin en az 40-50 seviyesine çıkartmamız gerekiyor ki Borsa İstanbul'da gerçekten büyük şirketlere yönelik büyük kurumsal yatırımcıların daha güçlü, yabancı yatırımcıların daha güçlü bir şekilde gelmesini sağlamak için. Biraz önce Çağlar'ın anlattığı konuyla ilgili de o istihdam tarafındaki azalışa da bir iki not düşmek istiyorum. Şirketleri incelediğimizde pandemiden bu yana tekstil, giyim, kimya, Mobilya gibi emek yoğun şirketlerin ağırlığının ISO 500'de çok ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. Bu da istihdamın ilk 500'den daha aşağıya doğru kaydığının bir göstergesi olabilir.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. ISO 500 listesini burada tamamladık. Şimdi bugünün önemli gündem maddesi FED toplantısı. Kevin Warsh'un ilk toplantısı olacak. Dolayısıyla buradan çıktıların ne olacağı piyasa açısından önemli ve belirleyici. Her ne kadar faiz indirimi konusuyla ilgili tartışmalardan faiz artırımına kadar uzanan bir konsensustan uzak tabloyla karşılaşsak da piyasanın iyi bir rehberliğe ihtiyaç duyduğu kesin. Çünkü sonuçta Warsh burada yumuşak mı bakacak, daha güvercin bir bakış açısıyla mı konuşacak, yoksa %4'ün üzerine koşmuş olan manşet enflasyonu üzerinden bakıp ihtiyatlı bir tavır mı sergileyecek? Bu piyasa adına önemli ve belirleyici konulardan bir tanesi. Buralarda elbette daha önce Warsh'un altını çizdiği konulardan biri Fed'in fazla konuştuğu, fazla açık davrandığı ve bu tahmin aralıkları başta olmak üzere yapılan yönlendirmelerde piyasayı zaman zaman yanlış yönlendirebildiğiydi. Bu noktalı grafikler ve chartlar Fed başkanlarının projeksiyonları, onların karakterlerinin anlaşılması üzerinden bir beklenti yönetimi olarak San Francisco Fed başkanlığı döneminden bu yana Janet Yellen aracılığıyla başlatılmış bir süreci yansıtıyordu. Şimdi bunun sonuna geliyor olabilir miyiz acaba?
5: Evet, buradan aslında ekrandaki grafikten de gördüğümüz gibi tamamen rehberlik başka bir yerde. Şu andaki fiyatlamalar tamamen başka bir yerde. Dolayısıyla belki de Warsh'un buradaki endişeleri belki de haklıdır. Yani rehberlik her zaman da güncel veriyi göstermiyor. En son Mart ayında yapılan projeksiyonlarda aslında 2027'ye doğru geldiğimizde 25 bas puan, yani 2026 sonunda 25 bas puanlık bir indirim rehberliği yapılıyordu Fed'den. Hatta 2028'de 50 bas puana yakın bir indirim rehberliği yapıyordu. Piyasada çok daha fazla bir indirim fiyatlıyordu. Şimdiki yenilen fiyatlamalarda ise 2026 sonunda 25 bas puana yakın. Tam da değil, yani tam olarak fiyatladığını söylemek mümkün değil bir faiz artışını bu yıl içinde ama...
0: Ama 2027'nin birinci çeyreğinde bir tam faiz artışı fiyatlaması var mesela.
5: Evet, aynen fiyatlanıyor ama bunun da gerçekleşip gerçekleşmediği ayrı bir konu. Çünkü yani sonuçta yeniden şu anda yeni başkanın senin de bahsettiğin gibi nasıl bir rehberlik vereceği, nasıl bakacağı önemli olacak. Çünkü biliyoruz ki aslında çok da faiz arttırımlarından yana bir başkan olmayacak. Her ne kadar enflasyon konusunda hassasiyeti olduğu bilinen bir başkan olsa da yani Trump yönetiminde ve işte önümüzdeki dönemdeki yapısal değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda bunlardan biri bu yapay zekaya ilişkin yatırımlar mesela sabah da konuştuğumuz. Dolayısıyla bunlar göz önüne bulundurduğunda faiz arttırım için çok da hevesli olmayacağı bir başkan olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu günkü toplantı bu açıdan önemli olacak. Bir, gerçekten de bir rehberlik verecek mi bundan sonra FED, bir ona bakılacak. Ne kadar açık bir rehberlik verilecek, ona bakılacak. Hatta Warsh'un yani bu nokta projeksiyonlara katılmayabileceği bile konuşuluyor. Ve önümüzdeki dönemde aslında nokta projeksiyonların giderek öneminin azalacağını, hatta belki bir noktada tarihe karışacağını bile beklemek söz konusu olabilir. Bu toplantı bu açıdan önemli olacak. Hem Warsh'un ilk toplantısı ve nasıl bir yani ilk böyle enflasyona odaklı bir görüntü çizecek mi? Yoksa biraz daha temkinli ve ihtiyatlı bir duruş mu sergileyecek? Bunu aslında izliyor olacak. Bu açıdan önemli.
0: Aslı, teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Şimdi gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor orada. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın bakışı üzerine değerlendirme almakta fayda var Ceren'den. Zira onlar petrol fiyatları geri gelmiş olsa da bunun arz şokunu tamamen ortadan kaldırabileceği konusunda pek de iyimser değil gibi duruyor. Ceren?
6: Evet, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden arka arkaya gelen açıklamalar bu hafta başta Lagarde olmak üzere ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlansa dahi enerji şokunun etkilerinin yakın vadede ortadan kalkmayacağı yönünde. Çünkü enflasyonist baskıların bu sene hatta önümüzdeki sene boyunca devam etmesini bekliyor Avrupa Merkez Bankası yetkilileri. İlk açıklama bu hafta başında Lagarde'dan gelmişti. Enflasyonda ikinci tur etkileri görmeye başladıklarını söylemişti Lagarde. Ardından dün Avrupa Merkez Bankası

0: Baş ekonomist Lane yaptığı açıklamada petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönmesinin çok mümkün gözükmediğini ifade etti. Bas senaryoların şu anda petrol fiyatlarında 80-81 dolar seviyelerinin olduğunu ifade etmiş oldu. Ve aynı zamanda hem mal, hizmet ve gıda enflasyonunda ikinci tur etkilerin önümüzdeki seneye kadar görülmesini beklediklerini söyledi. Ve bu sene için ortalama enflasyonun %3 seviyesinde olacağını belirtti Euro bölgesinde. Yani ikinci bir faiz artışı ihtimalini hala masada tutmaya devam ediyor yetkililer. Bugün de çok sayıda Avrupa Merkez Bankası üyesinden açıklama geldi. Mesela Kazimir yüksek enerji maliyetlerinin bir çoğunun sandığından çok daha uzun süre bizimle kalması muhtemel tadında bir açıklama yaptı. Nagel önümüzdeki dönemde enflasyonun biraz daha yükselmesini beklediklerini söyledi. Aynı zamanda Kazak ise yaptığı açıklamada birden fazla şokun üst üste yaşandığını Euro bölgesinde ve henüz tam olarak etkilerini biz bu şokların görmedik değerlendirmesini yaptı. Zaten Avrupa Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta gelen faiz artırım kararı sonrası piyasadaki fiyatlamalar en az bir faiz artışının daha geleceğini işaret ediyor. Yani Eylül ayında 25 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi tam olarak fiyatlanmaya devam ediyor piyasalar cephesinde. Bugün Avrupa borsalarına baktığımız zaman endekslerde yön aşağı döndü. Bunun temel nedeni otomotiv hisselerinde satışların hızlanması. BMW'nun kar tahminlerinde çok sert aşağı yönlü revizyona gitmesiyle birlikte diğer otomotiv hisselerinde de kayıplar hızlandı. Şu anda grafikte gördüğümüz üzere. Çünkü BMW Çin pazarındaki bozulma ve savaşın etkilerini gerekçe gösterdi. Tahminlerinde sert revizyona gitti. Sabah saatlerinde hisselerinde yaşanan düşüş %11'e ulaşmıştı. 2020'den bu yana en sert gün içi düşüş yaşandı hisselerinde şu saatlerde %7'ye yakın kayıpla işlem görüyor. Tabii Volkswagen, BMW gibi hisselere Volkswagen, Mercedes-Benz gibi hisselere baktığımız zaman da %4'e yakın düşüş yaşandığını görmekteyiz ve bu da otomotiv endeksinin %3'e varan kayıpla Avrupa'nın genelinden daha negatif ayrıştığını bize gösteriyor Açıl Sezen.
1: Ceren, teşekkür ediyoruz. Aktardığın notlarla biz de Finans Merkezi'nde ilk bölümün sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde tarım editörümüz İrfan Donat'la birlikte karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Reklam.
5: Bloomberg GT Radyo.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Oldukça pozitif bir haber akışı zaten beklediğimiz üzere ama sonuçta bu davanın sonlanmış olması son derece değerli. Amerikan Adalet Bakanlığı'nın talebi çerçevesinde mahkeme Halk Bankası'na ilişkin yaptırım davasının tamamıyla düşürülmesine karar verdi. Dolayısıyla şu an itibariyle Halk Bankası'nın üstünde yıllardır devam etmekte olan o Demokles'in kılıcı gibi sallanan dava tamamıyla düşmüş oldu ve haberin ardından da hisselerde %8 civarında bir yukarı yönlü hareket vardı. Şu anda biraz bunun realizasyonunu görüyoruz. Fiyatlaması zaten bir süredir devam eden bir haber akışıydı. Ancak Halk Bankası üzerinde gerçek anlamda son 10 senedir belki çok yoğun baskı gördük bu dava nedeniyle. Sadece yaptırım ve ceza tartışmaları üzerinden değil, bu dava nedeniyle bankanın edinmek durumunda kaldığı yabancı kaynak, dış kaynak ve bunların kapanması, bunların çok daha yüksek maliyetlerle gerçekleşebilmesi üzerinden de çok fazla zarar gördü. Hayırlı olsun demek lazım. Hakikaten Türkiye açısından son derece önemli, son derece değerli bir karar, bir edinim olmuş oldu bu Halk Bankası kararı. Detayları önümüzdeki dakikalarda konuşmaya devam ederiz. Biz şimdi tarım editörümüz İrfan Donat'la beraberiz. İrfan, özellikle son bir hafta içerisinde en çok tartışılan konulardan bir tanesi beyaz et sektörüne dönük atılan adımlar. Özellikle buralarda rekabet ve fiyatlama davranışı üzerinden polisiye bir tedbir de söz konusu oldu. Daha sonrasında bir denetim kayyımı ataması söz konusu oldu. Bunların bir kısmının şu an itibariyle geri alındığını gözlemliyoruz. Ne oldu beyaz et sektöründe?
1: İstersen veriler üzerinden konuşalım. Yani en azından bu fiyatlama tartışmaları nasıl çıktı diye. Şimdi resmi veriler şunu söylüyor açıl. İlginç bir şekilde. Çünkü ben böyle bir şeyi tavuk eti bu beyaz et sektörü için beklemiyordum. Çünkü TÜİK verileri diyor ki 2025 yılında yıl boyunda tavuk eti fiyatları %2.2 geriledi. Yani %30.89 ile geçen yılı kapattık TÜFE ve gıda enflasyonu %28.31'di yıllık bazda. Ve bu dönemde tavuk eti fiyatları %2.2 gerilemiş artmak bir yana. Mesela kırmızı et tarafına baktığımız zaman dana eti fiyatı aynı dönemde %48 artmış. 48'in üzerinde artmış. Ve tarım gifeye bakıyoruz yine 2025 yılında %33,6 artmış. Yani tarımsal girdi fiyat endeksi. Oradaki maliyetlerden bahsediyoruz. Bu operasyonun 3-4 yıllık bir hikayesi var geriye dönük olarak baktığımızda. Fiyatlar zaten sektörün söylediği kadarıyla takipteydi. Çünkü 2023-2024 yılı sektör için karlı bir yılmış. Genel itibariyle belirtilen, ifade edilen o. Hatta bu yüzden atıl kapasiteler tekrar kazandırılıyor, yatırım yapılıyor, işte orada artırılıyor, üretim artırılıyor. Ve zaten bunu TÜİK verileri de şey yapıyor. Yani buna rağmen arz artıyor, fiyat tarafında bir artış yok, gerileme söz konusu. Sonrasında 2025'te karda biraz daralma oluyor, başa baş gidiliyor ve an itibariyle aslında tırnak içerisinde sektörün kendisini ifade ettiği şekilde söylüyorum, biz zarar yazıyoruz diyorlar. Ve bu arada aynı dönemde Rekabet Kurumu 3 kere inceleme ve soruşturma başlattı sektörle ilgili. Hatta bir 3.7 milyar lira gibi de bir ceza da kesilmişti ve o dönemden bu yana her haftada fiyatların, listelerin düzenli olarak aslında kurumlara geçildiği de dile getiriliyor. Ama hatırlarsan Ramazan öncesi, yani yıl başında şöyle bir şey olmuştu. 3-4 tane firma tavuk etine tarafında bir zam geçişi olduğunu dile getirmişti. %15 civarı. Sonra Şubat ayında bir %5 gibi bir rakamdan bahsedildi ki tam Ramazan öncesiydi. Ve bu da biraz tepki topladı o dönemde. Yani Ticaret Bakanlığı'yla görüşmeler yapıldı vesaire. Ve hemen ardından da tavuk etiyle ilgili ihracat durduruldu. Ve o zaman baktığımızda aslında gıda enflasyonunun hassasiyeti hep gündeme geliyordu. Yani 2025 yılında enflasyonu frenleyen sektör 2026 yılında mecburen zam yapmak durumunda kaldığını söylüyor. Ve burada da işte ihracat hamlesi geldi. Şu anda da ihracat yasak. Sadece kanat ucu, tavuk kıyması, tavuk kemiği, tavuk ciğeri gibi Türkiye'de iç pazarda çok tüketilmeyen, kullanılmayan ürünlerin Afrika'ya gittiğini söyleyebiliriz. Ve aslına bakarsan geçtiğimiz yıllarda 1 milyar dolar seviyesinde ihracat yapan bir sektörden bahsediyoruz. Yani net ihracatçı bir sektörden bahsediyoruz. Çünkü hani kırmızı et fiyatlarının %48 arttığı bir dönemde Türkiye'nin ithalat faturası kırmızı et tarafında, canlı hayvan, işte karkas et vesaire 1,5 milyar dolara yaklaşmıştı. Yani bir tarafta 1,5 milyar dolarlık bir ithalat var. Kırmızı ette ki orada da başka bir denklem var, başka bir dinamik var sektörün sonra, ama bu tarafa baktığımızda

0: da 1 milyar dolar bulan dönem dönem bir ihracattan bahsediyoruz. Şimdi bugün bile baktığımızda açıl, ben bir tüketiciyim. Ben de çünkü markette fiyatları yakından takip ediyorum. En ucuz, en ulaşılabilir hayvansal protein kategorisinde şu anda tavuk var, tavuk eti var. Yani güncel fiyatlara baktım dün. Tüm tavuğun kilogram fiyatı 125 lira. Tabii ki markadan markaya değişir. 130'a var, 140'a var, 150'ye var ama piliç but 125 lira kilogramı. Piliç baget kilosu 145 lira. Kanat çok tartışılıyor. Genelde bu dönemlerde de çok tartışılır. Hani piknik sezonu, yaz sezonu talep artar. O 370 lira kilogramı. Ama onda da şöyle bir şey var. Hayvanda kanat dediğimiz şey iki parça, en ufak parça ve 50 gram ağırlığında. Dolayısıyla talebin arttığı bir yerde o artıyor. Ama normal et fiyatlarına baktığımız zaman ya bu şey gibi karşılaşmak istedim. Yani kıymayla antrikot ya da bonfilenin fiyatı nasıl aynı olmuyorsa tavuk göğüsle butla, efendime söyleyeyim, kanat da aynı olmuyor. Öyle bakmak lazım. Ve daha ilgincini söyleyeyim sana. Tavukçuluk sektörü Türkiye'de diğer hayvancılık tarafındaki destekleri almayan bir sektör. Yani örnek veriyorum, işte büyük başta buzağı ya da malak desteği vardır. Küçük başta oğlak kuzu desteği vardır. Süt desteği vardır. Çoban desteği vardır vesaire. Tavukçuluk sektörü o tür destekler yok. Bir tek kullandıkları elektrikte bir indirim söz konusu. Dolayısıyla aslında kendi yağında kavrulan bir sektör desek yeridir. Şimdi 13 şirkete senin de dediğin gibi biraz önce denetim kayyımı atanmıştı operasyon sonrasında. 4 tanesi itiraz dilekçesini erken verdiği için onların denetim kayyımı kaldırıldı. Diğerleri de dün öğleden sonra ve bugün verdikleri için önümüzdeki günlerde kaldırılması bekleniyor. Ama şunu söyleyeyim, mesela ilginçtir. Hani haksız rekabet ve fiyat oluşturma deniliyor ama o 13 şirketten 2 tanesi organik tavuk üreticisi. Yani bunu da niye söylüyorum? Şimdi toplam Türkiye'nin üretimi yaklaşık 2.7 milyon ton. Organik üreticilerin bir tanesi 600 ton. Diğeri de 1000 ton üretiyor. Yani 10 binde 3'lük bir paya sahipler. Mesela onlar da operasyonda karşılaştılar. Dolayısıyla tavuk et tarafında baktığımız zaman o fiyatlardaki aslında çok aşırı dalgalanmama ya da kırmızı et fiyatına göre daha makul olması tüketim tarafında yıllar itibariyle canlı tutuyor. Yani bugün baktığımız zaman kişi başı tüketim şu anda 26-27 kilogramlar telaffuz ediliyor ki sokaklarda bile eskiden dönercilerde kırmızı et, dana etinden ya da kuzu etinden döner oldu. Şimdi de tavuk dönercilere döndü. Dolayısıyla böyle bir trend söz konusu. Biz de takip edeceğiz. Operasyon sonunda ya da inceleme soruşturma sonunda ne çıkacak aktaracağız. Ama genel itibariyle rakamlar bize şu anda Türkiye'de en ulaşılabilir makul fiyattaki etin tavuk eti olduğunu söylüyor. En azından vatandaşın da zaten markete gittiği zaman göreceği şey bu.
1: İrfan, çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında son bölümle karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. TSK ve Baş Ekonomisti Burcu Ünivar bizlerle birlikte. Burcu, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Şimdi sıcak gündemle bir başlayalım istersen. Öncelikle biraz önce gelen haber önemli piyasalar açısından da gündem açısından da Halk Bankası'na ilişkin davanın düşürülmüş olması. Yıllarca devam eden bir soru işaretinin kalkması anlamında önemli. Türkiye'nin önümüzdeki döneme ilişkin belli başlı soru işaretleri vardı. İşte katsa yaptırımları, liste problemleri, Halk Bankası davası, bunları arka arkaya bir çırpıda sayabiliyorduk. Buralardaki yumuşamanın önümüzdeki dönem açısından Türkiye'de iş yapma koşullarının kolaylaşması adına ne getirip ne götüreceğini biraz tartabilir miyiz?
2: Evet, Halk Bankası davasıyla ilgili karar bekleniyordu ama yine de gelmiş olması, gerçekleşmiş olması, realize olması bence önemli. Konu aslında sanıyorum sadece Halk Bankası davası değil piyasanın gözünde. Bu bir barometre olarak değerlendiriliyor. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi anlamında ve orada ilişkiler sıcak gidiyor. Sayın Trump'ın açıklamaları var. Bir anda bir haber düşüyor olumlu anlamda. Dolayısıyla bu bir miktar daha bence böyle iyi gidecek. Avrupa tarafında da ilişkiler fena gitmiyor. Bunun doğrudan iş yapma anlamında Türkiye ile ilgili algıyı komple değiştirecek sonuçları olmasını beklemiyorum ben. Ama piyasalarla ilgili algıyı iyileştirecektir. Yani finansal yatırımla ilgili algıyı iyileştirmeye yardımcı olacaktır.
1: Peki geçiyorum bir diğer gündem maddesine. O da ağırlıklı olarak tabii bugünkü FED toplantısı. Oradan beklentiler. Kevin Warsh'un ilk toplantısı olacak. Piyasa 2027'nin birinci çeyreğinde faiz artırımı fiyatlıyor. Ancak son dönemde Trump'ın açıklamalarına bakarsak muazzam bir savunma sanayi harcaması yapacağım, faizin düşük olması lazım benim için diyor. Ayrıca bütün Amerikalı şirketlerin muazzam bir sermaye harcaması var. Bu borçlanmalar eğer yüksek faiz ortamı söz konusu olacaksa daha maliyetli, yatırımların geri dönüşü de daha uzun olacak. Dolayısıyla bu ortamda biraz daha piyasanın beklentisiyle, bono piyasasının beklentisiyle başkan ve şirketlerin beklentisi arasında sıkışmış bir başkan profili var.
2: Evet, yani ben Warsh'un tümden mantık dışı davranacağını düşünmüyorum. Ama açıkçası baskıdan da etkilenecektir. Hemen bu toplantı özelinde söylemiyorum. Ama bu işler böyle biraz yavaş yavaş olan bir şey. Kurbağayı kaynatmak gibi bir mesele. Şimdi borç çok yüksek, dünyada borç çok yüksek. Bir de bunun üstüne durmayan teknoloji ve savunma yatırımları geliyor. Yani her bir doların değeri, her bir liranın değeri artık daha fazla. Havuz sabit, o havuzdan para çeken kişi ve ülke ve şirket sayısı artıyor. Dolayısıyla doğal olarak aslında faizler yukarıda kalacak ve para politikası faizlerini siz zorla aşağı indirirseniz bu ikinci piyasa fiyatlamalarını bence zorlayacak. Dolayısıyla öyle Merkez Bankası faiz indirdi diye zorla bazı fiyatlar oluşmuyor. Bunu biz de yaşadık, gördük. O nedenle evet, ben çok fazla bir faiz arttırma görmüyorum. Şartlar değişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın kalanında da ama faiz indirimi meselesinin de çok kalıcı olmayabileceğine inanıyorum. Dengeler biraz zor o tarafta.
1: Bugün biraz daha Türkiye'ye döneyim, ISO 500 listesini sorayım. İnceleme fırsatın olduğunu bilmiyorum ama sonuç itibariyle hani üretici enflasyonu üzerinden baktığımızda 2 puan kadar bir artış var gibi görünüyor üretimden satış tarafında. Belli başlı sektörlerde daha kuvvetli performanslar görüyoruz. Homojen dağılmamış artışlar ama sonuçta 2 tane önemli parametre var. Bir, finansmanın toplam gelirler içerisindeki payı çok yükselmiş. Dolayısıyla burası geçtiğimiz sene %96'lardaydı. Bu sene %85'lere gelmiş ama hala yüksek kalmaya devam ediyor finansman maliyeti. İkinci olarak da kısa vadeli borçların bir miktar daha arttığını, uzun vadeli borçlardaysa iyileşme olduğunu gözlemliyoruz. Öz kaynaklar ve öz kaynak yükümlülük dengesi açısından baktığımızda bu tabloyu nasıl okuruz?
2: Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim, çok önemli bir veri. Ancak ben bu tabloya baktığım zaman şimdi finansal yönetimle ilgili düşünmemiz gereken bazı şeyler var demek istiyorum. Çünkü evet finansman maliyetlerinin payı artmış ama bu yatırım ihtiyacı ya da bu para ihtiyacı nereden çıkmış? Çünkü Türkiye aynı zamanda yakın zamana kadar, 3 yıl öncesine kadar da düşük faiz ortamından geçiyordu. O dönemki borçlanmalar nerede kullanılmış? Neden hala buna ihtiyaç var ve biz bu parayı doğru yerde kullanıyor muyuz sorusunu bence sormamız gerekiyor. Biz Türkiye'deki sektörlerin kapasitelerini çalıştırdığımızda TSK ve ekonomik araştırmalardaki arkadaşlarım çok ilginç bir sonuçla karşı karşıya kaldılar. Türkiye'deki pek çok sektör hem faiz düşükken hem faiz yüksekken kapasitelerini indirmişler. Bazı sektörlerde ise ciddi fazla bir kapasite şişmesi var. Dolayısıyla evet paranın maliyeti önemli ama sanıyorum biz bu listelerde para nerede kullanıldı? Gerçekten uzun vadeli rekabetçilik anlamında doğru yerlere kullanıldı mı sorusunun yanıtını da aramalıyız diye düşünüyorum.
1: Burcu, son olarak bir de şunu sorayım. Özellikle ihracat performansına baktığımızda da aslında bu kadar zorlu bir senede 2025 gibi fena bir performans olmadığını gözlemliyoruz. O taraf için de söylüyorsun.
2: Ben ihracatta endişeliyim. Yine TSK ve ekonomik araştırmalardaki arkadaşlarımın bir çalışması. Avrupa Birliği'ne ihracatımız nominal olarak artıyor, toplam rakam olarak artıyor. Ama onlara sattığımız 95 ürünün neredeyse yarısında ürün bazlı baktığımızda Çin'e pazar payı kaybettiğimizi görüyoruz. Genellikle çalışmalar nominal rakam üzerinden yapıldığında bu gerçeği görmüyor ama Çin'e bir pazar kaybımız var. En son gayri safi yurt içi hasıla rakamımız da biliyorsun bir yavaşlamaya işaret ediyor. Ve hep o yavaşlama Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına atfedildi. Ama yavaşlayan şey iç talep değil gayri safi yurt içi hasıla da net ihracat. Dolayısıyla ben net ihracatta sektör kapasiteleri, rekabetçilik gibi sorunlarımız olduğunu düşünüyorum. Bu sorunların hiçbiri de kurla ve asgari ücretle çözülebilecek şeyler değil. Burayı çok önemsiyorum.
1: Burcu Nüvar, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Finans Merkezi'ne böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.
0: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

çalışanları verisi geldi Amerika'dan. Beklenen bir veriydi. Hemen aktarayım. Aylık olarak Mayıs'ta %3.8'lik bir artış var. Beklenti de 3 aşağı 5 yukarı o civardaydı. Yine çok hızlı döndüğü için ben kaçırdım ama tekrarlayacağım birazdan. Konut satışlarının yıllık bazda artışını veriyorum. %2.1. %2'lik artış beklentisi vardı. Önceki de %2.2 idi. Aylık veriyi de bir daha rica ediyorum. Lütfen onu da tekrar dönelim. Ve ondan sonra da rakamlara dönüp bakacağız. Çünkü yani piyasalarda ne oluyor, ne bitiyor? Asıl önemli olan o. Evet, aylık bazda artış %3.8 oldu dedik. Bekleyen konut satışlarında %0.9'luk bir artış bekleniyordu. Bakın işte bu yüzden önemli. Çünkü beklentilerin oldukça üstünde bir artış var. Bu bekleyen konut satışları, yani fiiliyatta satışa dönmüş, tamamlanmış, bağlanmış, bitmiş, anahtar teslim haline gelmemiş olan satışlardan bahsediyoruz burada. Bekleyen konut satışları bu artmış. Beklentilerin de üzerinde artmış. Bir miktar duruluyor, yani emlak piyasası gibi okunabilir en azından şimdilik. Şimdi gelelim rakamlara. Biliyorsunuz pazartesi günü, salı günü özellikle İran-ABD anlaşmasının yol açtığı bir iyimserlikle, ki o anlaşmayı da yine bir irdelemek gerekecek çünkü çelişkili haber akışları gelmeye de devam ediyor. Ama bu arada tabii biz içeride 14.500'ün üstünü test ettik, zorladık vesaire, işlem hacmi 200 milyarın üstüne geldi. Ve fakat geldiğimizde haftanın ortasına, bugün bu dakikalarda %0.62'lik bir geri çekilme var. 14.400 puan seviyesine yakınız. Gördüğümüz en düşük seviyeleri de zaten bu dakikalarda görüyoruz. Onu da not edelim. Ve buraya bakıyorum hemen, işlem hacmi de 141 milyar. Dünün %26 oranında altında. Özellikle ulaştırma ve sanayi tarafında %1'in üzerinde geri çekilmeler olduğunu görüyorum. Bankacılık endeksi yine de %0.47 artıda. Bunu da not ettik. Gelelim paritelere. Dolar TL'de %0.06'lık bir yukarı yönden bahsediyoruz. Hafta başından beri 46'nın üzerindeki seyir adım adım yukarıya doğru ilerledi. 46.31-73'e geldik. Euro TL'de yatay bir seyirden bahsedebiliriz. 53.78-85, %0.01'lik bir düşüş vardı. Şimdi %0.12'lik bir artışa döndü. 53.86-02. Ve euro dolar paritesi %0.11 aşağıda, 1.16 sınırına yakın ama 1.15.95'te duruyor parite. Avrupa borsalarında durum ne diye bakıyoruz. Bugün İtalya çok küçük bir puan farkla, ya 26 puanlık bir pozitifle pozitif ayrışıyor. Frankfurt'ta %0.29'luk bir düşüş, Paris'te %0.11'lik ve Londra'da da %0.15'lik geri çekilmeler var. Yani İtalya yeşilde, diğerleri kırmızıda. ABD borsalarına dönüp baktığımızda ise Nasdaq kırmızıda %0.04 oranında, S&P 500'de yine aynı oranda yukarı yönlü bir hareket var, 7515 puan seviyesinde. Dow Jones'daki iyimserlik ise biraz daha belirgin, %0.43'lük bir artıştan bahsediyoruz Dow Jones'da. Peki şimdi geliyor emtia ve Bitcoin ekranımız. Bu tarafta özellikle tabii petrole bakıyor olacağız. Petrol tarafında Brent'te bugün %1.43'lük bir yükseliş var. 80 doların hemen üzerindeyiz. 80 dolar 10 sente yakınız, ki biliyorsunuz 80'in altını da gördük. Bu da bir miktar daha enflasyonist baskıların azalacağına ilişkin beklentileri harekete geçirdi. Ancak yine de buralardaki takip alanı sürüyor. ABD tipi ham petrol ise %1.46 düzeyinde yukarıda. 77 dolar 16 sentteyiz. Burada da önemli satışlar olduğunu, WTI'nin aşağı sert şekilde geldiğini öncelikli olarak hatırlatalım. Bitcoin yaklaşık %1'lik bir kayıp var. 65.132 dolardan geçiyor iş. Gümüşte ve altında spot piyasada sırasıyla %0.38 ve %0.21'lik artışlar var. Rakamsal olarak da ifade edelim. Gümüş 70 dolar 28 sente, altın spot 4.340 dolar seviyesinin hemen üstünde. Rakamlar böyle. Şimdi hakikaten sabah saatlerinden beri konuştuğumuz çok fazla başlık ve detay var. Küreselde ve içeride, beklentiler tarafında. Tüm bunları almak üzere araştırma masamıza gidiyoruz. Elif Canseven hazır ve bizi bekler. Buyurun.

0: Araştırma masamızdan araştırma analistimiz Elif Cansevenle birlikteyiz. Elif, hoş geldin. Anlatacak çok mevzu var biliyorum. Biraz böyle tek tek gidelim mi? İster misin öyle yapalım bugün? Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum tabii. Haftanın ilk iki günü piyasaları coşturan İran-ABD anlaşması noktasında hala çelişkili haber akışları olduğunu gözlemliyoruz. Ama bugün bu dakikalar itibariyle elimizde nasıl bir veri birikti, neler söylenebilir? Bu konuyla bağlantılı olarak bir fiyatlama devam ediyorsa nerede ediyor?
1: Didem, aslında pazartesi günü başlayan büyük rahatlama rallisinin bir miktar daha aşağı yönü, yani aslında nötr pozisyona geldiğini söyleyebiliriz. Rahatlama rallisi şu an devam etmiyor. Piyasalar bir miktar daha yatay seyrini sürdürüyor diyebiliriz bu noktada. Aslında bu sabah konuştuğumuz konularda 14 maddelik bir mutabakat zaptından ve bunun içinde İran cephesini rahatlatacak ekonomik teşvikler olduğundan söz ediyorduk. Ki bu 14 maddelik mutabakat zaptından alt kırılımlarına baktığımızda ise önemli olanlardan birkaç maddeden bir tanesi de petrol satışına derhal başlanabilecek olması ve ABD tarafından 300 milyar dolarlık İran cephesine kalkınma fonuna erişebilme gücü verilecek olmasıydı. Fakat gün içi Trump cephesinden gelen haber akışında İran'a yatırım yapacak bir fon kurmayacağız haberin arkasından petrol fiyatında da bir miktar daha 80 dolarları çıkan bir petrol, Brent petrol tarafı inceledik ki burada hatırlatma gerekir. İlk 4 günde savaşın başladı artık 4. günde itibaren, yani ateşkes söylemleriyle 4. günde itibaren %15'in üstünde bir petrolün aşağı yönlü hareketini takip etmiştik. Burada bir miktar daha piyasaların çok da olumlu karşılamadığını, yani ilk 14 maddelik zapt haberi geldiğindeki algının bir nebze olsa nötrlendiğini söyleyebiliriz. Piyasalara şu an baktığımızda aslında birazcık daha FED fiyatlamasına geçtiler. Çünkü özellikle tahvil ve dolar tarafında dalgalı seyirler seyrettiğimiz bir gün yaşıyoruz.
0: Şimdi evet, FED tarafını da ayrıca konuşmak lazım. Yani özellikle bu İran-ABD anlaşmasına yakın olduğumuz beklentisiyle tabii petrol fiyatları da senin de söylediğin gibi sert geri çekilmeler yaşandı. Ama bu rakamlara ne kadar yansıyor? Yani makro ekonomiye ne kadar yansıyor? Bunu herhalde görmek isteyecektir diye tahmin ediyorum. Fed'de nedir genel hatlarıyla bugün artık son dakika beklentileriyle ilgili paylaşacağın herhangi bir not var mı?
1: Tabii ki de FED tarafına baktığımızda aslında bu akşamın en önemli konusu aslında piyasa beklentisi, şuradan başlamam gerekir. Piyasa beklentisi Fed'in politika faizini sabit bırakması yönünde. Savaş öncesi, yani ateşkes anlaşması öncesi dönemde de bu böyleydi. Piyasa bu toplantıda Fed'in sabit bırakacağını öngördü ki savaş öncesi dönemlerde biz artık yıl için indirim fiyatlamalarını konuşuyorduk. Kevin Warsh'un ilk toplantısı olacağı için aslında birazcık daha politika faizinin ne seviyeye geleceğinden ziyade Kevin Warsh'un toplantı arkasından yapacağı konuşmada nasıl bir tutum seyredeceği, nelerden bahsedeceği, enflasyon ve büyümeye vurgu yapıp yapmayacağı, şahin ya da güvercin hangi tarafta rol alacağını burada piyasa merak ediyor. Burada bir miktar hatırlatmamız gerekir. Kevin Warsh'un önceki Fed governörlüğü döneminde de ondan sonraki yaptığı işlerde de birkaç atıfı vardı. Bilanço, Fed'in bilançosunun çok yüksek rakamlarda olmamalı ve bilançonun küçülmesi yönünde. Bundan sonraki Fed'in atacağı adımların aslında bir miktar daha bu yönde gidecek mi gitmeyecek mi piyasanın şu an asıl merak ettiği aslında bu noktada. Söylediğim gibi bu belirsizlik de tahvil ve özellikle dolar piyasalarındaki dalgalı seyri tetikliyor diyebiliriz.
0: Pekala, Fed ile ilgili zaten bütün gelişmeleri Bloomberg HT izleyicileri biliyor ki Fed özel yayınında akşam 21'den itibaren Hande Demirel ile birlikte takip edebilirler. Canlı olarak da izleyecekler bütün gelişmeleri an be an. Biz de tabii merak ediyoruz çünkü bir faiz artışı beklentisi de Fed için 2026'ya dair konuşuluyordu. Oradaki fiyatlamalarda bir değişiklik var mı bugünlerde?
1: Aslında piyasa yatırımcıları anketine baktığımızda Bloomberg'un yaptığı bir anket var ve burada Fed yetkililerinin enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize edeceğini ve faiz indirme beklentilerini 2027 yılına kadar öteleyebileceğini düşünüyorlar. Fakat 2027 yılının ilk çeyreğine kadar 25 bas puanlık bir faiz artırımı fiyatlanıyor diyebiliriz. Yani şu an 2026 için tam bir fiyatlama göremiyoruz. Yani fiyatlamayı tam değil, 20 puan bazında yapıyorlar. Yani 2026 için birazcık daha aşağı yönlü kırılımlar görüyoruz faiz artırımının tahmin yönünde. Fakat 2027'nin başı için şu an faiz artırım ihtimalleri fiyatlamalarda geçiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Elif Canseven, var mıdır eklemek istediğin son bir not? Daha bir şey atlamış olmak istemem çünkü.
1: Bugün enflasyon verilerini karşıladık aslında. Bugünün önemli başlıklarından biri oydu. Hem Euro bölgesinden hem de İngiltere bölgesinden enflasyonları aldık. İngiltere bölgesine baktığımızda ise Nisan ayı ile paralel bir çekirdek enflasyon verisi karşıladık. Beklenti, özür diliyorum, yıllık bazda manşet enflasyon verisi Nisan ayı ile paralel geldi ve 2.8 seviyesinde geldi ki beklentiler 3 seviyesindeydi. Yıllık çekirdeğe baktığımızda ise beklentiler 2.7 olmasına karşın 2.6 seviyesine geldi. Alt kırılımlara baktığımızda ise burada gıda enflasyonu dikkat çekti. Çünkü %2.1 seviyesinde geriledi gıda enflasyonu ki bu 2024 sonlarından beri en düşük seviyeydi. Euro bölgesi tarafına baktığımızda ise Didem, çekirdek enflasyonda Nisan'da 2.2 seviyesinden Mayıs'ta 2.6 seviyesine geldi. Daha önce açıklanan ön tahminlerde ise 2.5'lik bir ön tahmin vardı. Manşet enflasyon ise 3.2 seviyesine geldi. Birazcık burada uçak fiyatlarının yükselmesi ve hizmet fiyatlarındaki artışın hem İngiltere hem de Euro bölgesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz ama bu gelen manşet enflasyonun aslında ECB'nin daha önce de bahsettiği gibi savaş bugün bitse bile enflasyon verilerine yansıması hemen yarın olmayacak, belirli bir süreç alacak, baskısı devam edecek şeklindeki, yani maliyet kalemi tarafındaki baskısının devam edeceği yönündeki söylemlerini bir miktar daha pekiştirdi diyebiliriz. Bugün Euro bölgesinde bu baskının da hissedildiğini söyleyebiliriz.
0: Elif, ECB zaten herhalde bu öngörülerle önden faiz artıran taraf oldu. Biz de tabii gelişmeleri izleyeceğiz. Bakalım bundan sonra neler olacak. Kolaylıklar diliyorum ve teşekkür ediyorum tekrar sana.

0: Arasına gidelim. Dönüşte de Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan'ı alacağız yanımıza efendim. Sohbetimize kendisiyle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
1: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Kale Kilit.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bloomberg ET Radyo.
11: Some days you're the only thing I know.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Mehmet Taylan'ı alacağız şimdi yanımıza, Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Mehmet hoş geldin. Nasılsın?
2: Didem iyiyim, sen nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Şimdi dışarıdan başlayalım mı? Bu İran-ABD arasındaki potansiyel anlaşmaya ilişkin beklenti zaten bir süredir aslında piyasaların hep bardağı dolu tarafından görme çabasıyla fiyatlara adım adım giriyordu. Ancak asıl pazartesi ve salı günü büyük hareketi gördük biz içeride de. Şimdi bugün de yaşananlarla beraber, yani ne demek istiyorum? Trump'ın işte anlaşmaya varılmazsa yeniden vururuz gibi sözleri veya işte o anlaşmanın içinde olduğu tahmin edilen ama Trump'ın hayır öyle bir fon kurmayacağız, yok öyle bir şey dediği İran'ın zararlarının tazmini anlamına gelebilecek bir yardım, bir destek neyse. Bu tip konular tereddüt yaratıyor mu piyasada, yoksa hala hayır bu iş oldu bitti, biz de fiyatlara yansıtmaya devam edeceğiz moduma hakim piyasalarda?
2: Yani Trump söz konusu olduğunda tabii ki tereddüt yaratıyor. Bunu pazarlık için kullanıyor diye düşünüyorum. Onun için çok büyük ters hareketler olmuyor piyasada. Hı hı. Ama hisse senedi piyasalarının coşkusuyla dönüp baktığınızda faiz cephesindeki durumlara, Amerikan 10 yıllıklar savaş öncesi 4'ün altındayken bu süreçte işte barış açıklanması sonrası gele gele aşağı 10 pips geldi. O yüzden hani yine bir piyasalardaki ayrışma devam ediyor burada. Makro cepheye baktığımızda da hani daha uzunca bir süre bu iş devam edecek gibi gözüküyor. Uluslararası Atom Enerjisi'nin açıklamalarında da paralel bazı şeyler var. Hani tek olumlu açıklama işte 5 sene sürer tekrardan devreye alınması denen Katar'ın LNG tesisinde işte birkaç ay içinde devreye alınabilecek olmasıyla ilgili açıklama. Hani bu iş tamamen bu Trump'ın tekrar vurur söylemleri gerçekleşmez, barışa doğru giderse biraz daha piyasalar toparlanabilir, ama özellikle hisse senedi piyasaları büyük kısmını bu gelişmenin satın almış vaziyette diye düşünüyorum Didem.
1: Peki şimdi o halde durup şunu düşünmemiz gerekiyor. Yeni bir katalizör var mı ufukta hisse senedi piyasaları için? Hazır laf oraya gelmişken bunu da hemen sorayım. Ne olabilir bu? Ya tabii ki bir faiz indirimi başlangıcı, sürecinin başlangıcı muhtemelen bankacılık önderliğinde içeride dışarıda etkili olabilecektir, ama ABD için mesela 2027 konuşuluyor. İçerisi için en erken Eylül ayı konuşuluyor. Bu tarafa ilişkin beklentilerini de merak ediyorum Mehmet.
2: Tabii geçen gün sevgili Zeynep'le sabah yayın yaparken bizim Merkez Bankası'nın aksiyonu üzerine bir cümle kurmuştum. Merkez Bankası faizi 40'a çıkartıp eline 43 üst bant sopası almak yerine bu iş barışla sonuçlanırsa tekrardan haftalık repolara başlama imkanını elinde tutmak istedi demiştim. Hı hı. Açıkçası bu barış eğer gerçekleşirse bu da işlemiş olacak. Burada tabii Amerika Merkez Bankası için, yani Didem aylardır biz, hani Trump geldiğinden beri gerçi böyle de merkez bankalarını, makroekonomiyi vesaireyi konuşmaktan barış oldu olmadı. İşte
1: tabii petrol indi çıktı, Hürmüz Boğazı açıldı açılmadı değil mi?
2: Hani bunları konuşmaktan gerçek konuşacağımız şeye dönemiyoruz. Dünyada en önemli şey baz faiz olarak kullanılan Amerikan faizleri. Bütün borçlanmalar, tabii, devletlerin, diğer devletlerin olsun, şirketlerin olsun, hepsi bunun üzerinden yapılıyor. Ve bugün Kevin Warsh'un ilk toplantısı var, ama biz daha oraya gelemiyoruz. Hani bu, evet, bugün değişiklik yapılmayacağını bütün dünya bu şekilde bekliyor. Ama Kevin Warsh'un açıklamalarında bugüne kadarki Fed aksiyonlarına yönelik değişik bir politika seti kullanacak mı? Faiz düşürüp bilanço küçülterek mi yapacak bunu? Hem bunu yaparsa hani Trump'a da şirin gözüküp yine de dengeleri tutabilir mi vesaire, birçok soru işareti var. Ama
1: senin
2: maalesef
1: beklentin ne?
2: Yani açıkçası şu an değişiklik yapmayacak ama daha önceki konuşmalarıyla koltuğa oturduktan sonraki aksiyonları nasıl olacak, açıkçası ben de merak ediyorum.
1: Evet.
2: Ama eğer Kevin Warsh'un aday gösterilmeden önceki konuşmalarına da bakarsanız, daha bu söylediğim işte bilançoyu küçültüp devam etme yönündeki bir aksiyon almak istemesini isteyebileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu da faiz indirimi yapmasına rağmen normal faizlerde yüksek kalmanın devam etmesini sağlayabilir. Piyasalarda, özellikle hisse senedi piyasalarında ters bir aksiyona sebep olabilir. Ama açıkçası bunu bu akşam yaşayıp göreceğiz.
1: Evet, orası hakikaten şu anda bir bilinmezlik içeriyor. En büyük bilinmezlik de tabii Kevin Warsh'un görev başındayken yaptığı ilk toplantı olmasından kaynaklanıyor. Onu da anlıyorum. Bakalım neler olacak gerçekten. Ama tabii yüksek faiz her zaman hisse senedi tarafı için bir alternatif oluşturması bakımından risk teşkil ediyor. Eğer böyle olursa, yani bu söylediğin gerçekleşir, faizler bir süre daha yüksek kalmaya devam ederse, hisse senedi tarafında o halde nasıl bir reaksiyon görebiliriz? Bir düzeltmeden herhalde bahsediyor olabiliriz o zaman. O da bizi nerelere taşır diye sormak lazım tabii.
2: Yani faizlerin yüksek kalmasını bir kenara bırakalım. Bilanço küçültmesi piyasadaki likiditenin azalmasından dolayı hem hisse senetlerine hem kıymetli madenlere yaramayacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok mu sert olur peki oradaki düzeltme? Yani bu da beni tekrar şu noktaya getiriyor. Çünkü bir süredir özellikle ABD borsaları için konuştuğumuzda hani bir balon vardı, yoktu, o muhteşem yedili, AI, teknoloji, dijital vesaire derken bir de SpaceX katıldı mesela oradaki furyaya. Dolayısıyla işin rengi biraz daha değişti. Bu bahsettiğin riskler gerçekleşirse buralar ne olur? Tabii bunun dünyaya yansımaları da nasıl şekillenebilir?
2: Açıkçası bir bilanço küçültmesi söz konusu olursa biz bu değerlemelerin biraz daha normalleşmeye doğru gideceğini görebiliriz. Ama Kevin Warsh da piyasaları bu kadar derinden etkileyecek tonda konuşmayacak gibi geliyor bana. Hani

0: Şahin biraz güvercin. İlk toplantıdan ortalığı dağıtan başkan olmak istemeyecek diye düşünüyorum. Ama orta ve uzun vadede ana fikirlerinde çok büyük değişiklik olacağını zannetmiyorum. Bu yola doğru gidecektir önümüzdeki dönemde bir noktada. Özellikle Amerika'daki ara seçimler öncesi
1: Şimdi onu
0: faiz
1: söyleyecektim
0: indirimci
1: aynen.
0: olmak isteyecektir.
1: Şimdi onu söyleyecektim. Yani hani Trump'la faiz adımı konusunda karşı karşıya gelmenin ötesinde hisse senedi piyasalarında bir derin düşüş şey yol açarsa o zaman hakikaten tabiri caizse papaz olurlar diye tahmin ediyorum.
0: Ama şu anki
1: Evet.
0: makroekonomik ortamda da faizi düşürebilmenin tek yolu hani bilanço
1: Doğru.
0: küçültmeye başlayacağım demek. Onun haricinde hani onu yapmadan bilanço küçültürse zaten çok daha büyük problemle karşılaşır ya da faiz indirirse.
1: 2026 için herhalde zaten çok öyle bir hani belirgin bir öngörü yok. Bugün bakalım ne diyecek yani hakikaten sözlü yönlendirmeyi daha net anlayacağız. Gelelim şimdi içeriye tamam. Yani bu ABD kısmı tamam içeride 14.500'leri gördük biz bu hafta içerisinde tekrar ama hani şu anda da 14.400'ler seviyesindeyiz. Çok önemli bir değişiklik olmamakla birlikte içeride hisse senedi pozisyonu almak veya almamak, beklemek veya satmak konusunda nasıl bir tablo çıkıyor sence ortaya?
0: Açıkçası biraz daha bu barışın netleştiğini, petrol fiyatlarının biraz daha 75'lere 70-75 arasına doğru kaydığını görmek isteyecektir bizim Merkez Bankası. Ve bu barış tarafında her şey normale döner, bu dediğim rakamlar gelirse bence Merkez Bankası tekrardan haftalık repolara başlayacaktır. Bu yöne doğru gidersek o zaman hisse senetleri piyasasında hareketin devam ettiğini, bir önceki rekor seviyelere doğru gittiğimizi görürüz. Bu süreçte en fazla cezalandırılanlar bankacılık sektörü ve faize bağlı diğer sektörler olan gayrimenkul holding tarafı cezalandırıldı. Zaten bu barış açıklamasıyla beraber en hızlı hareketi de onlar yaptı. Daha önceki bir yayınımızda söylemiştim, hani bugün barış olsa bile en az 6 ay 9 ay arası kaybettik diye. Hakikaten o hale geldi sevgili Didem. Hem
1: Evet.
0: enflasyonda hem Merkez Bankası faiz aksiyonlarında biz bir 6 ayı pas geçmiş olduk maalesef.
1: Tabii.
0: Ama bu süreç bu şekilde barışla sona ererse hani bu senenin sonuna doğru biz biraz daha iyi noktalara doğru gideriz. Ama benim beklentim, deminki söylediğim petrol fiyatlarındaki gerileme gerçekleşirse barış koşullarına bağlı olarak Merkez Bankası tekrardan haftalık repoyu gündeme alabilir diye düşünüyorum.
1: O da 70-75 bandı diyorsun. Uluslararası Enerji Ajansı'nın da tespitleri Covid'den bu yana en düşük petrol talebiyle karşı karşıya olabileceğimiz şeklinde bir de o boyutu var tabii. İşin talep tarafı o da
0: Tabii bir de
1: barış üstüne
0: önümüzdeki
1: bir de
0: yıl
1: ek
0: şeyde
1: olarak bu gelirse daha da bir hareket
0: arz
1: olabilir.
0: fazlası da
1: Düşürmek
0: oluşacağını
1: lazım.
0: öngörüyor. Zaten dönüp baktığımızda Avrupa tarafında da hani biz bu nükleerleri niye kapattık?
1: Tabii.
0: İşte o bölgeye bağımlılığımızı, enerjiye bağımlılığımızı azaltmamız lazım. Yani günaydın, hani Ukrayna-Rusya savaşından bu yana kadar siz bunu anlamadıysanız çok da fazla yapılacak bir şey yok diye düşünüyorum. Hakikaten dünya burada çok ters ayakta yakalandı. Hem bölge ülkeleri, yani nasılsa buradan geçiyor. Bizim de gemiler var. Yatırım yapmadan da bu işi hallederiz yoluna gitmişlerdi. Ama bu işin bitmesiyle beraber işte petrol boru hatlarından tutun buradaki çeşitlendirmeye bayağı bir yatırım yapılacak gibi duruyor.
1: Mehmet çok
0: Bu
1: teşekkür
0: da
1: ediyorum.
0: orta
1: Evet.
0: ve uzun vadede dünya ekonomisi açısından da daha sağlıklı olacaktır.
1: Harika çok teşekkür ediyorum paylaşımların için. Sevgiler selamlar diyelim sana. Sevgili Mehmet Taylan'ı uğurladık. Şimdi tam da Mehmet'in bıraktığı yerden aslında işte gemiler geçti geçmedi, yeni yatırımlar vesaire konularıyla ilgili şöyle bir haberimiz var sizlerle paylaşmak istediğimiz. HSBC'nin Küresel Ulaşım ve Lojistik Başkanı Paris Jain ABD-İran anlaşması kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yaklaşılırken nakliye şirketlerinin bekle ve gör modunda olduğunu söylüyor. Bölge çok hareketli, herkes aslında bekliyor ve ne göreceğini merak ediyor. Haberin içeriğini sizlerle paylaşarak kapanışa doğruyu noktalıyoruz. Ardından bir reklam arası, sonra seans notlarında tekrar buluşacağız.
2: Bu mutabakat zaptından öğrenebildiğimiz son detay esasen İran'ın ham petrolünü hemen satabilme imkanına sahip olmasıydı. Sizce bu durum ona bağımlı olan daha geniş sektörler için ne kadar anlamlı?
3: Yani nakliye sektörü açısından bakarsak bence çoğu bekle ve gör modunda. Manşet haberler kesinlikle olumlu. Körfez bölgesinde mahsur kalmış 600'den fazla gemi var ve bunların çoğu Hürmüz Boğazı'nın her iki tarafında bulunuyor. Yani oradan ayrılmaya çalışan bir gemi dalgası göreceksiniz. Ancak onlar için sigorta piyasasının normale dönmesi gerekiyor ve bunun için de güven yeniden tesis edilmeden önce sorunsuz bir hareketlilik dönemi görmemiz lazım. Bu yüzden şu anda nakliye hatlarının çoğu hala bekle ve gör modunda. Son birkaç gündür gemi hareketliliğinde bir artış da görmedik. Yani örneğin nakliye hatları için gemileri hareket ettirme konusunda harekete geçmeden önce istikrarı sahada fiziksel olarak görmek daha önemli.
2: Ve Paraş, başlangıçta muhtemelen sadece yüksek riskli olarak nitelendirilen gemilerin bu geçişi yapacağını söylüyorsunuz. Bir süre geri duracak olan gemi ve sahiplerine kıyasla beklediğimiz hacimler nedir?
3: Yani şu anda muhtemelen ilk ayrılanlar tankerler olacaktır ve bu da risk iştahına bağlı. Ve muhtemelen bu yaptırımlı filoları kullanan bazı İran petrollerinin ilk ayrılanlar olduğunu göreceksiniz. Ticari gemiler söz konusu olduğunda normallik görmeden önce muhtemelen sigorta piyasasının harekete geçmesi gerekiyor. Yani bir kere de normale dönmekten ziyade kademeli bir yeniden başlamadan bahsediyoruz.
2: Paraş, o bölgenin mayınlardan temizlenmesi konusunda da büyük bir belirsizlik var değil mi? Bunun hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşeceği konusunda bir iyi niyet var mı?
3: Duyduğumuza göre süreç yaklaşık 40 ila 50 gün sürecek ve bu yüzden bu 2 aylık dönemde nakliye hattı perspektifinden muhtemelen çok fazla hareketlilik görmeyeceksiniz. Bu yüzden muhtemelen bu 60 gün boyunca mayın tarama çalışmalarının nasıl gittiği, sigorta maliyetlerinin nasıl normale döndüğü çok ama çok dikkatli bir şekilde izlenecek. Çünkü yeniden konumlandırmanın büyük bir iş olduğunu unutmayın ve nakliye hattının isteyeceği son şey tüm gemileri yeniden yönlendirmek için 2 ay harcayıp sonra aslında geri dönmeleri gerektiğini öğrenmektir. Ve bu nedenle muhtemelen 60 günlük sürenin ardından gerçek normalliği ancak o zaman göreceksiniz.
2: Peki Paraş, normalliğin yavaşça geri döndüğünü ve bu barış anlaşmasının gemi sahiplerinin gemilerini Hürmüz Boğazı'ndan geçirmesine yetecek kadar uzun ömürlü olabileceğini varsayalım. Peki bu durumun olumsuz etkilerine aslında en çok kimler maruz kalıyor? Çünkü çatışma sırasında navlun fiyatlarının hızla arttığını ve bazı şirketlere yaradığını gördük. Burada aslında günün sonunda kaybeden taraf olabilecek başkaları da var mı?
3: Evet, orta vadede muhtemelen konteyner taşımacılığı olumsuz etkilerin görüleceği sektör olacaktır. Çünkü Hürmüz Boğazı meselesi çözüldüğünde odak noktası muhtemelen Kızıldeniz'in yeniden açılmasına kayacaktır. Gemiler Afrika bölgesi üzerinden yönlendirildiği için konteyner taşımacılığı kapasitesinin %7 ila 8'ine yakınının emildiğini unutmayın. Yani Kızıldeniz rotası başlar başlamaz sipariş defterindeki %40'lık artışla birlikte %7-8'lik bir kapasite dönüşü navlun fiyatlarının gelecek yıllarda baskı altında kalmasını sağlayacaktır. Ancak aynı zamanda kısa vadede rota değişiklikleri ve gemi dengesizliği nedeniyle artan bir yoğunluk ihtimalini de göz ardı edemeyiz. bilemezsiniz. Hürmüz Boğazı'nda 100 günden fazla mahsur kalan gemilerin çoğunda biyolojik kirlenme olacağını unutmayın. Gemilerin su altındaki kısımlarında bitkiler ve yosunlar oluşacaktır. Bu gemiler Hürmüz Boğazı'ndan ayrılır ayrılmaz kuru havuz aşamasına geçebilirler ve bu da büyük bir kapasiteyi meşgul edecektir. Kısa vadede bu durum gemicilik için genelde olumludur. Çünkü yoğunluk ve kapasite kaymaları yaşanacaktır.
2: Peki Paraş, en azından hava yolları söz konusu olduğunda genel bir yükseliş bekleyebilir miyiz? Yani İran barış anlaşması kalıcı olursa hava sahası erişimi, sigorta normalleşmesi ve bu taşıyıcıların dikkate alması gereken diğer ticari hususlar açısından ne gibi operasyonel değişiklikler bekleyebiliriz?
3: Kesinlikle. Çünkü hava yolu bu ulaşım evreninde en ağır darbeyi alan alt sektördü. Bu yüzden elbette ortalamaya bir dönüş göreceksiniz. Ancak petrol fiyatlarının nerede duracağına bağlı olarak kurum görüşümüz Brent'in ortalama 95, jet yakıtının ise 125 civarında olacağı yönünde. Ve bence bu seviyelerde tabiri caizse akla kara birbirinden ayrılacaktır. Güçlü hava yolları daha da güçlenerek çıkacak. Zayıf olanlar ise muhtemelen bu düşüş döngüsünde rekabet avantajlarını kaybetmiş olacaklar. İlginç olan şu ki Orta Doğu'lu taşıyıcılar oldukça sert bir dönüş yapıyorlar ve ücretsiz sağlık sigortası gibi imkanlar sunuyorlar. Uçak bileti fiyatlarını Ocak ve Şubat seviyelerine yakın tutarak bir nevi güvence sağlıyorlar. Yani doluluk oranlarında ve kapasite artışında keskin bir yükseliş göreceksiniz. Bu da Cathay ve SIA gibi şirketlerin uyguladığı aşırı yüksek fiyatların yılın ikinci yarısında biraz normalleşeceği anlamına geliyor.
2: Paraş, şu an küresel jeopolitik durumu sadece İran ve Ukrayna savaşlarını değil, farklı gerilim noktalarını da düşünürsek, tüm bunlar hava yollarının, gemicilik şirketlerinin ve küresel ulaşım endüstrisinin gelecekteki rota seçimlerini ve alternatif arayışlarını nasıl şekillendiriyor?
3: Evet, bence bu ilginç bir soru ve aslında bu çatışmadan ziyade son birkaç yıldır yatırımcılara hatırlattığımız iki temel mesaj var. O da düşünce tarzınızda iki şeyi değiştirmeniz gerektiği. Her şeyden önce kaos artık bir istisna değil. İster perakendeci, ister lojistik şirketi, ister nakliye yatırımcısı veya gemi sahibi olun, iş planlaması yaparken bu bir kuraldır. İkinci husus ise %2 talebin %2 arzla karşılanabildiği günlerin geride kalmış olmasıdır. Çünkü gemi kapasitesine muazzam bir odaklanma varken, tüm danışmanlar, tüm analistler, tüm alıcı tarafı bu rakama bakarken, biz nakliye kapasitesini felç olana kadar analiz ediyoruz. Oysa dedikleri gibi, değil mi, en zayıf halkanız kadar güçlüsünüzdür. Ve limanlardan başlayarak tedarik zinciri genelinde kalıcı darboğazlar görmeye başladık. Bu da demek oluyor ki, görünürde bir düşüş döngüsüne giriyor olsak bile, sıkışıklıklarda bir artış görmeye devam edeceksiniz. Yılın ikinci yarısına girerken muhtemelen en güçlü El Niño'lardan birine doğru ilerlediğimizi unutmayın. Bu nedenle ister Panama Kanalı'nda, ister Ren Nehri'nde veya dünyanın başka bir yerinde olsun, düşük su seviyesinin gemi hareketleri için bir dar boğaz oluşturduğunu görürseniz şaşırmayın.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Reklam.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
8: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
9: Baba büyüksün!
8: Diyerek babasına sarılıyor.
10: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
11: İyi akşamlar.

0: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
5: Reklam. Kamu spotu.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tekrar merhabalar, saatler 17.45. Seans notlarında bir kez daha birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden hemen bir rakamlara bakalım isterseniz. Bugün tabii Fed günü. Dolayısıyla bir yandan gözümüz ABD-İran tarafındaki açıklanan o anlaşma çerçevesinde detayların nasıl şekilleneceği, ama bir taraftan da ve daha önemlisi de aslında bu akşam Fed'in atacağı adım ve Kevin Warsh'un vereceği mesajlar ileriye dönük olarak. Birini diğerinden daha önemli kılmak anlamında değil şüphesiz savaşın bitmesi her şeyin üstünde bir öneme sahip, ama piyasalardaki potansiyel volatiliteyi etkilemesi açısından bu akşama dikkat çekmek lazım. BIST 100 %0.52 eksi de 14.419 puan seviyesinden geçiyor işlemler. İşlem hacmi 161 milyar. BIST'e yönelik olarak detayları birazdan Mehmet Özdemir'le enine boyuna zaten konuşuyor olacağız. Gelelim BIST parite tarafına. Dolar TL 46.31.73'e geldi. %0.06'lık bir yükseliş var. Euro TL'de %0.10 civarında bir yükseliş. Bizde 53.77-58 olarak rakamsallaşıyor. Euro dolar paritesinde ise %0.14'lük bir düşüş var. 1.15.92'deyiz. Şimdi buradan Avrupa borsalarına dönüp baktığımızda İtalya ayrışıyor demiştik. Bu pozitif ayrışmaya Frankfurt ve Londra'da katıldı. Yine çok ufak değişimlerle, ama onun altını çizelim. Yatay pozitif demek zannediyorum yanlış olmaz. Londra'da da, Frankfurt ve İtalya'da da benzer bir durum var. İtalya sadece %0.17 yukarıda. Paris tarafında ise %0.19'luk yine minik bir geri çekilme var. Burada kırmızılarla yeşiller arasındaki incinin çizginin hayli ince olduğunu söylemek lazım. Tabii takip ediyoruz orayı da, ama ABD borsalarına dönüp baktığımızda ne oluyor diye, bu kez yine S&P 500 ile Nasdaq'ın eksi de, Dow Jones'un ise azalarak da olsa hala pozitif tarafta kaldığını söyleyelim. Dow Jones'da %0.08'e kadar geriledi primler. S&P 500'de %0.21'lik bir düşüş. Nasdaq'ta ise %0.36'lık bir geri çekilme var. Buradan ABD tahvillerine döneceğiz, bakacağız. ABD tahvillerinde satışlar var her 3 vadede de. Bu vesileyle getirilerin de yukarı yönlü hareket ettiğini gözlemliyoruz. 10 yıllıkta getiri 4.44-14'e geldi. 5 yıllık tahvilde 4.17-75, 2 yıllık tahvilde de 4.07-27 seviyesine yükseldiğini görüyoruz getirilerin. Son ekranımızda imtia ve Bitcoin ekranı. Petrol bir miktar yükseliyor. Neden? İşte ABD ve İran arasındaki o bahsettiğimiz ve hafta başından beri piyasalara çok pozitif yansıyan Brent'in 70 doların altına gelmesine, WTI'nin 77'nin altına gelmesine vesile olan o anlaşma beklentisiyle ilgili bazı belirsizlikler olabileceğinden bahsediyorduk zaten, o belirsizliklerin yarattığı bir hareketlilik. Ama 80 dolarlar mertebesinde Brent %1.75 yukarıda. ABD tipi ham petrolde de %3'ün üzerine geldi prim. Bu dakikalarda 78 dolar 40 sent'teyiz. Bitcoin'de bir miktar geri çekilme vardı. 17'de biraz daha hızlandı. 65 binin altına geldiğimizi görüyorum. %1.26'lık bir düşüş var. 64.973 dolardan geçiyor işlemler. Gümüşle altın tarafı ise pozitifte. Gümüş %0.45'lik bir artışla 70 dolar 33 sentte. Altında da %0.29'luk bir yükseliş var. Orada da 4.344 dolardan geçiyor işlemler. Rakamlar böyle, en azından bu saat itibariyle. Şimdi sizler için hazırladığımız şirket haberlerine de isterseniz bakalım. Halkbank'la başlayacağız. Uzun süredir devam eden Halkbank'la ilgili dava sona erdi. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi Halkbank hakkında yıllardır devam eden ceza davasının düşürülmesini onayladı. Kararla birlikte bankanın Amerika'daki ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmış oldu. Bu haberle birlikte zaten bir %8'e yakın prim de yaptığını görmüştük Halkbank'ın bugün. Şu dakikalarda da %2.20 civarında artıda. Devam edelim. Dost Katılım Bankası'nın kuruluşuna BDDK onayı başlığıyla detayı da şöyle paylaşabiliriz. BDDK 10 milyar lira kuruluş sermayesine sahip Dost Katılım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin verdi. Banka, BİM ve diğer kurucu ortakların

0: iştirakiyle katılım bankası olarak faaliyet gösterecek. Ve son şirket haberimiz de CVK'dan geliyor. CVK Maden'in hakim ortağı şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4 ila 15 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 403 milyon lira tutarında borç finansmanı sağladığını duyurdu. Şirket haberlerimiz de böyle diyelim. Seans notlarında 2 dakikalık bir reklam arasının ardından Mehmet Özdemir'le kaldığımız yerden devam edelim.
1: Reklam. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Seans Notları Araştırma Masası'ndan Mehmet Özdemir'in katılımıyla daha da renklenerek devam ediyor. Şimdi hoş geldin Mehmet.
1: Hoş
0: nasılsın?
1: Bulduk İdem. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Heyecan var mı biraz?
1: Akşamki toplantı için diyorsun zannediyorum.
0: Evet, tabii. Başka bir şey yok benim yani aklıma biraz... gelen. Fed var bugün değil mi? Piyasalarında evet. Gözü kulağı orada.
1: Evet, tüm kadro buradayız akşam. Özellikle işte dotbolta falan vesaire bunlara bakacağız, projeksiyonlar. Peki. Onlar biraz daha yakından izleyecek ama ben bir hani çok pahalı alıştık ya. Bir borç bir hani göz böyle bir nasıl diyeyim gözüm biraz alışamayabilir ilk etapta onun mesajları falan. O yüzden ekstra dikkatli dinleyeceğim bugün. Ama hani bakalım mesajlar biraz daha şeyden önüne çıkabilir. Projeksiyonlar önüne. Kararın zaten hani yani çok uzun süredir zaten sabit bırakılması, swap fiyatlamasına evet. Baktığın zaman, ekonomistlerin beklentilerine baktığın zaman orada herhangi bir değişiklik yok. Ama işte burada önümüzdeki sürece ilişkin daha şahin bir tutum mu, o 2006-2011 arasındaki borçlu mu göreceğiz? Yoksa biraz daha yumuşamış ya da Trump'ın biraz daha işte önerilerine diyelim daha açık bir borç mu göreceğiz? Bunu görecek piyasalar biraz daha. Onun öncesinde de zaten fiyatlamaların biraz daha sakin olduğu bir durum var. Ama bakalım sabırsızlanıyoruz.
0: Şimdi borç tabii piyasalarla iletişimi güçlü bir Fed üyesiydi kendi döneminde. Bu arada borça döneceğim özür dilerim. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den İran ile koordinasyonu güçlendirmeye hazırız türü bir mesaj var. Yani bu mesaja ne gerek var şu anda onu bilmiyorum. Bir anlaşma arifesindeyken İran'la ABD ama zaten... Hürmüz meselesi uygun şekilde ele alınmalı tabii. Şimdi taşlar yerine oturuyor. Çin doğal olarak en çok faydalanan, en çok petrol enerji ithal eden taraf Hürmüz Boğazı üzerinden. Dolayısıyla burada da biraz söz hakkı olsun istiyor herhalde yani. Hem maliyetleri açısından muhtemelen hem de serbest geçiş noktasında nasıl bir şekil şemal ortaya çıkacak değil mi?
1: Çin'in stratejik rezervlerinin yani çok ciddi bir şekilde yani ABD ile önüne geçtiği bir ortam vardı baktığın zaman. Tabii bilinmeyenler bir miktar daha onu biraz daha dışarıda bırakıyorum Didem ama özellikle biraz daha bu Hürmüz Boğazı'ndaki işte son dönemde 100-110 gündür 120 gündür yaşadığımız olayın Çin dışındaki Asya ülkelerine daha fazla sert bir şekilde sirayet ettiği ama tabii artık Çin'in de o stratejik rezervlerden yemek istemediği bir görüntü var. İşte bugün petrol stokları geldi ABD tarafında. Son 5 yıllık ortalamalarının %5-6'lar civarında aşağısına gelmiş o kritik seviye dedikleri seviyelerde bir miktar daha stoklar. İşte Trump'ın bir miktar daha anlaşmaya daha hevesli oluşunun arkasında yatan sebepler. Senin biraz önce bahsettiğin Çin tarafından gelen açıklamalar üzerinden gelen yorumları bu şekilde biraz daha yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama işte Trump'ın özellikle henüz anlaşmada hani tam bir sonuca ulaşılamadı tarzındaki açıklamaları da bugün özellikle biraz daha cımbızla çekilmiş ve biraz daha fiyatların içerisine girmiş gibi gözüküyor. Ya da hali hazırda bu yıl işte bu yıl derken hani bu hafta içerisinde ciddi düşüş gördüğümüz Brent'te bir yukarı yönlü düzeltme fırsatı mı olacak? Çünkü ekrana bakıyorsan eğer 81,5 doların üzerine doğru gelen bir Brent petrol fiyatlaması
0: demin
1: var.
0: Demin 82 yok petrolü alalım yine arkadaşlar o ekranı. 82'nin üzerine doğru bir hamle yaptı petrol. Ama 80'in altını gördüğümüz bir günde yani Trump. Volatilite yükseldi. WTI de öyle. O da 78,5'u gördü ve açtı şu an.
1: Evet, zaten Trump'a sorduklarında bu yılın hani en düşük seviyelerinin de altına gelebilir diyor. Evet. G7 zirvesinde. Hani onun sürekli meşhur kaz bebeğim kaz. O sürekli petrolde hani aşağı yönlü şeyi, düşüncesi.
0: Tabii burada kazanan taraf biraz onlar oldu zaten doğal olarak. O yüzden o kaz bebeğim kaz söylemi devam edecek diye evet. Tahmin ediyoruz. Ama şimdi bugün hakikaten Fed'in yapacağı sözlü yönlendirme yani Kevin Warsh'un ardından yine Trump'ın bugün biraz kafaları karıştıran hani bir anlaşma olursa tamam olmazsa yeniden vururuz minvalinde pazarlık taktiği olarak okuyabileceğimiz açıklamalarını böyle hani bir araya getirdiğimizde bir miktar kar realizasyonunun tabii ki riskli varlıklarda gündeme gelmesinin önü açıldı zannediyorum. Çok mu kritik olacak sence? Ben şunu merak ediyorum. Yani bazen önemli bir konuda Fed kararında fazla beklenti yüklenebiliyor o karara ve oradan gelebilecek açıklamalara. Bu bugün içinde böyle bir durum söz konusu mu acaba? Fazla mı anlam yükleniyor? Çünkü bir faiz indirimi süreci başlayacaksa zaten 2027'de olur söylemleri var. Dolayısıyla zaten piyasa bildiğini biliyor şu anda.
1: Burada biraz daha başkanın özellikle işte daha kafa yapısına...
0: Bir de bilanço tarafıyla ilgili bir evet, yani merak var.
1: Işte zaten bilançoyu daraltacağım işte diyen işte bir Fed başkanı var. Onun yerine işte biraz daha faizleri de indireceğim. Bilançoyu daraltacağım. İşte bir yandan genişlerken bir yandan sıkılaşacağım gibi bir politika özellikle göreve başlamadan önce de düşündüğünü biliyoruz. Evet. Ama şimdi tahvil fiyatlamalarına bakacak olursam biz burayı biraz daha 2 yıllık ABD tahvilleri üzerinden de okuyabiliriz Didem. Orada işte 4'ler seviyesinde gezinen buraların çok aşağısına gelmediğimiz bir ortam var. Fed'in özellikle gecelik fonlama faizinin üzerinde. Dolayısıyla bir faiz artışını yani muhtemel bir artışı tahvil traderları tarafında zaten hali hazırda fiyatlarda görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha tahvil cephesinde yakından takip edilecek. İşte bu son dönemde yapay zeka borçlanma çılgınlığı diyebiliriz. JP Morgan 2030'a kadar 5,5 trilyon dolar falan olacak diyor bu harcamalar. Bunlar nasıl finanse edilecek? Hangi orandan finanse edilecek?

0: başkan olması dolayısıyla bir ekstra önemi var diye düşünüyorum.
1: Tabii. Pekala, şimdi ABD tarafı böyle ve özellikle tabii petrol tarafında konuşuyoruz. Yeniden hani 81'in altına geldi. Çok volatil bir an yaşanıyor şu anda, evet, yine petrol tarafında. O yüzden onu şimdilik kendi haline bir bırakalım biz ve içeriye dönelim. İçeride de bugün Halkbank davası ile ilgili karar geldi. Ben şirket haberleri arasında da paylaştım onu izleyicilerimize bir kez daha. Zaten herkes çoktan biliyordu, %8 prim yaptı. Bugün haberle birlikte sonra biraz
0: %1,5'a kadar geri düştüğünü gördüm.
1: Evet, şu anda nerede görebiliyor musun?
0: Muhtemelen göremiyorsun, evet, çünkü ağırlığı düşük olduğu için.
1: %1 şu anda, %0,96 primli. Ama neler oluyor şimdi bugün piyasada? Artısı eksisi, bankacılık tarafı biraz pozitif ayrışıyor. Diğerlerinde biraz daha sanki kırmızılar hakim.
0: Ya bankacılığın pozitif ayrışması da bugün bankalarda çok oynaktı Didem. Aslında Halkbank'ın haberine kadar çok ciddi şu primlerin de bir miktar daha görülemediği bir ortam vardı. Bugün özellikle geri çekilmeyi daha çok hizmetler ve belki de sanayi üzerinden okumak daha mümkün. Ama işte 1006'lar civarında pozitif açılan bir Borsa İstanbul tarafı, ardından ciddi oynak bir endeks fiyatlaması, daha sonrasında satışların özellikle belki de son saatlere doğru sertleştiği bir fiyatlama. Tabii biz barış ve işte barış umutlarıyla diyelim, mutabakat zaptı ile birlikte ABD-İran arasında yapılan, orada bir ciddi bir iyimserlik görmüştük. Ciddi bir sıçrama gördük. 14.250'ler falan vardı. Hepsi sana iki gündür bahsetmeye çalışıyorum ama oraları hiç takılmadı endeks. Dolayısıyla bunun biraz daha yavaşlayan bir fiyatlamasını görüyoruz ama şunu söyleyeyim belki de sana. Bugün 70 hisse düşüyor. Yani o daha önce gördüğümüz endeks eksiyken Aselsan ve Tüpraş'ın endeksi aşağı çekip diğer hisselerin pozitifte kaldığı bir gün, ya da işte endeks %0,5 aşağıda ama 52-53 hisse yukarıda fiyatlaması bugün yok. Bugün genele yayılan satışlardan bahsediyoruz genel anlamında, ama bankacılığın özellikle Halkbank genelinde biraz daha tutunmaya çalıştığı ilk etapta. Şimdi Akbank'a bakıyorsun, Yapı Kredi Bankası'na bakıyorsun. Biraz sonra belki son dönemde en yakın, bugün aldığımız bir rapor var. Ondan bahsederiz vakit kalırsa, QNB yatırımın bankacılık sektörüne ilişkin. Burada bankaların biraz daha yukarıda kalmaya çalıştığı fiyatlama var ama şimdi Astor tarafı Didem, orasın oradaki, bilmiyorum farkında mısın, volatilitenin son günlerde ciddi arttığı bir ortamdayız. Astor bir gün %7-8 yukarıda, bir gün 4-5. Onu bugün yine puan bazlı baskılarda görüyoruz. Türk Hava Yolları orada da, yani 300 lirayı bir geçtik, 330'lar falan gördük böyle. Orada da çok hızlı bir halli oldu petrol fiyatının aşağı doğru gelmesiyle. Bugün Türk Hava Yolları'nda o primlerden bir miktar daha kar satışına uğradığı bir gün. Ereğli Demir Çelik'teki 11 puanlık eksi baskı derken, Türksel tarafı, hizmetler tarafındaki geri çekilme, orada da %2,6'lar işte hem gıda hizmetler şirketinde hem de telekomünikasyon hizmet şirketleri özelindeki geri çekilme endeksi bir miktar daha baskıladığını söyleyebiliriz. Ama çok daha aşağısına gelmediği için söyleyeceğim sana Didem. 14.200-14.250 bandı, burası böyle çok ciddi anlamda aşılmadıkça belki bugün yarın ki fiyatlama ya da bu hafta içerisinde buraya doğru gelebilecek fiyatlama biraz daha normal sayılabilir son dönemdeki harekete göre. Ama şu an için en azından çok da böyle yukarı yönlü momentumun kısa vadeli, çok kısa vadeli zaman dilimlerinde bakarsanız diyorum, bozulmadığı bir ortamdayız ama fiyatlamaları takip etmek lazım. CDS mesela 220'nin altında kalmaya devam ediyor. Orası 220'nin altında 218'lere falan gelmişti ama bugün işte dünkü yatayla benzer olarak, bugün gerçi ABD tahvilleri içerisinde de aynı şeyi söyleyebilirim ama Türk 10 yıllık tahviller 33'te kaldı. 33'ün aşağısında çok inmiyor. 10 yıllık tahvil faizimiz 33-20'lerde bugün. Orada da ciddi bir hareket yok. Dolayısıyla biraz daha en azından kar satışları gördüğümüz hisse senetleri tarafında, tahvil tarafında alımların bir miktar daha tıkandığı, hem küreselde hem de Türkiye tarafında bir piyasa fiyatlaması var. Daha temkinli bir şey var. Yani gümüş 70 dolar bandına oturdu. Altın tarafına şimdi hiç bakmadan ben sana direkt 4300'ün oralarda artık biraz yavaşladığını söyleyebilirim. Baktım onu söylerken de. Ama şunu söylüyorum ki hani biraz daha böyle bir momentumu yavaşladı. Akşamki FED kararına biraz daha bekleyen bir piyasa görüntüsü var küresel tarafta da.
1: Dürüstlüğün için teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Yani gözün oradayken bakmadan söyleyebilirim
0: başka
1: falan.
0: Başka fiyatlara bakıyordum.
1: Başka fiyatları. Yok evet, evet çok. zaten

0: her saniye bunun içinde. Şu an çok oynar. Ezbere biliyoruz artık, evet. Yani o hareketliliği. Şimdi bankacılıktan bahsettiğim vakit elbette var ve yaratacağız da QNB Yatırım'ın Türk Bankacılık Sektörü raporunu paylaşalım istiyorum. Öne çıkanları. Fitch'in de bir değerlendirmesi vardı mesela, evet. O da yine gün içerisinde üstünde konuştuğumuz bir konuydu ama rapor ne anlatıyor?
1: Evet, bizim şimdi bankacılığa ilişkin şu hareketten sonra belki yatırımcının kılavuzluk edebilecek bir rapor olabilir. Hemen ben aktarayım diyeyim öne çıkanları. Şimdi özel bankalar açısından hedef fiyatlarını yukarı doğru revize ettiler. Dolayısıyla burada %35 ortalama bankacılık endeksi, yani bu özel bankalar tarafı yukarı potansiyeli işaret ediyor. Bu bankalar içerisinde Didem, Yapı Kredi'yi bir miktar daha ön plana çıkarttıklarını ve tercih ettiklerini söyleyebiliriz. O tarafta 12 aylık hedef fiyat %37 yukarı potansiyeli işaret ediyor ve 55 lira 60 kuruştan Yapı Kredi'yi bir miktar daha öne çıkarıyorlar. Görüşleri burada 3 temel dayanıyor ve burada özellikle güçlü vadesiz mevduat tabanıyla desteklenen çeşitlendirilmiş fonlama yapısı, destekleyici hale gelmesi muhtemel proaktif risk yönetimi uygulamaları ve biz aşırı cezalandırıcı olduğunu değerlendirdikleri ve artık asimetrik bir risk getiri profili sunan piyasa fiyatlaması. Bunlara ek olarak da İran-ABD gerginliklerinin azalması veya tamamen çözülme senaryoları belirsizliği düşürerek hem makro görünümde hem de sektörün ileriye dönük dinamiklerinde aşamalı bir pozitif katalizör olabilir. Bunu zaten burada dile getiriyorduk sıklıkla ama raporlara da girmeye başladı Didem. Karlılık açısından fonlama maliyeti varsayımlarındaki yukarı yönlü revizyona ve TCMB'nin faiz indirim döngüsüne karşın faiz dışı gelir segmentlerinin ve sağlam varlık kalitesinin desteklendiği güçlü net kar büyümesini 2026 için öngörmeyi sürdürüyorlar. Bu toplama baktığınız zaman 2026 yılı için %53, 2027 yılı için %48 net kar büyümesi öngörüyorlar. Şöyle bir bakıldığında yakın vadeli net faiz marjları zorluğuna ve bas senaryolarına karşın Türk bankaları için reel öz sermaye karlılığı üretimi 2027 yılına ötelenmiş olsa da mevcut değerlemelerin öngörü ufkunda reel öz sermaye karlılığı getirisine yaklaşırken risk getiri açısından elverişli olduklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla buradaki öz sermaye karlılıkları iyileşirse eğer önümüzdeki süreçte iyileşmeye aday, bunun beklentilerinde şu anda bu riske girmeye aday görüyorlar bankalar açısından yatırımcılara. 2026 yılı için sektör genelinde swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjını 2025 sonu itibariyle 2,92'den %3,69'a normalleşmesini öngörerek o tarafta 77 bas puanlık bir genişleme bekliyorlar. Daha yüksek ve daha uzun süreli bir fonlama ortamında bilançolarında vadesiz veya düşük maliyetli mevduat ağırlığı veya daha yüksek olan bankalarında farklılaşmasını bekliyorlar. Şöyle bir toparlayacak olursam hedef fiyatları Akbank'ta %28'lik bir potansiyel, endeks üzeri getiri 98 lira fiyat, Garanti Bankası'nda %31'lik bir potansiyel, İş Bankası'nda %36'lık bir potansiyelle 20 lira 20 kuruş hedef fiyat, Yapı Kredi'yi biraz önce söyledim o %37 potansiyel işaret ediyor özellikle getiriler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Rahat bir nefes alabilirsin Mehmet, çok sağ ol. Ben de borsayı kapatmaya gidiyorum. Bloomberg HT araştırmalı isminiz Mehmet Özdemir'i uğurluyoruz efendim, buyurunuz.

0: Ve bugün borsada BIST yüz endeksi günü %0.50'lik bir düşüşle 14.421 puan seviyesinden noktalıyor. Kapanış itibariyle 31 hissenin yükseldiği, 68'in düştüğü, bir tanede de değişiklik olmadığını söyleyelim. 174 milyar liralıkta bir işlem hacmi eşliğinde dünün yaklaşık %9 altında bir hacimle bu işlemlerin BIST yüzde gerçekleştiğini ifade edelim. Ve şimdi hemen gidelim Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü Metin Taşçıoğlu'na. Bugün telefon attığımızda kendisi. Metin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk İrem, iyi yayınlar, merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyorum, size de kolaylıklar diliyorum. Metin, bugüne ilişkin bir değerlendirme rica edelim senden hemen. Özellikle Fed öncesi piyasalarda bir miktar sanki temkinlilik seziyoruz. Nasıl okumak lazım ve senin beklentilerin neler bugüne ilişkin?
1: Ya, global piyasalarla paralel olarak biz de bekle gör moduna geçmiş gibi duruyoruz. Yani iyi bir piyasayla başlamıştık haftaya. Dolayısıyla hafif bir kar realizasyonu olduğundan bahsedebiliriz. Özellikle kısa vadeli olarak 14.550'deki direnç aşılamadı. Üzerinde bir kapanış yapılamadı. Şimdi de direncin hemen altında Fed toplantısından çıkacak sonuçlara göre ya devam diyeceğiz ya belki bir miktar daha kar realizasyonunun geldiğine şahit olacağız. Bu Amerika ile İran arasındaki çatışmanın geçici bir barışla sonuçlanması sonrasındaki en önemli konumuz artık enflasyonla mücadele ve merkez bankalarının izleyecekleri politikalar olacak. Bu da tabii faizlerle ilgili politikaları konuşacağımız bir döneme gireceğiz. Yeni başkan belki piyasalar tarafından test edilmek istenecektir. Bir oynaklıkla karşılaşma durumu olabilir. Böyle bir ihtimal de var. Ama daha çok hani piyasaların yeni Fed başkanını tanıması ve bu ona göre de politikalarını değiştirip değiştirmeyeceğine karar vermesiyle geçecek bir dönem olacak. Bunun ilk adımını da işte bugün akşam Türkiye saatiyle alacağız, akşam saatlerinde. Yani belirsizliği, piyasanın şöyle bir ön yargısı olduğundan bahsedebiliriz yeni başkana karşı. Bir miktar çok şeffaf olmayıp bir miktar belirsizlik kullanıp sonrasında adım atacak. Atacağı adımların piyasalar tarafından daha etkili olmasını planlayan bir başkan olmasıyla ilgili bir ön yargısı var. Bir de tabii malum faiz indirim baskısına karşı ne yapacağına dair bir merak içerisinde global piyasalar. Çünkü muhtemelen mevcuttaki Amerikan yönetimi tarafından da faiz indirim baskısıyla önceki başkanda olduğu gibi karşılaşacaktır mutlaka. Buna karşı ne kadar tepki verecek? Yani bağımsız bir Fed başkanı olmaya doğru mu evrilecek yoksa güvercin tarafa daha mı yakın olacak? Bunları anlamaya çalışacak. Ama dediğim gibi hani birinci planda burada ne kadar şeffaf olacağını bence piyasa yeni Fed başkanı
0: merak ediyor değil mi? Evet.
1: Merak ediyor, evet.
0: Metin Taşçıoğlu, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hareketli bir gece olacak diye tahmin ediyorum. Piyasadaki volatiliteye baktığım zaman da bunun muhtemelen biraz böyle gözlerimizi dört açıp izleyeceğimiz bir Fed faiz karar toplantısı olacağını söylemek yanlış olmaz. İyi çalışmalar diliyoruz hepsine Philip Capital'da ve biz şimdi seans notlarını burada noktalayalım. Şöyle bir bakıyorum. Bir reklam arasına gideceğim. Dönüşte günden kalanlarda birlikteyiz ve bugün enerjide görünüm günü. Bol bol enerji konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
2: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
6: sizin. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: danışmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: İngiltere. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kalanlar başlıyor efendim. Elimizde bugünden neler kaldı ona bakacağız. 18.20 oldu saatlerimiz. Ben Didem Arslanoğlu, merhaba. Gelsin rakamlar. Az önce BIST 100'ü içeride birlikte kapattık. Bir kayıpla kapattık. O kayıp %0.50 mertebesinde oldu. 14.421'den günü noktaladık. En düşük 14.375 görmüştük. Ve işlem hacmi de 174 milyarla sınırlı kaldı. Dünün bir miktar altında. Şimdi bir son dakikada paylaşayım. Kaynaklar şöyle der. ABD ve İran anlaşmanın çarşamba günü imzalanmasını görüşüyor. Axios'a göre...

0: Durum bu. Cuma günü bir imza töreni olacağını konuşuyorduk dün. Böyle açıklamalar geliyordu. Şimdi çarşamba günü imzalanmasını görüştüklerine dair bir haber geliyor, düşüyor önümüze. Biz dolar TL ile devam edelim. Burada %0.06'lık bir yükseliş var. 46.31.68'deyiz. Euro TL 53.77.60'a geldi. Euro dolar paritesinde de 1.15.92 seviyesindeyiz. %0.14'lük bir geri çekilme var bu tarafta. Avrupa borsalarına dönüp baktığımızda Londra ve Paris'te sırasıyla %0.6 ve 0.17'lik düşüşler var. Frankfurt ve İtalya ise çok ufak değişimlerle pozitifte. Frankfurt 8 puan artıda, İtalya FTSE MIB endeksi de 14 puanlık bir yükseliş sergiliyor. Peki ABD borsaları ne yapıyor diye dönüp bakalım. Burada çok önemli bir değişiklik olmadığını söyleyelim. Sadece negatif eksendeki S&P 500 ile Nasdaq tarafı bir miktar kayıplarını telafi ediyor gibiler bu dakikalarda. %0.05'lik bir düşüşle sınırlı S&P 500. Nasdaq tarafında da %0.20'lik bir geri çekilme var. Dow Jones tarafı ise primlerden bir miktar ödün vermişti. 17.45'te paylaştığımda sizinle rakamları. Defa tekrar %0.32'lik bir yükselişe kavuştuğunu görüyoruz. ABD tahvillerinde de 10 yıllık tahvile örneğin alım geldiği dakikalardayız. 4.42.96'ya geliyor 10 yıllık tahvilin getirisi. 5 yıllık ve 2 yıllıkta ise hala alımların bir miktar etkisi olduğundan bahsedebiliriz. 5 yıllık yatayda 4.16.34 getiri, 2 yıllıkta ise 4.06.21'i görüyorum. Ve son ekranımız ki burada Brent petrolü, ABD tipi ham petrolün oldukça hareketli olduğu bir 45 dakikayı geride bırakıyoruz yaklaşık olarak. Brent petrol bir ara 82'yi yukarı yönlü denedi. Bu dakikalarda tekrar %2.13'lük yükselişle de olsa 80 dolar 64 sentte. ABD tipi ham petrolde ise bir ara 78'in üzerine çıktığımızı hatırlatalım. %1.10'luk prim var. Bu dakikalarda 76 dolar 90 sentten geçiyor. Bitcoin'deki satışlar bir miktar Bitcoin'deki satışlara bir miktar daha azalarak takip ettiğini gözlemliyoruz. %0.80'e geriledi buradaki kayıp. 65.258 dolara kadar da çıktı bu vesileyle fiyatı. Gümüş ve altında ise alımlar hızlandı. 4.358 doların üstüne geldik spot altında. %0.63'lük bir prim var. Gümüş spotta da %1'e yaklaşıyoruz. %0.93, 70 dolar 67 sentten geçiyor işlemler. Şimdi İran ABD demişken tabii ki bugün de enerjide görünüm günü malumunuz. Bayağı bolca enerji tarafını konuşuyor olacağız. Bu başlıkla da eşliğinde efendim enerjide görünüm başlasın. Enerjide görünümde bu hafta konuğum Enerjisa Commodities Ticaret ve Enerji Çözümleri Türkiye Direktörü İsmail Özdemir. İsmail hoş geldin.
1: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Yoğun değil mi? Ben de çok iyiyim ama yoğun. Evet, yoğun. Bu İran-ABD gündemi.
1: Gündemimiz yoğun. Gündemimizin stabil olduğu bir dönemi zaten çok şey yapamıyoruz, yaşayamıyoruz
0: zaten. Unuttuk. O biraz ne zamandı? Var mıydı öyle dönemler?
1: Normalimiz bu oldu.
0: Normalimiz bu oldu. Şimdi bu yeni normali o halde biraz açalım. Biraz detaylandıralım. Şimdi zaten yılın ilk yarısı oldukça çalkantılı geçti enerji piyasaları açısından. Yine 28 Şubat'ta başlayan İran-ABD savaşı da tuzu biberi oldu. Biz ama nispeten daha dengeli kalmayı başardık. Önce istersen bir İran-ABD tarafının yarattığı etkiler, ardından biz nasıl kendimizi burada biraz daha korunaklı kılabildik ondan bahsedelim.
1: Yani İran-ABD tarafının yarattığı etkileri birçok kez konuştuğumuz gibi orası petrol ve doğalgaz tedariği anlamında çok kritik bir nokta, ihmal edilemeyecek bir nokta. Dolayısıyla savaşın ötesinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmaması çok ciddi bir çalkantılı dönem yarattı bize. Tıpkı daha önceki yıllarda işte enerji krizinde, Ukrayna-Rusya savaşında vesaire yaşadığımız gibi yine çalkantılı bir döneme düştük. Türkiye burada nispeten ayrıştı. Esasında şöyle söyleyebiliriz. Her ülke kendi dinamikleri çerçevesinde bunu farklı etkilerle hissetti ya da hissetmedi. Türkiye'de eşel mobil reaksiyonu olsun. Bizim

0: bölge ülkelerinden, körfez ülkelerinden zaten doğalgaz tedarik etmiyor oluşumuz. Ya da doğalgaz tarafında uyguladığımız sübvansiyonlar, bunun için ayırdığımız bütçeler olsun, bizim ayrışmamızı sağladı. Burada geçen yılda benzer bir ayrışma olmuştu Türkiye ile dünya arasında. O sadece aklıma geldi. Nisan ayının başında Trump'ın tarifeleri açıkladığı günde tüm emtialar çakılırken, tüm dünyada enerji emtiaları çakılırken bizde BOTAŞ elektrik amaçlı kullanılan doğalgaz tarifelerine zam yapmıştı ve bizde fiyatlar bir nebze yukarıya gitmişti. Bu yıl hikaye biraz daha farklı. Bu farklı hikaye dahilinde biz yine aslında son yıllarda enerji altyapısına, enerji üretimi için oluşturduğumuz o yapısal reformların sonucunu alarak ve bir miktarda dönemsel hidrolojinin desteğini alarak tüm dünyada emtia fiyatlarının neredeyse iki katına vurduğu dönemde biz piyasalar kurulduğu günden bu yana en düşük fiyatlarımızı test ettik. Hatta Avrupa ülkeleri arasında da elektrik tarafında en düşük piyasa fiyatlarını gören ülke olduk. Bu tabii bizim ayrışmamızı sağlıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de 125 gigawatt saatin üzerinde elektrik kurulu gücü oldu. Evet. Hızla artıyor ve bunun %60'dan fazlası yenilenebilir. Bu şu anlama geliyor. Eskiden Brent petrolde ya da doğalgazda en ufak bir dalgalanma dönüp bizim ülkemizdeki elektrik fiyatı üzerine etkisi oluyordu. Artık bu etkiler daha sönümlenmiş, daha filtrelenmiş, kontrol edilebilir hale geldi. Çünkü yenilenebilir enerji katkımız çok yüksek. Tabii ikinci olarak da bu dönemin getirdiği bir avantaj olarak çok rekor seviyesinde bir hidroelektrik üretimimiz var. Bu bahar talebiyle birleştiğinde de bu bahsettiğim tarihi düşük fiyatları gördük. Ama son dönemde Türkiye'de her yıl daha fazla artar bir şekilde fiyatlar yenilenebilir kapasite kullanımı, şebeke dengeleme, talep ve regülasyonların yarattığı bir çerçeve içerisinde fiyatlar oluşmaya devam ediyor. Ve bu fiyatlar tabii bu fiyatların iki tane tarafı doğrudan etkilediğini söyleyeceğiz. Bir taraf üreticiler, bir taraf tüketiciler her fiyat olduğu gibi. Sonuçta bu Türkiye'de yaşadığımız düşük fiyatlı dönemden uzun vadede maksimum faydalanmak için hem tüketim tarafında tüketimi kısıtlamayacak, tüketimin artmasını sağlayacak şekilde hem de enerji yatırımcıları için yatırım iştahını azaltmayacak şekilde bir fiyatlama bandının içerisinde olması Türkiye'nin önemli. Bu dönemde en fazla avantajı yaratması anlamına gelir.
1: Peki bu hakikaten çok kıymetli. Zaten daha önceki yayınlarda da üstünde durduğumuz bir mesele. Bunu izlemeyi sürdürüyoruz. Şimdi bir yandan da yine ABD ve İran tarafına dönecek olursak aslında petrol fiyatlarıyla da ilgili hareketlilik oldukça dikkat çekiciydi. Evet. Ben şu anda piyasanın tam olarak neyi fiyatladığını sormak istiyorum sana. Yani bir anlaşmaya yakınız. Ama piyasa bir süredir zaten hep bardağı dolu tarafından görmeye gayret ediyordu. Bardak o kadar dolu mu değil mi bu anlaşma ve ona ilişkin beklentilerin neler?
0: Yani piyasanın fiyatladığı şey şu aşamada kesinlikle bir barış ihtimali olamaz bence. Hani Hürmüz'deki lojistik o tıkanıklılığın giderilmesi ihtimalini fiyatlıyor piyasa. Ama bu aynı zamanda barış içinde bir ön koşul olduğu için fiyatlamalar çok derin. Bu şu anda biraz önce ekranlardan takip ettiğim kadarıyla yine 80 doların üzerinde Brent petrol.
1: Brent
0: ama
1: 80
0: gün içerisinde,
1: dolar 21 sent.
0: Gün içerisinde 78 dolarlara Doğru. kadar yaklaşmıştı. Buraya 98'lerden geldi. Tabii bu ciddi bir düşüş. Yani sonuç itibariyle Hürmüz gibi kritik bir noktada lojistiğin yeniden başlayabilecek olması fiyatlamaları çok ciddi anlamda etkiliyor. Fakat biz bu senaryoları birkaç kez yaşadık. O yüzden biraz tedirginlik de var. Her fiyatlama daha yüksek bir dalga boyuyla hemen reaksiyon gösteriyor traderlar üzerinde. Ama piyasalarda şey meyli var. O konuda haklısın. İyi haberleri çok iyiymiş gibi, kötü haberleri sadece kötüymüş gibi fiyatlamaya devam ediyorlar.
1: Bizim için ne ifade ediyor bir de Türkiye açısından?
0: Bu Türkiye için ne ifade ediyor? Çok net bir şekilde tabii Hürmüz'deki lojistiğin yeniden başlayacak olması, gemi güvenliğinin sağlanacak olması Türkiye için çok net pozitif bir pozitif bir haber. Yani bu burada ekstra bir mesaj vermeye gerek yok. Biz enerji ithalatçısı bir ülkeyiz ve global enerji riskleri üzerindeki her azalma bizim gibi ülkelerin de maliyet baskısında azalma anlamına gelir. Tabii bunlar jenerik sözler. Dönüp piyasalara bakacak olursak tabii dinamikler biraz daha farklılaşıyor. Bu bizim spotta takip ettiğimiz Brent petrol ya da doğalgazdaki işte o %15-20 düşüşler direkt elektrik fiyatlarımızda, doğalgaz fiyatlarımızda düşüş olacak anlamına gelmiyor. Çünkü arada birkaç tane katman var. Örneğin elektrik tarafında zaten pazar dominasyonu BOTAŞ'ta. BOTAŞ'ın çok çeşitli tedarik portföyü var. Uzun dönemli kontratları var. Bu kontratlar çeşitli ortalamalara göre farklı formülasyonlarla geliyor. Bazıları spota daha maruz, bazıları değil. Bir deposu var vesaire. Dolayısıyla biz zaten o artışı da çok hızlı bir şekilde hissetmedik. Dolayısıyla azalmayı da çok hızlı bir şekilde hissetmeyeceğiz. Bunlar törpülenecek. Fakat pozitif olduğunu söyleyebiliriz. İlk önce BOTAŞ'ın doğalgaz edinme maliyetini, oradan BOTAŞ'ın elektrik üretimi amaçlı doğalgaz kullanma maliyetini, sonra da elektrik fiyatlarını etkileyecek. Fakat ilk soruda da konuştuğumuz gibi elektrik fiyatlarında biz bir artış görmedik. Dolayısıyla bizi nasıl etkileyecek dersek şöyle diyebiliriz. Bu enerji fiyatları, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında düşüşten ziyade artış olma ihtimalini azaltan bir yapıda bizi etkileyecek diyebiliriz.
1: Peki. Bu da önemli çünkü herkesin merak ettiği başlık genelde oluyor ya, tüketici tarafında bilhassa. Hani elektrik fiyatları da düşecek mi? Bu iş öyle çalışmıyor.
0: Bu iş maalesef öyle çalışmıyor. Evet, çünkü zaten çalışmıyor. Artış olmaması için uygulanan katmanlar, işte hazinenin çeşitli stratejileri, BOTAŞ, EYÜAŞ gibi kurumların uyguladıkları metodolojiler var.
1: Tabii önemli olan yükseliş hızının kontrolü altında olabilmesi ve dengeli kalabilmesi anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Yani tabii biz bunu bir yükselme ihtimalinin düşüşü olarak görebiliriz ya da daha şeyde bakıp, daha büyük perspektifte bakıp enerji kaynaklı cari açın azalması olarak da değerlendirebiliriz.
1: Pekala. Şimdi son sorum ise şu. Ya bütün bu yaşananlar eşliğinde düşünecek olursak yılın ikinci yarısı için Türkiye adına aslında en önemli konu başlıkları neler olacak İsmail?
0: Biz bu programların birinde şey demiştik, enerji sistemleri aslında rahat günlere göre değil, stres anlarına göre dizayn edilmelidir diye. Şimdi yılın ikinci yarısı ile birlikte bizim için en önemli başlıklardan bir tanesi talep olacak. Çünkü Temmuz geliyor. Sıcaklık tahminleri normallerin üzerinde olması yönünde. Bu gibi durumlar geçtiğimiz yıllarda şöyle anlar yaşadık. Bütün devreye girebilecek üretim kapasitesi devreye girse de tüketimi karşılayamadığı pik talepleri gördük. Bu yılda olası pik talepleri görmemiz durumunda elektrik şebekesi yine ciddi bir test altında olacak. Dolayısıyla bizim kritik başlıklarımızın ilki talep. İkincisi yenilenebilir üretim. Yenilenebilir üretimde ciddi bir şekilde kapasitemiz artıyor diyoruz. Bunu çok mutlulukla, övünçle söylüyoruz. Tabii. Ama bu şu demek, yenilenebilir enerji kapasitesi ucuz, temiz ve dışa bağlı olmayan bir elektrik üretim kaynağı, tamam, ama oynak, yenilenebilir enerji kapasitesi ne kadar artarsa sistemdeki oynaklık da o kadar artar. Dönem dönem elektriği üretmekten ziyade elektriği dengelemenin daha kritik olduğu anlar yaşayacağız. Yine yılın ikinci yarısında bence önemli başlıklardan biri olacak. Sonuncusu da piyasa yapısı. Piyasa yapısı esasında şu demek, elektrik fiyatları sadece bir kazanç ya da bir maliyet unsuru değil, aynı zamanda yatırımcılar için bir piyasa sinyali. Bu piyasa sinyalinin bozulması demek aslında yatırımın gelmemesi, esnek kapasitenin gelmemesi ve şebeke dayanıklılığın bir şekilde azalması demek. Türkiye şu anda yenilenebilir enerji yol haritasıyla ciddi bir atılım yapıyor. Bu atılımda enerji yatırımcılarının iştahı ve ilgisi de çok yüksek. Dolayısıyla bu iştahı, bu ilgiyi düşürmeyecek şekilde piyasa sinyalini içeren bir mekanizmanın da hayatta olması lazım. Mekanizmanın da bunu desteklemesi lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Enerjisa Komotis Ticaret ve Enerji Çözümleri Türkiye Direktörü İsmail Özdemir bana eşlik ettiğin için iki hafta sonra tekrar görüşmek üzere sizlerle.
0: Görüşmek
1: Enerjide
0: üzere.
1: Görünümü burada noktalıyoruz ve Londra ile devam edeceğiz efendim. Bloomberg KT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu benimle birlikte. Ceren, hoş geldin. Nasılsın bugün?
2: Merhabalar Didem. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Hemen lafı uzatmadan sözü sana vereceğim. Bugün tabii Fed öncesi böyle bir hareketlilik var tüm dünyada ama yine Avrupa tarafında enflasyon da karşılandı. Dolayısıyla senin elindeki notlarda eminim bunlar da var. Seni dinliyoruz.
2: İdem, evet, FED kararı bekleniyor bugün. Avrupa endeksleri FED toplantısı öncesi karışık bir seyirle günü tamamladı. Bankacılık sektörü %1,5'a yakın yükselişle en hızlı yükselen sektör oldu. Özellikle Commerzbank hisselerinde %5,2'lik yükseliş bunda rol oynadı. Çünkü dün gelen haber akışı Commerzbank hisselerinde yaşanan hızlı yükselişte yükselişi beraberinde getirdi. Dün Almanya hükümeti UniCredit'in 39 milyar euroluk devralma teklifini reddetmişti ve bu nedenle Commerzbank hisseleri günün hızlı yükselişi tamamlamış oldu. Diğer yanda bugün otomotiv sektörü %3,7'lik düşüşle en kötü performansı gösteren sektör oldu. Bunun da temel nedeni BMW'den gelen uyarılar. Alman otomotiv devi Çin pazarında yaşanan zayıflık ve savaşın maliyetlerini artırdığı gerekçesiyle kar tahminlerinde çok sert aşağı yönlü revizyona gitti. Ve bu sert revizyon Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi diğer Alman şirketlerden de benzer revizyonların geleceği beklentisiyle tüm endekste çok sert satışa neden oldu. BMW hisseleri günün %9'luk düşüşle tamamladı. Diğer hisselere baktığımız zaman Mercedes-Benz hisseleri %4,5 oranında değer kaybetti. Volkswagen hisselerinde ise %4'e yakın bir değer kaybı vardı. Yani genele yayıldığını görmekteyiz bu satış dalgasının. Tabii açıklamanın detaylarına baktığımız zaman Çin pazarındaki zayıflığın artan rekabetin etkisiyle tüm Asya Pasifik bölgesine yayıldığını açıkladı şirket ve kurumlardan gelen raporlar bu zayıflığın kolay kolay Avrupa ve ABD pazarıyla gölgelenemeyeceğini ifade ediyorlar önümüzdeki dönemde. Diğer tarafta savaş etkisine dikkat çekti. Enerji maliyetlerindeki artışın şirketin maliyetlerini beklentilerin üzerinde artırdığını ifade etmiş oldu. Tahminlerinde çok sert revizyona gitti demiştik. Vergi öncesi kar marjı beklentisini %4-6 aralığından %1 ila 3 aralığında çekti. Diğer tarafta otomotiv biriminde kullanılan sermaye getirisi beklentisinde de revizyon yaptı. %6 ila 10 aralığından %1 ila 5 aralığına düşürmüş oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde ikinci çeyrek bilançosunu açıklayacak şirket. Kurumlar bu zayıflığın bir süre daha hisse üzerinde devam etmesini bekliyorlar ve diğer şirketlerden de ikinci çeyrek bilanço açıklaması öncesinde benzer tonda uyarılar gelebilir şeklinde notlar paylaşıldı bugün aracı kurumlardan. Diğer tarafta tabii şirket yaptığı açıklamada maliyet azaltma planlarını yoğunlaştıracağını ve hızlandıracağını söyledi. Burada da maliyet azaltma planlarının Avrupa Birliği'ne yönelmesi bekleniyor. Özellikle istihdam azaltma ve fabrika kapatmaları önümüzdeki günlerde BMW tarafında gündeme gelmesi muhtemel. Diğer yanda tabii biz bugün FED'i takip edeceğiz fakat yarın gözler İngiltere Merkez Bankası kararında olacak. Burada değişik beklentisi yok. Bu sene içinde bir faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor İngiltere'den. Avrupa Merkez Bankası'na kıyasla beklentiler oldukça muhafazakar ve bugün gelen enflasyon verisi aslında bu bekle gör yaklaşımını haklı çıkarır nitelikte. Çünkü enflasyon Mayıs ayında şaşırtıcı bir biçimde değişiklik göstermedi savaş etkisine rağmen. Yıllık bazda %2,8 seviyesi sabit kaldı. Aylık bazda %0,2'lik bir artış var. Fakat beklentilerin oldukça altında kaldığını söyleyebiliriz. Hizmet enflasyonu %3,7 ile beklentilerin üzerinde. Şimdilik tabii enflasyona baktığımız zaman önümüzdeki aylarda aslında savaş etkisiyle baskının artması bekleniyor. Çünkü enerji faturalarındaki artış kaynaklı enflasyona 0,4 puanlık bir artış bekliyor ekonomistler. Bu nedenle önümüzdeki aylarda bir faiz artışı beklentisi var İngiltere Merkez Bankası'ndan Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Ceren'i uğurlayalım ve hemen Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamızı alalım yanımıza. Sadi hocam hoş geldin. Nasılsın?
3: Merhaba Didem, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum, sana da iyi yayınlar. Hocam şimdi büyük gün bugün, yani Fed açısından büyük gün bugün. O da hani Kevin Warsh faktörü var diye belki biraz daha büyük bir anlam yükleniyor. Bakalım hani başkan olmadan önceki söylemleriyle şimdi bu toplantıdan sonra ifade edeceği söylemler arasında bir uyuşmazlık olur mu olmaz mı gibisinden. Bu arada da piyasalar tabii biraz bekle gör de ne beklemek lazım peki? Sence ne göreceğiz hocam bu akşam?
3: Şimdi Warsh'un tabii açıklamalarını herkes merakla bekliyor. Tonunu daha doğrusu merakla bekliyor. Ne olacak diye ama zaten Trump daha önce açıklamalarını yaptı. Ayın 10'unda bir açıklama yaptı. 10 Haziran'da. Enflasyonu seviyoruz dedi. Yani açık açık söyledi bunu. Yani enflasyonu seviyoruz biz dedi. Herhalde bunu...
1: Tabii dörtler civarında enflasyon olunca hocam seviyoruz demek daha kolay oluyor.
3: Evet, yani belki de şöyle kendi kitlesine özellikle belli bir kesimin elinde bir serbest stoğu var. Dolayısıyla bu serbest stoğu gayrimenkulden tut, hisse, tahvil, bono da dahil olmak üzere menkul, gayrimenkul stoğu var. Tabii enflasyonla birlikte buralarda işler ne oluyor? Bir balon oluşmaya başlıyor. Fiyatlar yükseliyor. Bu birçok kesim açısından özellikle bunlara sahip olanlar açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Onlara bir sinyal veriyor. 8'inde de NBC televizyonunda açıklama yaptı. Dedi ki işler iyi giderken neden faizleri yükseltmeye çalışalım ki? Dedi niye faizleri yükseltmeye çalışıyoruz diye bir soru sordu oradaki konuşmasında da. Dolayısıyla işler iyi gidiyor şu anda Amerika'da. Yani dediği gibi işte bugün gelen veriler de biliyorsun hasılat verileri de iyi gidiyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda biz büyümeyi tercih ediyoruz dedi. Büyümeyi tercih ederken eğer biz faizleri yükseltirsek bu sefer para buradan kayacak ve ekonomi birdenbire yavaşlamaya başlayacak dedi. Dolayısıyla bir tercihte bulundu. Tercihi şu, enflasyon mu büyüme mi dediğin zaman şu anda Trump büyümeyi tercih etmiş durumda. Dolayısıyla bu baskı varken yeni işte Merkez Bankası diyelim artık yeni Merkez Bankası Başkanı'nın bir şey yapmasını beklemek aslında çok da gerçekçi görünmüyor bana. Yani yatay bir seyir izleyecektir diye düşünüyorum. Yani değiştirmeyecektir faiz oranları. Ne? Çünkü işte anlaşmalar da geliyor işte. Cuma günü de bir anlaşma yapılacak. Bu anlaşmanın tabii içeriğini pek bilmiyoruz ama İran'la yapılacak anlaşmanın. Gerçi Trump ve herhalde İran tarafı biliyor. Onun dışında kimsenin bildiği yok. Herkes merak ediyor şimdi Cuma gününü. Ama en azından iki ay daha ateşkesin devam edeceğini biliyoruz. Fakat arada tabii tehditler gidip geldiği için petrol fiyatları bugün değil mi? Yani tekrar bir hareket geldi yukarı yönlü.
1: Şu dakikalarda da tekrar 80'in altını test ediyor evet. Brent'te. Ama dediğin gibi hocam oldukça hareketli. Şimdi ben araya girdim ama aslında şunu da sormak istediğim için hocam. Şimdi ABD-İran arasında Cuma günü aslında bir hani imza töreni deniyordu. Biraz önce Axios kaynaklarına dayanarak paylaştığı bir haberde de Çarşamba günü için görüştüklerini iki tarafın ifade edildi. Ama çok çelişkili bir takım haberler var. O maddeler de üç aşağı beş yukarı böyle bir kabaca bir ortaya çıkmış gibi ama mesela Lübnan dahil bölgedeki bütün aksiyonun tamamlanması beklentisi falan var ya. Onlar olur mu olmaz mı? İsrail var çünkü işin ucunda gibi bir takım sıkıntılar var. Şimdi bunu şu açıdan sorayım ben. Hep konuşuyorduk ya savaş bugün bile bitse oluşan tahribatın ne kadar süre boyunca ülkeleri, makroekonomiyi, merkez bankalarını etkileyebilecek bir güce, bir yapıya sahip olduğuyla ilgili bir fikir değişikliği var mı? Şimdi 80 dolarların altını zorlarken Brent.
3: Evet, şimdi yaklaşık 7 bin kişinin hayatını kaybettiği bir savaştan söz ediyoruz. İran çerçevesinde bakıyoruz buna. Diğerlerini söylemiyorum. Yani İsrail, Gazze bunların içinde değil. 7 bin ve 25 milyar dolarlık bir en basit tarzda bir savaş maliyetinden söz ediyoruz. Fakat üretim kayıpları İran başta olmak üzere bölgedeki birçok ülkede ciddi anlamda üretim kaybı var. Bu sadece petrol değil. Petrol dışındaki ham maddelerde de kayıplar var. Dolayısıyla tamam yani petrol arzını belki hızla artırabilirsiniz. Orada belki arz fazlası bile ortaya çıkabilir. Ama genelde sadece her şey ham petrol değil ki. Bunun dışında birçok polietilen işte plastik ham maddesi, birçok ham maddenin geldiği bir bölgeden söz ediyoruz. Bunun herhalde en azından eski durumuna gelmesi en az 2 yıllık bir süre alacaktır. Fakat kapasiteler 2 ayda biraz artar, biraz işte efendim 6 ayda daha fazla artar. Ama tam olarak bölgenin oturması, çünkü bazı yerlerde de mayın döşemesi yapıldığı için bu mayınların da temizlenmesi lazım. Yani şu anda 1500 civarında bildiğim kadarıyla tanker bekliyor Hürmüz Körfezi'nde. Dolayısıyla bunların hareket halinde olması, bir mayının patlaması, bunların hepsi büyük bir risk. O nedenle bütün bu mayınların temizlenmesinin 2 yıl sürebileceği konusunda endişeler var. Dolayısıyla bu hemen bugün anlaşmayı imzaladık, yarın olay bitti diyebileceğimiz bir şey değil. Çünkü her şey aslında çok ortada. Nükleer silahlanma devam edecek mi, etmeyecek mi, bu konuda falan netlik yok biliyorsun gelen haberlerde Didem. Evet. Yani o kadar muğlak ki haberler. İşte birdenbire bak işte biz anlaşmayı yapıyoruz ama arada da saldırabiliriz dikkat etmezsen gibi tehditler. O kadar bunu artık manipülasyon diyebileceğimiz bir boyutta maalesef dillendiriliyor. O nedenle tahmin etmek zor. Ama dediğim gibi bugün imzalansa bile en az 6 aylık bir süre her şeyin yerine oturması, ama her şeyin yerine oturması en az 2 yıllık bir süre alacak diye düşünmek lazım.
1: Hocam şimdi biz bunu beklerken aslında bugün de biraz tabii Fed ve...
4: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart. Seni düşünürüm.
5: Bambaşka yere taşır Toyota.
6: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
1: sizin. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılma

0: sabah para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.

0: Ortaklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. En para, en para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi

0: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Bloomberg ET Radyo.

0: ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat. Ben bugün aslında piyasalar açısından oldukça kritik bir gün. Neden? FED kararını bekliyoruz ki Kevin Warsh'un da ilk toplantısı olacak. O tarafa odaklanılmış durumda piyasalar nezdinde ama bir yandan da tabii ki jeopolitik riskleri konuşmaya devam ediyoruz. Cuma gününe gözler çevrilmiş durumda. Orada bir anlaşma imzalanması beklentisi vardı ama az önce Axios'tan gelen haber akışı ABD ve İran'ın anlaşmanın çarşamba günü imzalanması görüştüğü yönündeydi. Tabii ki değişik haber akışları oluyor. Takip edip iletiyor olacağız. Farklı bir detay gelirse de bugün biz 60 dakika içerisinde ilk bölümde FED tarafını konuşacağız. Piyasaları konuşacağız. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde Ankara Üniversitesi öğretim üyesi profesör doktor Yıldız Deveci Bozkuş bizimle birlikte olacak. Bir miktar Güney Kafkasya'daki gelişmeleri

Konuşacağız bu yayında. Özellikle Azerbaycan, Ermenistan tarafına ve orta koridora odaklanmaya çalışacağız. Ve son bölümde Yeminli Mali Müşavir ve Vergi Uzmanı Erdal Aydın bizimle birlikte olacak. Kendisiyle de yeni düzenlemeler var. Bunun detaylarını konuşacağız. Bir miktar bilgilendirici olmasını umut ediyoruz diyelim ve başlayalım 60 dakikaya günün öne çıkan gündem başlıklarıyla.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre 2025 yılında üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu sırasıyla Tüpraş, Ford Otomotiv ve Star rafineri oldu. Türkiye'de hazinenin ihraç ettiği Eurobondlara ilişkin olumlu görüşünü koruyan BBVA, yatırım hikayesinin değiştiğini ve daha önce toparlanma olarak görülen yatırım temasının artık carry ve normalleşme hikayesine döndüğünü söyledi. Dünya Bankası Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasını büyütmek, rüzgar enerjisi ve ticari ölçekli batarya depolama yatırımlarına desteğini genişletmek üzere 400 milyon euro tutarında ilave finansmanı onayladığını bildirdi. Fransa'daki G7 zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, piyasanın İran anlaşmasından çok memnun olduğunu belirtti. Trump, ABD'nin İran'a yatırım yapmayacağını, İran'a yatırılan yatırımları ise engellemeyeceğini açıkladı.

SpaceX salı günü üst üste 3. seansında da yükseliş serisini devam ettirerek Amazon'u geride bıraktı ve dünyanın en değerli 5. şirketi haline geldi. Fakat halka açılmasından yaklaşık 3 gün sonra yeni bir satın alma işlemi açıkladı ve 60 milyar dolar karşılığında tamamı hisse olacak şekilde Cursor'ın geliştiricisi olan Anisphere'ı satın alacağını duyurdu. Satın alma işlemlerinin 2026'nın 3. çeyreğinde tamamlanması beklenenler arasında. Fakat burada aslında stratejistlerin ve yatırımcıların asıl dikkatini çeken konu ise şu an uzay teknolojileri şirketi olarak bilinen SpaceX'in yeni bir yazılım şirketi ve yapay zeka şirketi satın alımıyla beraber aslında yeni bir dev teknoloji şirketine dönüşüp dönüşmeme olasılığı. SpaceX'in halka açılmasından yaklaşık 3 gün sonra bu haberi vermesini ise piyasalar bir miktar daha değerleme ve halka açılmasının geciktirmemesi, işlemlerin uzamaması için olduğunu yorumluyorlar. Ödedikleri değerleme tutarına baktığımızda ise total piyasa tutarının yaklaşık %2.3'üne denk geldiğini söyleyebiliriz. Peki Cursor nasıl bir şirketi? Cursor 2022'de 4 tane MIT öğrencisi tarafından kurulan, aslında yeni başlayan ve sadece bir yazılım şirketi olarak kalmayıp yazılım geliştirme alanlarında da dünyanın en hızlı büyüyen platformlarından bir tanesi. Fortune 500 şirketlerine baktığımızda ise yaklaşık %64'ünün bu yapay zeka modelini, yazılım geliştirme modelini kullandığını söyleyebiliriz. Ve her gün 100 milyondan fazla yeni bir kod üreten bir sistemden bahsediyoruz. En önemlisi ise kendi başına bir yapay zeka modeli olmanın yanı sıra bünyesinde OpenAI, Anthropic, Google, xAI gibi diğer yapay zeka modellerinin de kullanıma açık olması. Yani sadece tek bir platform üzerinden diğer uygulamalara da kullanım avantajı sağlıyor. Yapay zeka modellerinin tek bir kullanım açısına, tek bir model üzerinden kullanılabilmesi ise SpaceX'in bu attığı adımda ciddi bir avantaj sağlıyor. Önümüzde bilanço sezonu var. Hem bilançolara hem de aslında piyasalara yansımalarını bu satın almayla beraber izleyip görüyor olacağız.

0: Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte. Filiz Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ece Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen aslında Trump yine bu saatlerde konuşurken, oradan açıklamalar gelirken savaş gündemiyle başlayalım konuşmaya. Orada süreç devam ediyor. İşte çarşamba günü görüşmeler tamamlanacak mı, imza atılacak mı, cuma günü mü olacak? O tarafı bir yandan takip ediyoruz. Bir yandan da şimdi şöyle, pazartesi gününden bu yana baktığımızda piyasalarda ciddi bir şekilde bir umutlu olduğunu görüyoruz. Olumlu bir hava olduğunu görüyoruz. Ama bugün mesela Trump'ın bazı açıklamalara vardı. İşte benden önceki başkanların hiçbiri bir tane bile füze fırlatmadı. Ben yaptım. Tekrardan işte anlaşmayı beğenmezsek tekrar saldırıları başlatabiliriz minvalinde. Çokça gördüğümüz aslında söylemler, çokça gördüğümüz bir söylemi tutmayışı Trump tarafından ama bunun terse dönmesi durumunda piyasalar bu kadar olumlu fiyatlamışken bunun satışı daha mı sert olur hocam? Oradan başlamak isterim.
1: Kesinlikle canım. Yani bu saatten sonra eğer geri adım gelir ve gerçekten yine başa dönerse

0: çok daha sert satılmaları görürüz. Bakın, daha anlaşma gelmeden önce ağırlıklı olarak fiyatlamalara baktığımızda özellikle iyi haberler geldiğinde piyasanın belirli düzeyde reaksiyon verdiğini görüyorduk. Fakat bu saatten sonra, bu aşamaya kadar gelindikten sonra tekrar başa dönüldüğünde piyasa tabii şuna evrilebilir. Yani bu iş çözülemeyecek, bu iş daha uzun sürecek. Hatta bence daha uzun sürmesinden öte, acaba hani Amerika İran'ı ikna etme adına hani şu ana kadar çok ciddi bir şekilde masaya getirmediği askeri operasyonları gündeme getirebilir mi gibi tartışmalar gündeme gelir. O nedenle söylediğiniz gibi yani buradan gelecek bir geri adım ciddi anlamda, hele ki daha imza olmadan bu geri adım gelirse ciddi anlamda piyasalar açısından terse dönüşü görürüz diye düşünüyorum.
1: Hocam bugün tabii ki Fed'e gözler çevrilmiş durumda. Orada bir faiz kararı olarak baktığımızda faizde bir değişiklik beklenmiyor ama şöyle bir baktığımızda aslında piyasaların 2027'nin işte ilk çeyreğinde bir faiz artışı beklentisi var. Zaten veri seti de bize aslında faiz artışına gerektirecek verileri de göstermiş. İşte enflasyon tarafı, üfe tarafı işte 3 senenin en yükseğinde gelmişti. İstihdam tarafında güçlü olduğunu görmüştük ama tabii ki bunun tam karşısında faiz indirimi isteyen bir Trump var. Hani dolayısıyla evet bugün bir karar olarak bir değişiklik beklenmiyor ama söylemler tarafında siz ne beklersiniz? Nasıl bir borç görürüz?
0: Evet Ece Hanım, dediğiniz gibi yani faiz tarafı belli. %97 olasılıkla sabit kalacağı bekleniyor. Burada hem politika metnini merak ediyor olacağım, hem ekonomik projeksiyonları, hem de acaba bir nokta grafik, dot plot yayınlanacak mı? Onu merak edeceğim ve elbette ki Kevin Warsh'un söylemleri çok önemli olacak. Politika metnini iki nedenle merak edeceğim. Bir önceki toplantıda 3 tane üye şerh koşmuştu. Demişlerdi ki bizim yönümüz artık faiz artırımından yana, dolayısıyla ek faiz ayarlamaları kısmını, yani o faiz indirimini belli eden yönü kaldırmamız gerekir demişti. Dolayısıyla o kaldırılacak mı? Bir. İki, Warsh'un duruşu daha sade, daha kısa bir politika metnine işaret ediyor. Acaba Warsh bu noktada üyeleri ikna edebilecek mi? Çünkü analizlere baktığımızda artık hani tabiri caizse nezaket icabı gereği Warsh böyle bir şey isterse üyeler Warsh'u kırmayacaktır. Beklentisi var. Çok kısa bir metinle karşılaşacak mıyız? Yön daha nötre, daha faiz artırımından yana dönecek mi? Bu tarafı da takip edeceğim. Ekonomik projeksiyonlarda bence işsizliğin aşağı geldi. Ekonomik büyümenin ve enflasyonun yukarı yönde revize edilmesi bu noktada beni şaşırtmaz. Nokta grafik açıklanacak mı? Onu merak ediyorum. Çünkü yine Warsh'un duruşu gereği nokta grafiği bir miktar ileriye dönük sözel iletişim olarak görüyor ve hani bunu bir belirsizlik ve bir miktar Fed'in kendini gereğinden fazla bağladığı olarak da görüyor. Acaba bu nedenle yine Warsh'un böyle bir isteği olacak mı ve bu noktada üyeleri ikna edebilecek mi? Dolayısıyla bir nokta grafik gelecek mi? Ve eğer gelirse bir önceki Mayıs'a gittiğimizde bir faiz indirim beklentisi faiz artırımına evrilir mi? Çünkü şu an CME Watch tarafına baktığımda Aralık'ta %40 olasılıkta 25 bas puan gelme ihtimali var. Piyasa beklentisi de bu yönde. Peki geldiğinde bir faiz artırımı veya daha fazlasını işaret eder mi? Veya hala faiz indirimine işaret eder mi? Eğer gelirse muhtemelen artırım olmasa bile indirime de işaret etmeyecektir. Bu yıl hiç faizin artırılmadığı, indirilmediği sabit bir nokta grafik görme ihtimalimiz daha güçlü olabilir. Elbette ki Warsh'a gelirsek bir kere piyasanın ilk anlamaya çalışacağı şey şu olacak. Bir siyasi etki izi görünüyor mu Warsh'ta? Yani beklenenden daha güvercin mi? Enflasyona nasıl bakıyor? Faize nasıl bakıyor? Mesela şu gibi gerekçelerle karşımıza gelecek mi? Yapay zeka verimliliği enflasyon tarafını bir miktar daha baskılayıp belki üstü kapalı faiz indirimlerine alan açar şeklindeki görüşlerini yineleyecek mi? Veya Dallas Fed'in kırpılmış enflasyonunu biliyorsunuz gündeme getiriyor. Eğer böyle olursa piyasa bunu da bir miktar güvercin olarak algılayabilir. Bu gibi görüşleri var. Bilanço küçültümü meselesi çok çok önemli. Mutlaka kendisi bu konuya girmese bile sorularda kendisine gelecektir. Bunların hepsi bence yapacağı her açıklama, örneğin şöyle bir analizi okudum. Bir kelimeyi kaç kere kullanacağı bile piyasalarda, fiyatlamalarda etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan Warsh'tan şunu beklerim. Çok radikal bir geçiş beklemem. Bir takım radikal düşünceleri olsa da daha kademeli geçişin olduğu bir süreç olabilir. Ne çok şahin ne çok güvercin, daha böyle zaman kazanmaya çalışan, elini çok belli etmeyen bir Warsh olabilir gibi. Yani volatilite yaratmak istemeyen bir Warsh olabilir gibi geliyor bana.
1: Hocam içeriye döndüğümüzde ise bugün önemli bir haber akışı vardı. Hem gündem açısından önemli ama hem de piyasalar nezdinde de önemli olduğunu düşünüyorum. Halk Bankası davasının düşürülmesi yıllardır devam eden bir dava. Şimdi bu biraz da ikili ilişkilerin yumuşamasının bir çıktısıysa eğer bundan sonrasına dair hani iş yapma açısından ne ifade eder?

0: piyasalar açısından ne ifade eder? Bunun majör bir etkisinin olmasını bekler misiniz?
1: Evet Ece Hanım, yani öncelikle hayırlı olsun Halkbank için. Önemli bir aşamaydı. Sadece Halkbank için değil, bence genel olarak başta bankacılık sektörü ve Türkiye'deki algı açısından da bence bu çok çok önemli. Dolayısıyla hani burada o açıdan Halkbank'ı hani tebrik etmek gerektiği kanaatindeyim. Mutlaka bunun olumlu, başta Halkbank özelinde olmak üzere, bankacılıktan tutun daha makro düzlemde Türkiye açısından birçok olumlu çıktısı olacağı kanaatindeyim ben. Başta Halkbank'ın kendi operasyonları açısından mutlaka olumlu yansımaları olacak. Bankacılık sektörü tarafına yansımaları olacak. Makro tarafta bir kere şöyle bir algıyı, bakın size konuşurken böyle başladınız. Hani Türkiye-Amerikan ilişkilerine dair daha olumlu bir algının olduğu, daha olumlu fiyatlamaların olduğu bir süreç olacaktır. Onun için hele bir de bunun üzerine işte NATO zirvesinde Trump'ın buraya gelmesi, yine Türkiye'ye olan son dönemdeki iyi bakış açısını yansıtması bu ilişkileri çok daha kuvvetli hale getirecektir. Piyasa algısını çok daha güçlendirecektir diye düşünüyorum. Böyle bir beklenti de var. Trump gelirse Türkiye-Amerikan ilişkileri adına çok olumlu açıklamalar yapacak. Piyasalar açısından çok olumlu olacak. Fiyatlara ufak ufak dahil oluyor bile diyebilirim aslında.
0: Hocam son olarak da ISO 500 yayınlandı. Bilmiyorum listeyi inceleme fırsatı buldunuz mu ama size o tarafı da sormak isterim. Şimdi zaten Tüpraş birinci, Ford Otomotiv, Star Rafineri diye devam eden bir liste. Ama orada genel olarak baktığımızda işte geçen sene de bunu konuşmuştuk. Finansmanlığın toplam gelirlerdeki payının hali hazırda çok yüksek kalmaya devam ettiği bir süreçten geçiyoruz. Zaten sanayicilerin söylemleri de bu şekilde ama işte orada 96'lardaydı, bu sene 85'lere geldi. İşte kısa vadeli borçların arttığı, uzun vadeli borçların bir miktar daha rahatladığı bir tablo görüyoruz. Siz şöyle genel olarak baktığınızda nasıl değerlendirdiniz tabloyu?
1: Evet Ece Hanım, yani genel olarak baktığımızda hala faiz baskısının, finansman maliyetinin bu enflasyonla mücadele bağlamında şirketlerin önemli bir maliyet kaynağı olduğunu görüyoruz. Evet, geçen seneye göre bir gerileme olmuş olabilir ama o da muhtemelen şununla alakalı. Şirketlerin bu anlamda faaliyetlerinin yavaşlamış olmasının bence burada etkisi vardır diye düşünüyorum. Bir önceki senede gerek iç talep, gerek özellikle iç talep bir miktar daha canlıydı ama şimdi geldiğimizde birinci çeyrek rakamı ortada, ikinci çeyreğe dair büyüme öncü göstergeleri ortada. Dış talep büyümede de görüyoruz bunu. Dış talep tarafı, ihracat tarafı, orada da savaş var, Trump'ın gelmesi, tarifeler, o baskının getirdiği bir etki olduğunu düşünüyorum. Çok yüksek finansman maliyetleri olduğunu görüyorum. Onun için de zaten hareket edemeyen, sıkıp para politikasının ya da ne diyelim enflasyonla mücadele programının en büyük dezavantajının aslında sanayi ve sanayi altında imalat olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar da bunu gösteriyor. Tabii burada şuna bakmak lazım. Yani buradaki rakamlar işte ciro bazında, satış bazında. Asıl bence gerçek anlamda hani sanayide işler nasıl gidiyor? Burada bence kar marjı burada çok önemli. Kuvvetle muhtemel orayı da incelediğinizde geçen seneye göre kar marjların çok çok daha baskılandığı bir süreç olacaktır. Onun için sadece cirosal anlamda bakıp büyüklük hakkında yorum yapmak bu noktada çok doğru olmayabilir. Bence burada kar marjları çok daha net sanayi adına bize neyi gösterecek, tabloyu gösterecektir diye düşünüyorum. Onun için umarım bir an önce yani küresel taraftaki bu sıkıntılar ortadan kalkar ve biz de enflasyonla mücadelede görece daha böyle sonuç almaya evrildiğimiz süreç olur ve bu faiz baskısında indiği sürece en kısa zamanda umuyorum ki evriliriz diye düşünüyorum.
0: Peki böyle bir ortamda hani bunun borsa tarafında sanayi tarafının ne kadar gidip gidemeyeceğine dair verdiği işaret ne söylerse?
1: Ece Hanım şöyle, şimdi mesela yakın vadeye gittiğimizde özellikle bu birinci çeyrek numara rakamları gelmeden önce sanayi tarafın ağırlıklı olarak daha çok böyle faize duyarlı olduğunu görüyorduk. Faiz indirimlerine duyarlı olup olmamasına göre veya işte bilançolara göre tepki verdiğini görüyoruz. Fakat birinci çeyrek büyüme verisi baskılı gelince, ikinci çeyreğe dair veriler daha baskılı gelince ya da ne diyelim daha zayıflamaya işaret edince mesela işte sanayi üretimi geliyor, beklenti üstü. Başta sanayi olmak üzere borsaya olumlu yarıyor. Bir gün sonra perakende satışlar görüyor. Veri kötü, sanayi taraf baskılanıyor. Yani artık sanayi taraf içerideki acaba bu büyüme daha ne kadar baskılanabilir ve bu ne kadar iç talebi daha durgunlaştırabilir tarafını da fiyatlamaya başlıyor diyebilirim. Onun için mutlaka sanayi tarafta belirgin bir ivmelenmenin, bu sadece sanayi tarafta değil, faiz indirimine duyarlı sektörler için de bu geçerli. Artık hani bu savaşın geride kalıyor olması lazım. Daha artık faiz indirim döngüsüne dair beklentilerin güçleniyor olması lazım. Bu güçlenme olsa da şu tarafa yine bakacağız. Özellikle bilançolar anlamında, cirolar anlamında ikinci çeyrek kayıp olarak görüyoruz zaten ama üçüncü, dördüncü çeyrek ne kadar kayıp olabilir? Bence bu kısım sanayi taraf için önemli başlıklardan biri olacak. Çünkü ana ihracat pazarlarından çok medet beklediğimiz bir süre

0: sürede değiliz. Yani Avrupa bir faiz artırdı. Kuvvetle muhtemel Eylül'de bir tane daha artıracak. Savaş bitiyor olsa bile. Dolayısıyla da o açıdan iç talep daha ne kadar durgun olabilir, ne kadar yavaşlayabilir, bu başlık bence önemli. Ama savaş geride kalır. Gerçekten petrol fiyatlarına bir miktar daha geri çekilme olursa ben genel olarak borsada yılın ikinci yarısında daha iyi bir süreç olacak kanaatindeyim. Tüm sektörler bazında, başta faiz indirimine duyarlı sektörler olmak üzere. Bir de bunun üzerine büyüme tarafı da baskı azalır, biraz daha toparlanırsa bu sanayi tarafı da daha olumlu yansır diye düşünüyorum.
1: Hocam siz şimdi Avrupa'dan bahsettiniz. Bir yandan da son dakikalar geliyor. Trump bir kez daha işte bombalamak istemiyorum İran'ı ama gerekirse bunu yapmaya mecbur kalacağım minvalinde açıklamalar yapıyor. Şimdi böyle bir ortamda tabii merkez bankaları nasıl adım atacak? İşte enflasyon üzerindeki baskı nasıl olacak diye konuşmaya devam ederken birçok merkez bankası bekle gördü kaldı ama Avrupa Merkez sizin de söylediğiniz gibi faiz artışına girdi. Şimdi oradan yetkililerden, merkez bankası yetkililerinden gelen açıklamalar da hani bugün bir barış olsa dahi işte gündemlerinin değişmeyeceğine dair. Çünkü buradaki enerji şokunun kısa vadede atlatılmayacağına dair açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Hani o açıdan baktığınızda nasıl görürsünüz, nasıl bakarsınız? Uluslararası Enerji Ajansı'nın da bugün mesela bir raporu vardı. Orada talebin ciddi anlamda geri çekildiği söylemleri vardı ve orada da hani burada aynı şekilde bir barışın olmasına olsa dahi orada hem mayınlı tarafların temizlenmesi hem de o yolların tekrardan açılması için ciddi bir zaman geçmesi gerektiği söyleniyordu. Böyle baktığınızda Avrupa'nın faiz artışını nasıl yorumlarsınız ve aslında petrol fiyatları açısından biraz fazla mı umutluyuz?
0: Evet Ece Hanım, yani baktığımız zaman ilk Merkez Bankası oldu Avrupa gerçek anlamda. Enflasyona en güçlü sirayet ettiği ülkelerin başına da bölgelerin başında geliyor. O açıdan şaşılacak bir durum değil. Bir de şu var, özellikle faiz düzeyi olarak Amerika'ya göre biraz daha eli teknik olarak güçlü bir Avrupa Merkez Bankası vardı. Yani yaklaşık Amerika'dan 1,5 puan daha faizler düşük. Bunun getirdiği bir rahatlık da vardı faiz artırımında ve ilk faiz artırımını yaptı. Şimdi orada kafa karışıklığı şurada. Bundan sonra faiz, bir faiz artırması barış olursa tırnak içerisinde bir faiz artırması gerekir diyen bir kesim var. Bir diğer kesim hayır, istese de bunu yapamayacak. Bundan sonraki sürede büyümedeki yavaşlamayı mecburen masaya daha fazla getirmek zorunda kalan bir Avrupa Merkez Bankası olacak. Hele ki bir de savaş biterse mecburen büyümeyi önceliklendirip bu minvalde gidecek diyen var. Orada Şahin üyeler baskın biliyorsunuz karar almada. Şahin üyelerin başta Alman üyeler olmak üzere söylemlerine baktığımızda bir faiz artırımı, enflasyonun da düzeyine baktığımızda bir faiz artırımı belki orada olsa olsa, barış olsa da görebiliriz. Eğer savaş daha kötüleşirse bence orada sadece bir değil ikiyi bile konuşmamız gerekebilir. Onun için şimdilik Eylül'de bir faiz artışı en iyi senaryoda bile orada gerekecek gibi görünüyor aslında. Neye rağmen? Büyümedeki zayıflamaya rağmen.
1: Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz. Filiz Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim Ece Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kısa bir araya gidelim, aranın ardından buradayız.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
4: güzeli. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Ve Trump G7 zirvesinde konuşuyor, oraya dönüyoruz.
3: Peki ne yapacağız? Suudi Arabistan'da füze olacak ama diğerinde olmayacak mı? Hayır, böyle bir şey yapamayız. Böyle olmaz. Buradaki füzeler asıl sorun değil. Yani tabii ki biraz bazı yerler vurulabilir. Körfez ülkeleriyle de nükleer dışı konular konuşulacak. Balistik füzeler konusu konuşulacak. Ve oradaki vekil gruplarla olan durum konuşulacak. Pakistan, Katar'daki ortaklarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Pakistan örneği, Katar. Katar çok iyiydi. Çünkü hemen yanında, yani ben oradan uçarken oradan Suudi Arabistan'a uçtum 40 dakika ve sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçtum 40 dakika. Harika liderlere sahip. Suudi Arabistan'da baba da hayatta, oğlu da harika olacak. Prens. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Muhammed harika bir savaşçı, bombaladı. Dedim ki bu bombaları kim atıyor? Birleşik Arap Emirlikleri iyi bir savaşçı. Ve 10 yıllardır İran bu nükleer hedeflerini yerine getirmek için uğraştı ve tehlike giderek daha da büyüdü ve İran daha da büyüdü ve daha da sertleşti. Eğer ilk seferinde onları vurmasaydı durdurulamaz hale gelirdi. Aslında bu benim yaptığım şey yıllar önce yapılmalıydı. Çok daha kolay olurdu, daha az savaş unsuru olurdu. Yine bu ülkelere teşekkür etmek istiyorum. İsrail'e, Bibi'ye, Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki daha önce görülmemiş bir şekilde Amerika'nın bu rejim üzerinde kurduğu baskı sayesinde oldu ve Süleymani'nin ölümüyle oldu. Bu büyük bir konuydu. Tarihte hiçbir başkan İran'a benim kadar sert davranmadı. Bu arada eğer anlaşmaya uymazlarsa, bu yani anlaşmada demeyeyim, mutabakat zaptı. Burada eğer uymazlarsa maddelere, saygı duymazlarsa muhtemelen onları bombalamaya devam edeceğiz. İnanılmaz şey yapabiliyor bombalar. Söylüyorum bunu. Obama anlaşması korkunçtu. Nükleer silahtı. Buna Trump anlaşması diyelim. Nükleer silaha artık İran sahip olamayacak ve biz bir duvar örüyoruz önüne. Çok net bir şekilde. En önemli şey benim için boğazın açılması ve bu belki İşte beşinci nokta, bir daha asla nükleer silaha sahip olamayacaklar. Yani bu 5 yıl için, 10 yıl için.

0: 20 yıl için verilen bir şey değil. Ama Obama da çok hızlı bir şekilde zenginleştirme yapabiliyorlardı. Tarihi bir fırsatı da içinde barındırıyor bu anlaşma. İşbirliğini gerektiriyor ve bir ülkenin hayatta kalmasına yardım olacak. Ve insanlar orayı bombalamamızı istedi. En büyük köprüyü bombaladık. George Washington köprüsü gibi İran'ın ve biz o köprüyü uçurduk.
1: Ve devam ediyoruz efendim. Profesör Doktor Yıldız Deveci Bozkuş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ecem, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir miktar hem Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik süreç nasıl devam ediyor, hem de aslında bu seçimlerin sonuçlarının yansımasını da sormak istiyorum. İkisini kısaca da olsa değerlendirirseniz sevinirim.
2: Teşekkür ederim. Şimdi aslında Güney Kafkasya'da son dönemlerde özellikle de 7 Haziran'da gerçekleştirilen seçimler dönüm noktası olarak görülüyordu. Bu seçimler zira hem Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri normalleşme sürecinin devamı hem de Türkiye-Ermenistan ilişkileri bağlamında kritik bir önem arz ediyordu. Bu seçimlerde aynı zamanda gerek Batı dünyasından, Amerika'dan, Avrupa Birliği ülkelerinden, gerekse de Rusya'dan bir takım açıklamalar geldi seçim süreciyle ilgili. İşte Avrupa Birliği ülkeleri daha çok desteklediklerini beyan ederken, Rusya'ya dair iddialara baktığımızda Paşinyan yönetimiyle ilgili bir takım eleştiriler olduğunu gördük. Seçimler şu açıdan çok önemliydi. Çünkü Karabağ Savaşı'nın ardından başlayan normalleşme sürecinin devam edebilmesi için Paşinyan'ın bu görevi devam ettirmesi gerekiyordu. Ve seçim öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalarına baktığımızda da büyük oranda Paşinyan'ın kazanacağına dair bir takım tahminler vardı. Ve sonuç öyle oldu. Fakat Paşinyan'ın kazanması tek başına yeterli değil. Çünkü aynı zamanda Azerbaycan'ın bir takım beklentileri vardı bu süreçle ilgili baktığımızda. Anayasal değişiklik talebi vardı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için Paşinyan'ın yeterli bir oy oranı sahip olmadığını parlamentoda görüyoruz. Bu açıdan Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ve akabinde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi süreci, birbiriyle entegre, birbiriyle eş güdüm içerisinde ilerleyen bir süreç olduğu için Güney Kafkasya açısından çok kritik bir önem arz ediyor. Fakat seçim sonuçlarının ardından yapılan açıklamalara baktığımızda, işte Batı dünyasında özellikle de Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde Paşinyan'ın bu göreve yeniden seçilmiş olması hasebiyle memnuniyet duydukları yönde pozitif bir takım açıklamalar var. Fakat Paşinyan hemen bu göreve geldikten sonra bir takım ziyaretlerde bulunacağına dair açıklamalar yaptı. Ama öte yandan Rusya'nın açıklamalarına baktığımızda, işte Ermenistan'ın hem Avrupa Birliği hem de Ekonomik Birliği yapısı içerisinde devam edemeyeceğine dair bir takım eleştirileri olmuştu. Ama şunu söyleyebiliriz, yani bu seçim Güney Kafkasya'da bir adeta Doğu ile Batı'nın rekabet ettiği bir süreç olarak da değerlendirebilir. Çünkü Karabağ Savaşı'nın ardından Trump yolu antlaşması olarak da adlandırılan Zengezur Koridoru aslında bu kritik önemini daha da belirgin hale getirmiş oldu. Çünkü bu koridorun hayata geçmesiyle birlikte aslında sadece Güney Kafkasya açısından değil, Orta Koridor açısından da baktığımızda, işte günümüzde artık bağlantısallık yönüyle ön plana çıkan bir Güney Kafkasya açısından hem Orta Koridor hem de bağlantısallık projeleri bakımından bu bölgenin stratejik öneminin arttığını görüyoruz. Burada tabii sadece enerji ve ulaşım açısından değil, aslında dijital altyapı oluşturulması noktasında da Güney Kafkasya'nın önemi giderek artıyor. Bu yönüyle seçimlerin ardından bu bölgeye barış, huzur ve istikrarın gelmesi sadece bölge ülkeleri açısından değil, küresel ölçekte de bir takım yansımalar olacaktır. Zaten Trump yolu antlaşmasıyla da bu hususa önemli oranda işaret edilmişti. Ama Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesiyle bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Güney Kafkasya'nın, yani bu normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanması, sınırların açılması, ilişkilerin kurulması bir bütün olarak olarak değerlendirildiğinde bunun küresel bir takım etkileri de olacaktır. Çünkü hali hazırda gerek İran ve Amerika arasında devam eden konular, öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer hususlarda göz önünde bulundurulduğunda aslında küresel ölçekte dünyada şu anda artık daha güvenli, daha hızlı, daha ekonomik rota arayışlarının özellikle de koridorlar üzerinden ön plana çıktığını görüyoruz. Bu koridorlar aynı zamanda Güney Kafkasya

0: bir koridorlar üzerinden bir rekabet alanına da dönüştürdüğünü görüyoruz. Bu noktada zaten orta koridor belirgin bir şekilde ön plana çıkıyor. Orta koridor dediğimiz aslında yapı da projede Çin'den başlayıp işte Türk dünyası, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden aslında Avrupa'ya açılan bir kapı. Dolayısıyla bu projenin hayata geçirilebilmesi noktasında da Paşinyan'ın burada elde etmiş olduğu zafer önemli. Çünkü bu bölgede bir istikrar ve barış ve huzurun olması gerekiyor ve orta koridorun başarılı bir şekilde uygulanabilmesi açısından da önemli. Bu koridor aynı zamanda Türk dünyası ülkeleri açısından da önemli. Çünkü bu ülkelerin aslında Batı ile entegrasyonu ya da bu bölgelerdeki, bu coğrafyalardaki enerji rotalarının, enerji kaynaklarının Batı'ya güvenli bir şekilde ulaştırılması noktasında da önemli. Dolayısıyla da Güney Kafkasya'da, Ermenistan'da gerçekleştiren seçimler sadece bölgesel değil, küresel ölçekte bir takım etkilere sahip bir süreç olarak değerlendirilebilir. Tabii burada bu seçimler, seçim sürecinde işte Ermeni diasporasının, Ermeni kilisesinin veya Rusya'nın bir takım seçim süreciyle ilgili biliyorsunuz etkileri olmuştu. Ama sonuç itibariyle ortaya çıkan sonuca baktığımızda burada büyük oranda Batı yanlısı, işte biliyorsunuz Paşinyan göreve gelmeden önce ne Rusya yanlısı ne Batı yanlısı bir politika izleyeceğini beyan etmişti. Geldiğimiz noktada artık büyük oranda Rusya'nın etkisinin azaldığı, nüfusunun azalmaya başladığı bir süreç olarak değerlendirmek mümkün. Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri bağlamında Paşinyan'ın kazanmış olduğu zaferi değerlendirmek gerekirse bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yıldız Deveci Bozkuş, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Ve bir röportajımızla devam edeceğiz. Ford Otosan iştiraki, Gamebox teknoloji girişimleri ve Türkiye İş Bankası iştiraki Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketi Future of Mobility Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu hayata geçirdi. Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt projeyi Bloomberg HT'ye aktardı. Detaylarla birlikte devam edelim.
2: Güven Bey, öncelikle hayırlı olsun. Sektörün büyük oyuncularından bir tanesiniz. Future of Mobility adlı girişim sermayesi yatırım fonunu bugün kamuoyuna tanıttınız. Biraz projenin detayını anlatır mısınız?
3: Projenin detayı aslında yapay zeka ve ileri teknolojilerle sektörel çözümleri bir arada buluşturmak. Bunu yaparken belli bir aşamaya gelmiş olan girişimleri, startupları daha üst aşamaya geçmelerini hızlandırmak. Bunu hızlandırabilmek için de reel ekonomi, yani üretimin ve otomotiv dünyasının içerisinde çalışma imkanını sunarak faydayı hızlandırılmış bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak. Bunu yaparken de tabii ki otomotiv sektörünün, mobilite sektörünün problemlerini daha hızlı ve etkin şekilde çözecek teknoloji kaldıracını da sektörün hizmetine sunmak. Dolayısıyla iki tarafa da hizmet eden bir yapısı var bu fonun.
2: Nasıl bir hazırlık süreci oldu?
3: Bu hazırlık süreci şöyle oldu. Bizim 2019 yılından beri bizim yatırımcılarla, startuplarla ilişkilerimizi arttırdığımız bir odaklanma yaşadık. Dolayısıyla küçük bir ekip kurduk. Bu ekiplerin startuplarla irtibata geçmesini, aynı zamanda da kurumun içerisindeki fikirleri de bir startup süreci içerisinden, kurumdan çıkan startuplar modunda bir süreç içerisinde çalıştırdık. Bunun içerisinde bir süre sonra bu startupların belli aşamalardan geçerek gözle görülür, elle tutulur ürünleri yaptıkları bir süreçte yaşadık. Dolayısıyla etrafta ne var ne yok diye baktığımız bir süreçten spesifik odaklı, konu bazlı seçimler ve projeler yürüttük. Aradan geçen süre zarfında da bugün bulunduğumuz noktada burada elde ettiğimiz sonuçları görerek hem startupları ölçeklendirme konusunda besleyebilecek, hızlandırabilecek, bunların yatırımı değerlerini arttıracak bir ortamın olduğunu gördük. Bir yandan da sektörün tamamını rekabetçilik anlamında, kalite anlamında, verimlilik anlamında daha rekabetçi olmalarını sağlayacak bir sonuç üretebilecek hale geleceğini de gördük. Sonuç olarak yatırımların değerlenmesi bir konu, finansal anlamda değerlenmesi, şirketlerin daha değerli hale gelmesi bir konu olacak. Ürettiklerinin sektöre getirdiği artılar da ikinci kazanım olacak.

0: Burhan Bey, bu noktada nasıl bir yatırımcı kitlesi hedefliyorsunuz?
1: Bu noktada yatırımcı kitlesinde temel odak noktası sektörün içinde, etrafında bulunan bütün şirketler, ilk önde öne çıkan şirketler oluyor yatırımcı tarafında. Kimler? OEM'ler, tedarikçiler, servis sağlayıcılar, lojistik şirketleri, mobilite alanında çalışan diğer servis sağlayıcılar en başta gelen yatırımcılar oluyor. Ama bununla sınırlı mı? Değil. Sonuçta bunu biz sadece bu gruba değil, bu grubun ötesine de açıyoruz bu fikri. Yani bu fikrin içerisine gelmek isteyenler, bu fonun içerisine gelmek isteyenler için sınırlama yok ama önceliklendirme bu alanlarda. Çünkü bu alanlardaki yatırımcıların daha istekli olacaklarını değerlendiriyoruz.
0: Güven Bey, fonu kimler yönetecek?
1: Fonu Genbox ve Maxis yönetecek. Ford Otosan da ana yatırımcısı olacak.
0: Peki hedef büyüklüğü 50 milyon dolar olarak verdiniz. İleride bu değişir mi?
1: Değişebilir. Gidişata bakacağız burada. Ama şu anda 50 milyonu oluşturabilecek bir manzarayı görüyoruz.

0: Haberimizin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeminli Mali Müşavir ve Vergi Uzmanı Erdal Aydın bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Rica Hanım.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde kamu alacaklarında yeni taksit düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Zaten kanunu geçmişti birkaç hafta öncesinde. Şimdi ne olacak ne bitecek? Hani neydi ne oldu kısmını dinleyelim sizden. Bir de zaten hani çokça beklenen de bir şeydi piyasa nezdinde. Vergi affı da bekleniyordu mesela. Hani bunlar ne kadar karşılandı, ne kadar beklentileri karşıladı, neler aktarırsınız?
1: Evet, şimdi bu klasik anlamda bir vergi affı mahiyetinde bir düzenleme değil. Aslında daha çok yani klasik vergi affında ne olur? Vergi borcu silinebilir, vergi cezaları silinebilir, bunların faizleri silinir ya da daha indirimli olarak alınır. Burada herhangi bir borç veya cezanın silinmesi yok. Burada sadece kamuya borçlu olanların bu borçlarının daha uzun vadeyle taksitlendirilmesi ve daha düşük tecil faiziyle taksitlendirilmesi gibi avantajlar sağlıyor. Zaten kanunumuzda olan bir maddeydi ama alacakları kanununda. Şimdi bu iki avantaj da getirilerek aslında amaçlanan hem kamu borçlularının borçlarını ödemedeki nakit döngülerini çevirmekteki zorlanmalarını taksitlendirmeyi uzatarak ve faizi indirerek daha kolay hale getirmek hem de kamunun tabii tahsil edemediği alacağında bir süreklilik sağlayıp tahsil kabiliyetini arttırmak üzere bu düzenleme geldi. Hatta şöyle bir çıkarımda da bulunuyoruz piyasada. Aslında vergi affı getirmiyorum, onun yerine yapılandırma yapıyorum söylemiyle tutarlı bir düzenleme geldi. Şimdi burada hangi borçlar kapsamda dersek sadece özel tüketim vergisi ve 2026 yılındaki kurumlar ve gelir vergisinden mahsup edilecek geçici vergiler hariç diğer tüm Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dairelerince tahsili takip edilen tüm diğer vergi ve kamu borçlarını içeren bir düzenleme. Tabii burada önemli olan bir diğer şart ise bu borçların 5 Haziran 2026 öncesinde vadesinin gelmiş olması, yani ödeme sürelerinin gelmiş olması, ancak bunların 16 Haziran 2026 tarihi itibariyle de ödenmemiş olması. Bunlar bu kapsama giriyor ama bu tarihten sonraki borçlar bu kapsama girmiyor. Eski borçlar bu kapsama giriyor. Bu kapsamda tabii sağlanan en büyük avantajlar tecil faizleri demiştik. Tecil faizlerindeki normalde 1 yıllık tecil faizi oranı %39. Ama burada bir 10 puanlık indirimle %29 üzerinden bu borçlar ve faizleri taksitlendirilecek.
0: Bu arada ekranlara sizin aslında aktarmış olduğunuz grafikler de geldi. Onların üzerinden de anlatabilirsiniz dilerseniz.
1: Bu oran bu şekilde 10 puan indirimli %29. Ancak şu an ekrana da yansıyan kısım taksitlendirme süreleri de şartlara bağlı. Yani tamam toplamda 72 aya kadar taksitlendirme var diyoruz ama her mükellefe 72 aya kadar taksit ya da her borçluya verilmiyor. Burada şuna bakılıyor. Borçluların ödeme kabiliyetlerindeki ne kadar zor duruma düştükleri aslında bizim finansal tablolar analizinde kullandığımız likidite oranları dikkate alınarak, yani şirketlerin ya da mükelleflerin bilançolarındaki kısa vadeli dönem varlıklarını, yani bir yıl içerisinde nakde dönüştürebilen veya nakit haldeki kısa vadeli varlıklarının kısa vadeli borçlarının ne kadar karşıladığına ilişkin bir oranlama yapılarak, eğer bu oranlama şu anda ekranda da yansıdığı üzere, eğer 0.5'ten yüksekse 36 ay, çünkü demek ki ödeme kabiliyeti var bu şirketlerin, nakitleri, varlıkları, kısa vadeli borçlarını karşılıyor anlamında. Bunun dışında eğer 0.50'den düşük, 0.30'dan yüksekse yine 48 ay. Eğer 0.30'dan daha düşükse demek ki artık bu şirketin varlıkları, borçlarını, kısa vadeli borçlarını karşılamakta çok zorlanıyor ve ödeme kabiliyeti az denilerek 72 aylık bir taksitlendirme imkanı veriliyor. Aslında böyle bir hesaplamayla biraz daha objektif olmak adına, hani kim zor durumda, kim en borçlu, bu tartışmaya açık olmamalı. O yüzden bu tarz kriterler getirilerek, zaten kanunda olan bu kriterleri 48 aydan 32 aydan 36 aydan 72 aya kadar taksitlendirmekle birlikte, burada sadece bir detay, katma değer vergisi ve BSMV'de taksit süresi bu şekilde 72 ay değil, orada 48 ay eşit taksitler halinde ödeniyor. Onun dışındaki diğerleri şirketin az önce ekrana yansıttığımız likidite oranları, evet, durumlarına göre 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor.
0: Böyle durumlarda o tahsilat oranlarında ciddi bir artış, o tahsilat kabiliyeti dediğiniz noktada ciddi bir artış sağlanabiliyor mu?
1: Ya daha önceki örneklerde ya da zaten bugüne kadar uygulamada evet bunu görmüştük. Tabii bu şunu piyasanın gerçeği şudur. Eğer bir af bekleniyorsa kimse vergisini taksitlendirme bile olsa ödemiyor. Ama bir af gelmeyeceği kesinleştiği zaman normal pratikteki uygulamasında da yıllardır kanunumuza olan uygulanan bu maddede bu tarz imkanlar sağlandığında da gerçekten tahsilatın yani kendi çünkü şirketleri düşünün, kişileri düşünün üzerinde haciz var. Ve iş yapmak istiyor. Bu hacizin kalkması için bu borcu ödemesi gerekiyor. Birçoğu için öngörülebilirliği sağlamak anlamında bunu ödeyerek tahsilatı arttırdığını görüyoruz.
0: Peki buradan geçelim bir diğer konumuza, yapay zeka destekli bilinç platformu.
1: Evet.
0: Vergi Denetim Kurulu'nun 2026 yılı içerisinde aşamalı olarak devreye almayı planladığı yapay zeka destekli bilinç platformu vergi denetiminde şimdi nasıl bir değişiklik yaratacak kısmı ve hani hangi verileri analiz edecek, bundan biz ne anlamalıyız, neler aktarırsınız kısaca?
1: Son özellikle 2 yıldır kamu kurumlarında çok fazla bu yapay zekanın kullanılması, işte kamu kurumlarının aslında biliyorsunuz normalde daha kapalı kendi içerisinde vatandaşla çok iletişimi olmayan yapılar olarak görürken son 2 yılda hem bu dijital denetimler, dijitalleşme hem de bu tarz platformlar aracılığıyla daha aktif, daha proaktif bir iletişim içerisine girdiğini görüyoruz kamu kurumlarının. Bilinç de bunlardan bir tanesi olarak açıklandı. Bilincin aslında kelimenin açılımı şu: bütünleşik izleme ve legal ikaz noktası çözüm platformu. Kısaltılması bilinç çünkü mantık da şu, orada kelime oyunu, hani mükellefi bilinçlendirme, bilgilendirme anlamında bir kısaltma yapılmış. Şimdi burada açıklanan da diyor ki ben maliye olarak mükelleflere belli risk puanları veriyorum. Nasıl? Öncelikle 150 kural bazlı risk belirledim. Bu örnek olarak verelim. Mesela diyor ki şirketin kasasındaki para çok yüksekse, ortaklarına çok borç vermişse, şirketin stoklarında tutarsızlıklar varsa veya faturalarıyla banka hesap hareketleri uymuyorsa gibi 150 tane standart kural bazlı risk yüklüyorum. Ayrıca bir de makine öğrenmesiyle kendi kendine sistem geliştirecek. Bu kapsamda mükelleflere diyorum ki bir karne çıkartıyorum. Mükellefe bu karneyi dijital ortamda vererek diyorum ki senin şu şu şu şu kalemlerini ben riskli görüyorum diyor Maliye Bakanlığı. Bu sefer mükellef ilk defa maliyenin kendisini hangi konularda riskli gördüğünü, hangi alanlarda vergi incelemesi veya vergi cezası yiyebileceğini gördüğü zaman aslında bu bir karşılıklı proaktif bir işlem ve iletişime dönüşüyor. Bu kapsamda da şimdi mükellefler ne yapmalı? Bir kere her şeyden önce daha önceki uygulamalarda da aynısı gördük yapay zeka denetimlerinde. Hemen bir yazı geldiğinde panikliyor. Hayır, bu maliye sadece bir risk skoru belirliyor ki benim nazarımda bunlar riskli ama mükellefin bir açıklaması varsa, bunun bir tutarlılığı varsa mükellefin kendisinin bu konuda hazırlaması ve bu açıklamalarını getirmesi gerekiyor. Ama mükellefler en azından şu anda Maliye Bakanlığı'nın kendisinde ne risk olduğunu gördüğünde şunu yapma imkanı veriyor. Daha bir inceleme gelmeden kayıtlarını düzeltmek. Bir hata yaptıysa bunları düzeltmek. Bir vergisini eksik ödediyse cezası gelmeden düzeltme imkanı verme anlamında bilinçlendirme ve karşılıklı bu iletişim kapsamında aslında gönüllü uyum diyor Maliye Bakanlığı buna. Gönüllü uyumu arttırma kapsamında çok yenilikçi bir uygulama. Ama tabii burada hem meslek mensuplarına, mali müşavirleri, yeminli mali müşavirleri hem de şirketlere ne düşüyor? Bu uygulanmaya başlandığında, şu anda açıklandı, uygulanmaya başlandığında alıp şirketlerini, risk profillerini çıkartıp evet bizim şirketimizi bu alanlarında düzeltmeliyiz ya da bu alanlarında biz kendimize güveniyoruz, açıklamamız var ama bir şey gelirse hazırlık yapalım, soru gelirse diye aslında iletişimi güçlendiren ve ceza gelmeden kendilerini hazırlamanı
0: sağlayan aslında kendi kendini de denetleme fırsatı veriyor
1: kesinlikle
0: önden.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki son olarak da Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 2025 yılı gözetim faaliyetleri raporu da geldi. O ne aktarır, onun çıktıları, bulguları neler diye sorayım, neler aktarırsınız?
1: Bu da yine az önce söylediğim gibi bilinç sisteminde olduğu gibi Kamu Gözetim Kurumu'nun da yine toplumla, şirketlerle iletişim sağlayarak geçen yıl yaptığımız gözetimler sonucunda elde ettiğimiz bulgular bunlar. İşte şu kadar hatalı işlem gördük, işte bu konularda mükelleflerin ya da denetçilerin yanlış yaptığını gördük diye aslında bir saydamlaşma ve durumu açıklama anlamında çok önemli bir rapor. Bu rapor kapsamında ben bir bağımsız denetimi kısaca şöyle söyleyeyim. Bağımsız denetim işte şirketlerin finansal tablolarının finansal raporlama standartlarına ve rakamların gerçeğe uygunluğunun denetlenmesi. Hı hı. Gözetim ise kamu gözetim kurumunun bu kapsamda denetim standartlarının uygunluğuna ilişkin uygulamanın doğru akıp akmadığını takip etmesi. Şimdi kamu gözetim kurumu 2025 yılına ilişkin uzaktan yaptığı gözetim sonucunda 61.434 tane bildirimi, yani rapor, sözleşme, kendisine yapılan bildirimi kontrol etmiş. Bunların açıkçası yarısı sözleşmelerden kaynaklanıyor, sözleşmeleri. Yarısı ise denetim raporlarının kendisinden oluşuyor bu 61.434 bildirimin. Ve geçen yıl aslında baktığımızda geçen yıl bu rakam 38.637 iken bu yıl 61.434 olmuş. Yani buradan şunu anlıyoruz. Kamu gözetim kurumu çok daha geniş bir kapsamda gözetim yapmaya başlamış. Çünkü artık her şey dijitalleştikçe bunun denetimini de uzaktan yapmak, oraya bir müfettiş, bir denetçi, bir uzman göndermektense bilgisayar başında merkezde verileri toplayıp analiz yapmanın daha kolay olduğunu görüyoruz. Ve bu kapsamda toplamda 533 tane hatalı, yanlış olduğunu düşündüğü bulgular tespit etmiş. Bunların dediğim gibi önemli bir kısmı denetim sözleşmelerine zaten ekrana yansıyor. Geri kalanı denetim raporlarından. Tabii burada önemli olan...
0: Bu arada kısaca bir iki cümleyle toparlayalım mı?
1: Burada önemli olan şirket ülkemizdeki finansal tabloların doğruluğunun şöyle bir önemi var. Paydaşlar için önemli, yani bankalar için, kamu kurumları için, yatırımcılar için, şirket sahipleri için bu finansal tabloların doğruluğu çok önemli. Bu kapsamda da kamu gözetim kurumu hem getirdiği standartlarla, hem bunu denetlemesiyle, hem gözetlemesiyle, hem de hataları önceden dijital sisteme yüklerken uyararak bunu sağlaması anlamda da önemli bir gelişme olarak görüyorum.
0: Yeminli Mali Müşavir ve Vergi Uzmanı Erdal Aydın, çok teşekkür ediyorum ve aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Konseyi'nin de yeni aslında yönetim belli oldu. Siz de icra kurulu üyesisiniz. Dolayısıyla yeni görevinizi de kutlayarak kapatmak isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz.
0: 60 dakikayı noktalayalım efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.
2: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart. Seni düşünür.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: Yakışan yapar.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Amerika'dan geldi, kaptık kendisini sınır kapısında.
1: Her gelişine bak Aslı, şey gibi oldu. Türkiye'ye geliyorum, Aslı'ya rapor vermeye geliyorum yayına.
0: Ver bize karizmatik kadın. Sen karizma üzerine artık.
1: Evet.
0: Bir bilir kişi. Ya nasıl oluyor bu iş? Bize şöyle bir anlatsana. Yani 45 dakika sonra bu programı terk etmek suretiyle gidenler. Oo. Hayatlarına karizma da ne katacaklar?
1: Çok güzel. Tamam. Tiyolar verilecek. Güzel.
0: Yani şu an başlayan kişiyle bitiren kişi aynı olmasın.
1: Aynı olmayacak zaten. Bu kesin, bu kesin. Ben söylüyorum aynı olmayacaksınız. Ama bak nasıl esas bu oldu? Ben oturup karizma ile ilgili bir şey yapayım diye demedim. Öyle bir şeyim yoktu aslında. Zaten biliyorsun önceki raporumda YouTube'dan bahsetmiştik. Ondan sonra Amerika'da bir kadın liderler networking'de bir konferansta. Dediler ki keynote yapar mısınız, kapatır mısınız? Tamam dedim de hani nasıl böyle bir ortak.

nokta bulacağız. Neyse bitirdim ben. Sahneden indim. Normalde nedir? İşte Demet Hanım çok teşekkürler geldiğiniz için, ne kadar güzeldi denir. Üstüme geldiler, dediler ki ne yaptın sen?

0: aklımın ucuna bile gelmez. Ne konusu gelir ne bunu yapmak gelir. Ama sonra oturdum. Acaba dedim, bir babam çok karizmatikti Aslı. İnanılmaz bir adamdı. Babamın duruşmalarına insanlar duruşmayı seyretmek için geliyordu. Sonra dedim ki ya babamı karizmatik yapan neydi? Beni karizmatik yapan ne? Karizma ne diye. Bayağı reverse engineer ettim. Arka gittim. Baştan arkaya doğru gittim. Neler var ki sonuç bu oluyor? Ve bir tane metodoloji yarattım. İsmini de efilli olsun diye Celebrity Charisma Code yaptım. Hmm. 5 banka bir anahtar. 5 bankamız var. O bankalar dolsa bile o anahtar olmadan açılmıyor, aktive etmiyor. Ben şunu söylüyorum Aslı. Hepimiz karizmayla doğuyoruz. Baktığın zaman etimoloji olarak karizma Yunanca'dan karisma olarak geliyor. Yani Allah'ın bir hediyesi olarak geliyor aslında. Ve bu hepimize aslında verilen, üflenen bir şey. Fakat biz bunu büyüdükçe, bebekken baktığın zaman bebekleri böyle saatlerce seyredersin. Ay, a good, a bu good, altına mı yapmış, sorun değil benim bebeğim diye. Ama büyüdükçe ne oluyor? Aslı sus, onu giyme, otur. Ne yaptın sen, öyle mi konuşulur? Diye diye kendimizi kapatmaya başlıyoruz. Yani o yüzden ben aktive edilmesi gereken bir şey diye bakıyorum. Bilhassa iş dünyasında o kadar önemli bir şey olduğunu görüyorum
1: yani
0: ki.
1: Yani aktive etmemiz gereken bebek gibi altına yapmak değil.
0: Umarım değil. O, yani çok ilerleyen zamanda da oluyor çünkü o.
2: Ay sen...
1: değil anladım.
0: Hayır değil. İnşallah değil. Aktive etmemiz gereken işte o. Nasıl aktive ederiz? Çünkü havada çok afaki kalıyor. İşte bu benim metodolojiyle bir o seni bir roadmap gibi gideceğin gidişat onunla beraber... takip ederek yapıyoruz. Zaten ben buraya o yüzden geldim Aslı. Türkiye'ye ben
1: niye
0: normalde
1: geldin?
0: Yazın geliyordum.
1: Niye geldin?
0: NATO'ya eğitim vermeye getirildim.
1: Evet.
0: NATO, Diana projesi, ODTÜ Teknokent'te oluyor. Teknik hikaye anlatımı ve karizmatik sunum için geldim. Bilhassa teknik tarafta şimdi, ay nereden başlayacağım? Bu olay olduktan sonra Amerika'da şirket kurdum. Sonra üniversiteden istediler. Bunu anlatır mısın bizim işletme bölümünde dediler. Tamam dedim. Sonra tam o devam ederken ya bu çok iyi gidiyor. Bunu acaba yüksek lisans anlatır mısın dediler. Tamam dedim. Sonra o dönemde hemen dedi ki Meksika'ya biz sizi uçursak bizim medikal direktörleri anlatır mısınız dedim. Tamam dedim anlatırım. Ve şunu gördüm. Biraz daha sol beyin teknik taraf böyle moleküllerini işte numaralarını ondan sonra grafiklerine falan çok tutunuyorlar, sadıklar. Aman grafımda grafım, molekülümde molekülüm. Ben de diyorum ki insanların seni anlayabilmesi için, ne yapıyorsun anlayabilmesi için onların dilinde konuşman gerekir. İşte ve karizmatik anlatım da zaten oradan geliyor. Yani ben gelsem senin karşına işte Aslı'cığım ben de Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldikten sonra işte 1 Haziran'da dönüyorum. Döndükten sonra da yine Amerika'daki. Uyur, sen de uyursun, seyirci de uyur. Sesin önemi. Entonasyonun önemi, nerede duracaksın, nerede devam edeceksin. Mesela kadın bilhassa kadın liderlerle çalıştığımda hep şey diyorlar. Ya ben otoriter olamıyorum, gösteremiyorum istediğim gibi otoriteyi.
1: Cırlıyorsun böyle.
0: Ha. Ben de diyorum ki animasyon yapıyorsan süper, bu çok güzel bir şey. Ama otorite burada değildir, otorite göğüstedir.
1: Ay bir de dur bakayım, otorite göğüstedir, yanlış anlamayın. Ses buradan çıkacak. Öyle mi olacak, ne olacak? Otorite göğüstedir, başka bir şey.
0: Göğüs sesindedir mi? Ha. Göğüs tarafında mıdır diyeyim. Bak başla yukarıdan. İşte
1: başlıyorum.
0: Söyle buradan başla.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Ay, susun, kamerayı buradan çekmeyin de mesela. Buradan çekmeyin kamerayı.
1: Ay beni buradan çekmesene bebeğim ya.
0: Yukarıdan. Ha bak.
1: Beni yukarıdan çeksene derim mesela.
0: Aynen. Beni yukarıdan
1: kameraman
0: çeksene.
1: Kameraman da bana bakmıyor hiç.
0: Kameraman bana baksa keşke.
1: Karizmam yerlerde.
0: Ama yani beni buradan çeksene.
1: Beni bensin. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sen az önce çok güzel bir şey söyledin. Etkili olabilmesi için onların dilinden konuşman gerekiyor dedin ya. Şimdi
0: tabii.
1: Burada o karizmayı aktive edebilmek için öncelikli olarak çok iyi bir analizci olmak gerekiyor ki... Konuşacağın topluluğun dilinin ne olduğunu kavrayabilirsin.
0: Sen işte birinci bankayı anlatıyorsun. Knowledge
1: Bank. Çok özür dilerim. Evet.
0: Yo harika. Evet. Yani çok güzel. Birinci bankamız bilgi bankası. Hem bilgili olman gerekiyor hem de kiminle konuşacaksın, toplum hangi topluma konuşacaksın onları bilmen gerekiyor. Hmm. Yani ben sol beyine mi konuşacağım, sağ beyine mi konuşacağım, satış için mi konuşacağım yoksa empati için mi konuşacağım, kime konuşacağım?

0: konuşacağım. İşte aynı dili konuşmak, aynı bedeni konuşmak onunla alakalı. Ondan sonra karakter bankası diyorum mu? Karakterlisin, karaktersizsin.
1: Dur. Bir oraya geçme. Sana bir şeyler soracağım. Şimdi kime konuşuyorum? Birinci banka.
0: Evet.
1: Sağ beyin mi, sol beyin mi? Birinci banka. Söylüyorum. Sen demir çelik sektöründe iş yapan bir şirkete gidiyorsun.
0: Tamam.
1: Karşındakiler de şirket çalışanları.
0: Tamam.
1: Bunların beyni sağ mıdır, sol mudur?
0: Ha, güzel.
1: Yöneticileri.
0: Ben gitmeden önce ki Türkiye'de sunumları da böyle yapıyordum ben. Kim kimdir? Kim kimden hoşlanır? Neden? Onun iletişim lisanı nedir? Onları öğreniyorum ben. Tamam. Yani bir mühendisle de konuşursan, mühendis belki hepsi de sol değil. Ortada olanlar da var veya daha farklı anlayanlar da var. O yüzden o kişiye spesifikse eğer, onun asistanı, onun yakınındaki insanla, siz daha önce neler yaptınız? Hangi projeler kabul gördü? Hangileri kabul görmedi? Onun bir kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü sonuçta şirket kültürü var, insanın, yöneticinin kültürü var. Onu ben, mesela sen şu hareketi yapıyorsun ya, bak bu da bitiyordur.
1: Ay söyle, evet şunu şöyle yapıyorum. Evet,
0: şöyle yaptım bak, mesela.
1: Geriye bir anda konuşurken Demet, evet. Heh,
0: konuşma sırasında veya biz işte bir iş görüşmesindeyiz. Sen ne yapıyorsan, buna biz mirroring diyoruz. Aynalama, sen böyle mi yapıyorsun mesela? Veya sen şöyle mi yaptın? Aynısını yapıyorum. Aynısını yapınca bizim nöronlarımız, bu aynalan mirroring nöronlar.
1: Paralellik arz ediyor.
0: Aynen öyle, ha, bu benden diyor.
1: Aa.
0: Bu benden deyince bu sefer ne oluyor? Seni altta görmüyor. Seni eşit görmeye başlıyor.
1: Ay ne güzel dedin. Dur bana da ver o tüyoları şurada yaparken.
0: İşte bak mesela bunu yaptım. Ben de seni takip ediyorum.
1: Ben bazen de bile... Ay söylemeyeyim şimdi burada sırlarımı ya. Bile isteye mesela konuğa bazen böyle eğilirim. Dikkat eder seyirci bilerek. Sonra birdenbire eğilirken hop böyle yaparım. Mesela.
0: Neden yaparsın? Altında, arkasında ne vardı?
1: Bilerek onu yaparım onu. Çok fazla eğilip bir anda çekilirim. Mesafeyi koyarım. Böyle ara ara.
0: Bilinçli mi yapıyorsun bunu?
1: Tabii ki.
0: Bak.
1: Bazen böyle dikleşir dururum böyle konuşurken falan. Böyle ara ara kendi kendime yapıyorum.
0: Ama büyük ihtimalle o gidişata göre sen şey yapıyorsun.
1: Evet.
0: Yani hoşlanmadığın bir şey olduğu zaman hop bir çekilip bakalım mı diye. Veya bir soru sormak istediğin zaman.
1: Bir şey dinlerken yapıyorum.
0: Bir şey dinlerken.
1: Mesafemi ayarlamak için.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Karizmayı insanlar yanlış biliyorlar. Karizma seninle alakalı bir şey değil. Benle, kişiyle alakalı değil. Kişiyle alakalı olduğu zaman o ego oluyor. Ben böyleyim, ben şöyleyim, merhaba arkadaşlar. O olduğu zaman karizma olmuyor. Karizma karşı tarafla alakalı. Yani ben 200 kişi var burada. Aslı ile konuşurken tek kişi olarak onu hissettirebiliyorsam, özel hissettirebiliyorsam işte karizma o oluyor. Vay diyorsun, sonra diyorsun ki aa bir dakika ya inanılmaz, ben yani Demet'le tekrar görüşmek istiyorum. Tekrar konuşmak istiyorum. Sana soru soruyorum. Seninle ilgili bilmek istediğim şeyler varsa onları soruyorum, anlattırıyorum. Ama tabii şey değil, hani asla anlat bakayım gibi meraklı değil ama hep seninle alakalı. Ve o gidişat, yani gazı freni hep ben ayarlıyorum.
1: Bu ne kadar ezber bozan ve ters köşe bir şey söyledin şu anda. Zannediyoruz ki biz bu topraklarda sürekli kendimizden bahsedersek... Ben karizmatiyim. Hayır öyle olmuyor. Ben de çok soru sorarım. Röportaj, yani burada ne yapıyorsam orada da yapıyorum. Gerçek hayatta da hep sorarım. Meraklıyımdır. Yani o anlatsın. Ben dinlerim. Zannediyorlar ki o çok konuşunca onlar karizmatik oluyor.
0: Tam tersi.
1: Aa, yani karizma dinlemekten geçen bir şey mi?
0: Aktif dinlemekten geçen bir şey. Ha. Aktif dinlediğim zaman ben dinle mesela. Burada çok yapılıyor. Aha. Telefonum var. Ha, aslında anlat. Hayır sen dinlemiyorsun beni.
1: Ben konuşmuyorum ki zaten öyle yapan birine.
0: Heh.
1: Susuyorum.
0: Zaten aktif dinleyemezsin o zaman. Aktif dinlemek ne demek? Gerçekten senin söylediklerini ben bir hikaye gibi aklımda tutuyorum ve oluşturuyorum. Seninle ben 2 sene sonra, 3 sene sonra da görüştüğüm zaman, ya bir dakika sen Londra'ya gidecektin, ne yaptın? Hani söylemiştin ya, aa nasıl hatırlıyorsun bunu diyor.
1: Bu çok değerli bir şey.
0: Çok değerli bir şey. Dolayısıyla bu aktif dinlemekten geçen bir şey. Yani ben hep şunu söylüyorum, bilhassa iş dünyasında artık, çünkü iş dünyasıyla daha çok çalışıyorum. İşte kurumsal şirketlerle, bilhassa kadınlarla, lider kadınlarla veya o yolda giden kadınlarla, onların da çok ihtiyacı var. Bu bir ay olsa da olur, olmasa da olur, fena değil, nice to have değil. Bu bir liderlik stratejisi. Çünkü artık bilgi her yerde ve şunu görüyorum, sen insanlar yükseldikçe daha fazla sertifika, daha fazla eğitim, daha fazla bilgi. Ya bilgi her tarafta var. Artık yapay zeka ile buluyorsunuz, YouTube her tarafta var. Ama önemli olan bilgi değil, varlık gösterebilmek. Ve o varlığı nasıl gösteriyorsun işte, hani işte bu 5 banka dedim ya.
1: Dur, 2'ye geliyoruz, evet. Evet.
0: 2'ye gel, 2, çünkü bunlarla alakalı. Karakter bankası.
1: Bu nedir? Karakter bankası.
0: Karakter bankası. Character bank. Bu da gözlem yapabilmek. Senin tells diyoruz. Şunu yapıyorsun mesela. Bunu ne zaman yapıyorsun? Mesela
1: dinlerken,
0: bunu dinlerken yapıyor. Dinlerken. Veya aktif dinlerken. Ha, biz başka bir yerde konuşuyoruz veya bir şirket toplantısında diyelim. Sen bunu yaptığın zaman ben dedim ki, ha ilgilendi, bu yoldan devam edeyim mesela.
1: Ama sen, şimdi bunu ben biliyorum, böyle yaptığımda seni aktif dinliyorum sorduğun için. Ama sen bunu bilmiyorsun ki.
0: Biliyorsun aslında.
1: Ya.
0: Tabii biliyorsun. Çünkü beden dili sana aslında bir hikayeyi anlatıyor. İnsanlar şeyi düşünüyorlar, ben konuştuğum zaman işte toplantıya girdim, hiç sevmediğim bir insan sunum yapıyordu ama hiçbir şey söylemedim, hiç bozuntuya vermedim. E ne yaptın dedim, işte ne bileyim yüzükleriyle oynuyorlar mesela veya... yapıyor. Yani şu dudağın şuraya çıkması bile söylüyorsun her şeyi. Yani bitse de gitse sen de mi, sen mi anlatıyorsun bunu diye. Yüzümüz, bedenimiz her şeyi anlatıyor. Konuşmamıza gerek yok. O yüzden eskiden mesela insanların senin hakkında bir fikir elde edilmesi için 3 dakikaya ihtiyaç vardı. Şimdi o kaça indi biliyor musun?
1: 30 saniye.
0: 3 saniye.
1: Şaka mı? Aa.
0: Evet. Sosyal medyadan dolayı 3 saniye. Ne yapacağım ben 3 saniyede? Takla atarak mı gireceğim? Hayır, senin enerjin girecek. Yani öyle bir adımını atacaksın ve ben buradayım diyeceksin ki insanlar diyecek ki, ya bir dakika bu kadın bir şey, bu değişik. Ben bir durayım dinleyeyim. İşte o posture, giren bedenin giriyor.
1: Peki bu karakter bankası.
0: Dur, karakter bankasında hem ses var,
1: tamam,
0: hem beden var.
1: Tamam.
0: Sesi nasıl kullanıyorsun? Ama sesi nasıl kullanıyorsun derken, bak şunu söyleyeyim. Sesi kullanmak var.
1: Evet.
0: Bir de sesi enstrüman gibi çalmak var. Bunu nasıl açıklıyorum? Şeyi bilirsin sen. Stand By Me şarkısını bilirsin. Sesi kullandığım zaman şöyle oluyor. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Sesi kullandım. Yanlış bir şey de söylemedim. Ama sesi bir enstrüman gibi kullandığın, çaldığın zaman, when the

0: bambaşka bir şey oluyor. Yani orada wow diyor insanlar. Yani insanlara şarkı söyleyin demek için bunu anlatmıyorum. Sesin kas, enstrümanın. Ama genelde insanlar bunu flat böyle kullanıyorlar. Evet, hoş geldiniz. Bugün burada bunu anlatacağız, böyle yapacağız. Gitti, bitti. Herkes telefonunda. Durman gerekiyor. İnsanlar durmuyorlar. Durmaktan korkuyorlar sunum yaparken. Ben de diyorum ki durmanız gerekiyor ki insanlar bir şöyle bir dakika olsun. Anlatmak istediğin şeyin altına çizdiğin zaman, bak durdum, çizdiğin zaman o zaman etkili oluyor. Anlatmak istediğin şeyin altını çizdiğin zaman o zaman etkili oluyor dediğimde hepsi gitti bitti, aklında kalmadı bile. Beden lisanı olduğun zaman, şimdi sen nasıl iletişim kuruyorsun? Ne yapıyorsun? Sinirlendiğinde bedenin ne yapıyor? Yüzün, gözün ne yapıyor? Eğer onu bilmezsen karşındakini okuyamıyorsun işte. Yani ben bunu yaparken veya böyle yaparken yaptığım zaman ne zaman yapıyorum? Düşündüğüm zaman, çok derin düşündüğüm zaman. Demek ki el yüzde bir yere gidiyor. Ve bunu bakarak bakarak, şimdi ben tabii yıllarca insanları observe, böyle içime çekmişim. Beni bırak bir kafede, sabah bırak, akşam al, ben çok mutluyum. Çünkü insan seyrederim ben. Onlar işte bankaya karakterleri sokuyorum ben. Ve dikkat et, bak bunu sen de yapıyorsundur. Birini gördüğün zaman çok tanımasan bile dersin ki şunun gibi herhalde, bunun gibi bir karakteri var dersin. Neden öyle bir şey diyorsun?
1: 5 dakikadır onun kendini çekiyorum.
0: Nasıl, neden? Nasıl çekiyorsun?
1: Ne bileyim, mesleki deformasyon.
0: Mesleki deformasyon, çünkü artık o kadar görüyorsun, izliyorsun, aktif izliyorsun, dinliyorsun ki bu karakter burada, bu karakter burada. Sanduka düşün, herkesin bir yeri var.
2: Sen de bak matematik kafasın. Tık tık tık tık yerleştiriyorsun çekmeceleri.
0: Evet. Bunu kocamıza söylersen sevinirim.
2: Aa, o senin bir dakika şey mi olduğunu düşünüyor, sözelci oldun mu? Hiç alakan yok. Gayet analitiksin. Yani. Hayır, sağ beyin olabilirsin ama bu analitik olmana engel değil.
0: Teşekkür ediyorum, evet.
2: Hiç öyle bir şey yok yani.
0: Aynen.
2: Bu sol sağ beyinli olamayan sol beyinlerin uydurduğu bir...
3: Bunu içerim ben. Su.
2: İç suyunu. Şey, peki üçüncü banka ne?
0: Üçüncü banka hikaye bankası.
2: Çok, o kadar önemli ki banka.
0: Çok önemli. Çok
2: önemli. Burnanın zırt dediği yer.
0: Aynen öyle. İnsanlar şunu, burada bu coğrafyada daha çok bu algılanıyor. Ya hikaye anlatma ya, bırak Allah aşkına, ne hikaye anlatma eğitimleri. Biz zaten DNA'mızda var hikaye anlatımı. Yani biz ateş börekler kurup konuşamazken bir yerlere çizip aman şu hayvan geldiği zaman bak falan dediğimiz bir DNA'dan geliyoruz. O yüzden biz hikaye anlatılmasına, nasıl söyleyeyim, su gibi bir aslında ihtiyaç bu. Biz hikayelerle büyüdük. Bir araya geldiğimiz zaman da ay kızlar ne oldu, başıma ne geldi, anlatmam gerekiyor. Her konuda, hayatımızın her konusunda biz hikaye anlatıyoruz aslında. Ama işe gelince hop grafikler çıkıyor, matematikler çıkıyor, numaralar konuşuyor ve karşı taraf ne oluyor? Eğer teknik teknik anlatsın istediği kadar, süper. Ama teknik değilse karşı taraf, pazarlamaysa, basınsa
1: ya, tabii.
0: Anlamadığı zaman basın seni dünyaya açıyor. Senin yaptığın muhteşem şeyleri basına, ama anlamadığı sürece o zaman ne oluyor? Aman üf, pazarlamacılar, aman uf basın. Aynı şirkettesiniz, farklı silolar, farklı silolar. Sizin bir araya gelmeniz gerekiyor. Bunun için de senin kime, işte yine birinci bankaya gidiyoruz. Kiminle konuştuğunu, kime nasıl anlatman gerektiğini bilmen gerekiyor ki. Ve bunu anlatırken de beden dilini iyi anlaman gerekiyor. Ha, burada anlamadı, boş bakıyor. Ben bunu farklı bir şey anlatayım veya sorayım, anladı mı demesi gerekiyor. Hikaye, babam mesela hikayeyi çok güzel bir şekilde kullanırdı. Aktif dinliyorsun ya, çok hikaye topluyorsun. İşte o sandukanı hikayeler biriktiriyorsun. Ne zaman, kiminle, nerede, ne hikayeyi çıkartıp paylaşacağını bilemiyorsun. Ve ben bunu babam yaparken çok gördüm. Aa baba, nereden çıktı bu? Truman'la ne alakası var? Kızım, ben Milli Talebe Federasyon Başkanlığı yaparken John F. Kennedy'nin bursuyla gittiğimde Başkan Truman'la görüştüm. Onunla şöyle oldu, böyle oldu. Böyle kala kalıyorsun. İnsanlar da kalıyor. Vay diyor. Veya Japon delegesi geldiğinde mesela, biz işte gençlik, bu arada Metin abiyle rahmetli gençlik tiyatrosunu kurmuşlar. Bilmiyordum. Metin Serezli ile.
2: Ha, bir an evet onu
0: Metin Serezli ile. Evet. Onunla beraber mesela Japonya'dan.
2: Ki senin idollerin değil mi Metin, evet. Nevra Serezli çifti?
0: Evet. Evet. Nevra abla hep böyle bakışırdık. Geldiğinde benim oyunlara severim. Nevra abla der mi sen yapıyorsun ben de yıllar sonra senin yaptığını yapıyorum. E kızım tabii ki oldu. Yok ki komedi kadın yok başka oyun yok. Hı-hı. Yazılmıyor diye. Neyse orada mesela Japon heyeti geliyor. Yemekte Japon heyetine onun kültüründen bir şey verdiğin zaman o ne oluyor heyet bir anda nereden çok biliyorsunuz evet. Oluyor. Ben Davos'taki sunumlarda da öyle yaptım. Oradaki bütün Afrikalısı da var, Avrupalısı da var, herkes var. Geldiğin zaman işte bonsoir dediğinde ne bileyim Afrikanca bir şey söylediğinde, İtalyanca bir şey attırdı. Hiç cümleler kurmana gerek yok. Farklı bir ülkede kendi lisanı duyduğun zaman bizim işte merhaba biliyorum ben mesela. Merhaba dediklerinde Türkçe mi biliyorsunuz? No that's it, that's it. Nasılsın? I know nasılsın. Farklı psikolojik olarak bir bağ kuruyoruz. Hmm. Bütün bu aslında olayın altında bağ kurmak var aslı. Bağ kurmadığın kimseye güvenemezsin. Kimseyle birlikte çalışmak istemezsin. Zaman geçirmek istemezsin. Dolayısıyla bağ kurmak için yapılan şeyler. Hikayede hmm. en büyük şeyi. Teknikte işte NATO'ya geldiğimizde koca koca insanlar 3600 kişinin arasından %4'e giren inovasyonlar ama öyle böyle teknolojiler değil. Fakat sunumlarına bakıyorsun, ne yapıyorsunuz diyorsun yani hiçbir şey anlamıyorum.
2: O kadar haklısın ki ben de çok fazla konuşma yapıyorum, moderasyon yapıyorum ya da yönetiyorum.
0: Aha.
2: O kadar haklısın ki ah ah ah.
0: Görmüyorlar ama biliyor musun? Ah. Daha bak dün akşam bugün sunumları vardı. Dün akşam yine sunum öncesi bir coaching yaptım. Biz hep ya bariz gelen şeyler çok kalabalık. Çıkart bunları yoksa sen niye anlatıyorsun? Ha bunu anlatmayacaksan, e-mail'a yollayacaksan yolla.
2: Çok doğru söylüyorsun. Ama, ve buraya bağlanıyor ama. Bağlantıyı kuramıyor. İki tane görsel arasındaki bağlantı bile yok. Niye gördüm ben şimdi bu grafiği?
0: Evet ve transition'lar da yok. Birinci grafikten, daha doğrusu birinci slide'dan, evet. İkinci slide'a... Ya bunu hep şey diye düşünüyorum.
2: Ya çok özür dilerim. Burayı ne olur dikkatli dinleyin. Bizi çok beyaz yakalı AB grubu çok izliyor çalışan. Ne olur arkadaşlar. Yani evet. Bu çok büyük bir problem. Yaptığınız sunumlar o kadar sıkıcı ki.
0: Evet.
2: Yani şey batağında boğuluyorsunuz. Ne olur dikkatli dinleyin, evet. Burayı. Hikayeleştirmek ve birbiriyle bağlayarak o görselin de bir anlamının olması çok önemli.
0: Evet. Yani slaytları hikayeleştirmek, evet. Gerekiyor. Ve o hikayeleştirdiğin slide'ın transition'ları, birinci slide'dan ikinci slide'a giderken neyle beni bağlıyorsun? Bağlıcın ne? Bunları yaptın ama sunum işte karizmatik sunum burada geliyor. Bunu sen nasıl aktarıyorsun? Sadece tamam benim harika bir hikayem var ve ben bunu anlatacağım. Hı hı. Teşekkürler. Olmaz, o da olmaz. O kadar insanın, o kadar sesin arasında demeleri gerekir ki ya... Aslı diye bir kadın vardı. Bayıldım, bayıldım. Aklımda kaldı. Ben onunla görüşmek istiyorum.
2: Ben de ne diyorum biliyor musun?
0: Ne diyorsun?
2: Bak burada. Başlangıçta dediğini söylüyorum hep. Yani benim de mottom o. O sunuma, ya benim anlattığım şeye başlayan insanla, kadınla, bittiğindeki kadın aynı olmasını istiyorum. Bir şey girsin. Ya yani aklına girer, kalbine girer, canı, evet. Yanar, güler, neyse bunun adı. Aa buradan da bakabilirim der ama aynı olmasın yeter ki.
0: Aynen öyle. Aynı olamaz, seyircin farklı. Yani aynı anlattığın şey bile seyircin farklı olduğu için farklı işte hep derlerdi. Ya siz aynı tiyatroyu her gün oynuyorsunuz, sıkılmıyorsunuz mu? Hayır, çünkü ben aynı şeyi oynayabilirim ama aynı şekilde oynamıyorum ki. Çünkü seyirciden gelen enerji farklı. Güldükleri yer farklı, ağladıkları yer farklı. İşte bunu okuyabilmek, bunu iş dünyasına aslında haritala. Direkt mapping bu. Çok önemli ve insanlar çok fırsatlar kaçırıyorlar aslında. Görüyorsun sen de. Ben biliyorum bir de. Ben artık yani mühendisim veya işte da çalışıyorum. Tamamdır ama değil. Çünkü şunu çok yanlış yapıyorlar. Nasılı ve neyi konuşuyorlar?
2: Neyi
0: nasılı
2: gerekiyor?
0: Ve neyi? What and how?
2: Neyi konuşmaları gerekiyor?
0: Why? Nedeni konuşmaları gerekiyor. Hangi problem var? Hangi problemi çözüyorsun? Hı-hı. Ve bu neden önemli? neden önemlisini insanlara getirdiğin zaman ve onu hissettirdiğin zaman işte orada bir bağ kuruyor. Ya bir dakika, bu inanılmaz bir şeymiş. Nasıl yaptın? Kaç sene sürdü? Moleküller nasıl olacakmış? Bunu I don't care. Umurum bile değil. Sen bu sorunu çözebilecek misin? Yani bu şey gibi, ben diyorum ki seni diyorum ben unutulmaz yapacağım. İlk aklına gelen sonradan nasıl ya? Sonradan nasıl ya? İlk bir böyle bir heyecanlanırsın.
2: Normal, insani.
0: Tabii, ondan sonra heyecanlanırsın ve evet istiyorum ama nasıl yapacaksın bunu?
2: Ya ben de mesela sana sen bana desen ki seni unutulmaz yapacağım. Ben de neden?
0: Ha,
2: neden?
0: Ama işte o kişiler zaten bu
2: neden beni unutulmaz yapıyorsun? Hani diye sorarım, nasıl sormam? Neden ben?
0: Ama o ayrı, şimdi benim söylediğim iş dünyasında binlerce sunumun arasından işte çıkıyorsun konferansta konuşuyorsun. Seni unutulmaz yapacağım. You're going to become impossible to ignore. Ki diğer insanlardan farkın olacak. Seni hatırlayacaklar. Yoksa hayat gayem beni unutulmaz, o ayrı bir şey. Ama iş dünyasında herkes bir beni hatırlasınlar, benim yaptığım işi hatırlasınlar, görsünler, beni seçsinler gayesindeler.
2: Burada bir parantez açabilir miyim? Burada aç. CEO'lara da söylemek istediğim bir şey var. Yani söyle. En üst düzey yöneticiler. Çok fazla yapıyorum bu işleri, gidiyorum. Çok da dinliyorum da konferanslarda. Sazı ellerine aldıklarında 10 dakika konuşma sürelerini 20 dakikadan önce bitirmiyorlar diyelim ki. Ve burada da kendi şirketlerinin reklamını yapıyorlar. Yani zamana uymamak kabalıktır ve zamanı yönetemeyen bir CEO.
0: Çok doğru.
2: Zamanını bile yönetemeyen bir CEO görüyorum ben sahnede, bu bir. İkincisi, niye reklamını yapıyorsun arkadaşım? Senin şirketin kendisi konuşamıyor.
0: Aciz mi?
2: Çok da büyük şirketler bunlar bu arada.
0: Evet.
2: Çok da büyük şirketler. Konuşamıyor mu, bilmiyor muyuz? Sen bize neyi anlatıyorsun? Sen benim hayatımdan fazladan 10 dakikayı bunun için mi çalıyorsun? Ben niye burada reklam alıyorum?
0: Aynen.
2: Yani bunları hesaplamaları gerekiyor. Niye bunu? Ezber sunum var. O ezber sunumu alıyor. Her yere yanında taşıyor.
0: Bizde ne var biliyor musun? Hangi arabayı kullanıyorsun? Hangi kıyafeti giyiyorsun? Hangi statümüz, title'ımız, titrimiz, kimliğimiz oluyor. Ve onun da tabii bir konuşmam gerekir. Benim şirketim karizma dedim ya, seninle alakalı değil. Oraya çıksa mesela, sektörüyle alakalı bir bilgi verse, bir değer katsa, insanlar daha fazla gelip konuşmak isterler. Bir dakika, bu harikaydı, acaba anlatır mısınız, nasıl bir iletişim kurabilirim sizinle diye. Ama insanlar kendilerini konuşmayı veya şirketlerini konuşmayı tercih ediyorlar. Çok yanlış. Çok yanlış.
2: Bir CEO şirketini konuşarak da aslında kendini konuşmuş oluyor. Çünkü
0: o yüzden konuşuyor.
2: O var. İcra'yı yapan kişi o.
0: Aynen öyle.
2: Yani burada aslında ben dili var şirket üstünden.
0: İşte orada biraz zorlanıyoruz biliyor musun? Coğrafik olarak yani bu kişiyle de alakalı tabii. Yani eminim Türkiye'de de buna karizmatik, çünkü karizmatik dediğin zaman ne ya diye bizim böyle kodlanılmış ama Amerika'da ve diğer yerlerde, çalıştığım yerlerde çok ilginç geliyor ve söyle anlattığın zaman evet buna ihtiyacım var diyor. Karizma ve karizmatik liderlik bulaşıcı. Yani sen liderini gerçekten karizmasını aktive edip karizmatik liderliğe oturttuğun zaman ne oluyor? İster istemez altındaki insanlar da ondan ona bulaşıyor. Tabii. Onu bulaşınca ne oluyor? Bu ta müşteriye kadar gidiyor. Müşteri o zaman sana göre geliyor veya gelmiyor. Self selection oluyor zaten. Her şey yerine oturuyor. Böyle şeye benzetiyorum ben bunu. Ben de varım, ben de varım, ben de çok iyiyim. Harika bir oyuncuyum, ben de varım, ben de varım. Deme, yap. Görsünler ve onlar seni istesinler. Hoş, biz hep böyle büyüdük annelerimizden, ailelerimizden. Çiçim söyleme, sen çık, senin yaptığın şey anlatsın zaten diye. İşte bu karizma aslında biraz da öyle. Yani bulaşıcı olması inanılmaz güzel bir şey ve bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Siz bunu sadece CEO'larınıza, üst seviyedeki aslında liderlerinize vermeyin. Bunu alttan başlatırsanız böyle bir zaten kültürü büyütmüş olacaksınız.
2: Dördüncü banka ne?
0: Dördüncü banka Humor Bank. Espri. Espri yapmayı, ben komik değilim. Ben zaten komiklik yap demiyorum. Yani herkesin bir espri anlayışı vardır. Ama şimdi bu bankalar birbirleriyle aslında iç içe. Sen espri yaparsın, öyle bir espri yapıyorsundur ki kişi ile hiç alakası yoktur. Yine dönüyoruz başa. Karşındaki kişiyi bir tahlil etmen gerekiyor. Senin yapacağın espriyi kaldırır mı? Uyar mı? Uymaz mı? Kaç yaşında mesela yaşlı bir teyzeye yapacağın espri, senin yaşıtına yapacağın espri aynı olamaz. Olmaması gerekiyor gibi şirket içerisinde veya toplantılarda eyvah böyle gerildi herkes, ortalık gerildi, ne yapacağım? Hemen bir espri atıyorsun ortaya. Doğru espriyi doğru dozda, doğru sesle, doğru bedenle, doğru hikayeyle. Ne oluyor? Bir hop.
2: Ay çok kolay kırıyor. Bir şeymiş gibi anlatıyorsun ya şu anda. Ortam gerilmiş şirkette bir gözünüzün önüne geliyor. Espri atıyor ortaya. Bir de bu doğru olacak. Doğru ortam olacak. Zamanlama doğru olacak.
0: Aynen.
2: Onun terazisi 60-70 yaşında oturuyor. Kolay mı o iş?
0: Ama 60-70 yaşında oturtamayanlar bile var. Aa, biliyor
2: hayır,
0: musun?
2: Onun konuşmuyoruz. Ama yani bu iş dediği şey pratik, çok zor bir şey.
0: Zor. Pratik. Yani şöyle, benim işte bu metodoloji bütün bunları kolaylaştırıyor. Bunu devam ettirdiğin zaman neler yapman gerektiği orada zaten söylüyor. Ve söylüyorum yani pat diye olmayacak.

0: bu. Ben 30 senedir sahnedeyim. Hı hı. Ama bunu ben nasıl yaptım? Pratikle, ama pratikle.
1: Sen de bence pratik. Hep vardı bu demet. Ya sen hep öyle bir kadındın bak.
0: Açıktım çünkü ben yani, hiçbir zaman kapatmadım. Hani hatırlıyor musun bebekken yapma öyle etme falan. Hiç ben 5 yaşımda ne yapmak istediğimi
1: çok
0: biliyordum.
1: Çok önemli bir şey söyledin. Açık mı olmak gerekiyor?
0: Açık, coachable. Yani şey, her zaman.
1: Ha, açık böyle kapalı enerji mik değil. Böyle kocaman açık aynen. Açık olacağız.
0: Aynen. Aynen öyle. Ben girdiğim her yerde bir şey yaparım. Merhaba nasılsınız derim. Açarım yani fiziksel olarak da açarım. Yani bu beni rahatlatacak bir şey aslında. Ve karşı tarafı da rahatlatacak bir şey. Çünkü artık hele bu dönemlerde öyle insanlar da göremiyorlar. Onlar da çok stres içindeler. Öyle bir insanla karşılaştıkları zaman onlar da açılıyor.
1: Sen yani Türkiye'deki mesela kurumsal hayat içinde zaten kapalılık alın yazıları olmuş insanlara. Dilleri bile bambaşka kapalılıkta olan insanlara. Açık olmak gerektiğini anlatıyorsun.
0: Açık olan varsa ve o ben kazanır. Bunu aynen yani hep bu şey diyoruz coachable. Çok ihtiyacım var, çok ihtiyacım var ama yani ben eğer şöyle başlıyorsa şimdi Aslı Hanımcığım yani ben zaten yıllardır bu eğitimlerden geçiyorum biliyorsunuz yani bunlar bizim için çok şeyler değil. Zaten ben 25 senelikte üst düzey yöneticilik yapıyorum yani konuşma böyle bir konuşma tarzıyla geliniyorsa zaten bil ki o ilerlemeyecek veya çok zor ilerleyecek. Benim bu metodolojinin özelliği ne biliyor musun Aslı? mesela geldin, bir şey anlatıyorsun, sinirlendin, beline koydun elini. Diyorum ki, aslında niye elini beline koyuyorsun? Bilmiyorum, benim işte üvennem yapardı veya işte dedem yapardı. Peki bu sana ne hissettirirdi? Hiç sevmezdim çünkü böyle cadı gibi dururdu. Peki sen niye yapıyorsun? Duruyor mesela. Hı hı. Bilmiyorum, yani bilmiyorum. Ha tamam, gel onu bir temizleyelim. Aslı'nın pozisyonunu bulalım. Aslı'nın bedeni nasıl konuşuyor onu bulalım.
1: O bulamazsın onu Aslı özelinde. Çünkü Ceyhun diye bir yönetmeni var sandalyenin en sağına tünetiyor Aslı'yı. Ne elini beline koyabilir ne başka bir şey bulamazsın.
0: Başka türlü yapamıyor muyuz peki?
1: Ya bu şuraya bak şöyle tünetiyor. Konuşurken bazen kadraja giriyorum da iyice sağa bak şöyle falan oturuyorum yani yakında düşeceğim.
0: Bana hiçbir şey söylemiyor kullandığım şey.
1: Evet. Pardon.
0: Yani... Yani daha
1: olabilen
0: derinlere...
1: olabilir, olamayan olabilir. Evet.
0: O zaman yönetmenle konuşacağız.
1: 8. sezon bitiyor.
0: 8. Evet. sezon. Ay canım ya olsun öyle deme.
1: Ay o benim canım ya.
0: İşte yani çalıştığın insanına bak çok iyi bilmen gerekiyor. Ve bunlar bak minik minik atışmalar mesela. Kişiyi biliyorsun, tanıyorsun. Neye alınır, neye alınmaz biliyorsun. Nasıl tonla söylersem ne olur biliyorsun. Ve zamanla oturuyor bunlar. Ben diyorum ki... Mesela dün ben ayrılırken ekibe 8 ülkeden NATO için geliyorlar. Dedim ki bak bu bir başlangıç. Şimdi bunu ikinci sunumunuzda tekrar deneyeceksiniz. Bir şey daha değiştirin, bir şey daha değiştirin. Yapa yapa, yapa yapa olacak bu. Ha mümkünse mesela bir tüyo vereyim. Videoya çeksinler kendini. Videoya çekin. Kendine video çekiyorsun. Ama benim koçum yok ki. Tamam. 3 defa seyrediyorsun. Birincisini sadece sesini dinliyorsun, not alıyorsun. Ya bu ne ya? Ne kadar çok yazmışım, söylemişim ah! Dediğin yerleri not alıyorsun. İkincisinde sesi kapatıyorsun, sadece görseline bakıyorsun. Not alıyorsun, niye böyle yapmışım devam, niye böyle kalmışım, niye böyle kalmışım diye onları not alıyorsun. Üçüncüsünde hepsini tekrardan seyrediyorsun. Diyorsun ki evet ya, benim bunları değiştirmem gerekir. Kendi kendine de bunları yapabilirsin ama... Hep şunu söylerim ben, sunumdan indikten sonra arkadaşlarınıza, yani çalışma arkadaşlarınıza ya nasıldı, nasıl oldu diye sormayın. Onlar daha mı iyi biliyor? Profesyonel değilse eğer, usta değilse, uzmanı değilse sormayın. Alacağınız şey çok güzeldi, harikaydı veya yani bunların hiçbiri feedback değil, hiçbiri geri bildirim değil. Yani seni ilerletecek bir şey değil. Harika, en sevmediğim şeydir. Mesela kulise gelip şey yaptıklarında müthişti. Sorduğum ilk soru şu olur. Neresi müthişti? Neresini beğendiniz? Çünkü benim harikanın dışında ne işledi, ne çalıştı, ne çalışmadığı bilmem gerekiyor ki gelecek sefere yapayım veya yapmayayım. Ya ben 5 yaşındayken de böyleydim. Bak yazla annemlerin şeyi gelirdi, aileler gelirdi böyle 5 çayına çimenlikte. Ben hazırlanırdım. İlhan teyze şunu sever, işte Ayşe teyze bunu sever, şu işte şarkıyı söyleyeyim, bunun taklidini yapayım diye. Ve yapardım. Alkışladıkları şeyleri tutardım, güldüklerini. Yok, gülmediklerinde ya bu işlemedi derdim, ben bunu yapmayayım bir daha, başka bir şey bulayım derdim. Yani benim aslında hiçbir zaman bir başarısızlık hikayesi veya başarısızlık gibi bir şey yoktur kafamda. Hep bir öğrenme çizgisidir o, öğrenme yoludur. Bunu ya, laboratuvar gibi ya. Bunu yaptım olmadı, bunu yaptım oldu, bunun dozunu arttır, bunu unut, başka bir şey koy. Böyle böyle yapa yapa yapa yapa buluyorsun bunu. Ama işte açık olmak derken, ay rezil oldum deriz ya, ay rezil oldum. O hissiyata da açık olmak gerekiyor, kendinle dalga geçebilmek.
1: Ama şimdi bak, senin bütün bu söylediklerin kendini merkeze koymamakla ilgili.
0: Aynen.
1: Sen öyle bir şey söylüyorsun ki kendini merkeze koymayan işte insanlar o progresif hale girebilirler. Aynen. Yani onu ilerleme yıkay. Kendi merkeze koyduğun an kendi rezil olma duygunla baş etmeye çalışırken ne gözlemleyebilirsin?
0: Aynen.
1: Ne bir dahakine başka bir şey şunu yapmayayım, şu şundan hoşlanır diyebilirsin. Dolayısıyla burada çok önemli temel bir varoluş şekli var.
0: Bravo. Aynen öyle. Bak yine dün konuşurken şunu söylediler. Ben çünkü hep diyorum ki sahneye çıkmadan önce çok mu heyecanlandınız? Çok heyecanlıyım. Çok böyle I'm nervous. Çok sinir böyle. Heyecan, kötü bir heyecan. Anksiyete. Fizyolojik olarak anksiyetede heyecan da aynı şey. Ne oluyor? Kalbin daha hızlı çarpmaya başlıyor. Ellerin terlemeye başlıyor. Nefesin değişiyor. Heyecanlandığın zaman inanamıyorum beni seçtiler diyorsun. Aynı şey, kalbin çarpıyor. İnanamıyorum diyorsun. Yine terlemeye başlıyorsun. Aynı şey, sadece anksiyete beyinde, mantıkta başka şeyler söylüyor. Başka hikayeler yazdığı için sen çıkacağım, bu insanlar bana bakacak. Acaba üstümde şunu mu görecekler bunu? Ben de diyorum ki bak, it's not about you. Seninle alakası yok. Şöyle düşün. Ay, çıkacağım ve onlara öyle güzel bilgiler vereceğim ki hayatlarını değiştireceğim. Yani hani bu seanstan çıktıktan sonra bambaşka insan olacaklar. Girdikleri insanla çıktıkları insan bambaşka olacak dediğinde hangi söylemde ben varım? Hepsi karşı tarafla taraf.
1: İlgili.
0: Ve karşı tarafı düşünmeye başladığın zaman heyecanın gidiyor. Allah Allah gidiyor.
1: Doğru.
0: Onlar için heyecanlanmaya başlıyorsun.
1: Doğru.
0: Ve yanlış yapsan da daha doğallaşıyorsun. Ay, ay vallahi ayakkabı topuklarla da yürüyemiyorum. Şimdi neyse devam edelim diyebiliyorsun.
1: Gerekirse çıkarır.
0: Gerekirse çıkarıyorsun. Aynen öyle. Aranızda ortopedist var mı diyebiliyorsun. İşte o esprileri koyabiliyorsun. Ama tam tersi ise orada bir ayağın şey olsa bittin.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
10: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
4: Bizim sektörde de çok var. Bilmiyorum Ceyhun'la Hande de biliyorlardır. Yani mesela çok fazla kendiyle ilgili hazırlık yapan insan. Sunucu diyelim ki işi var, programı var. Makyajı, saçı, osu busu çok fazla vakit harcayan. Ben karşı tarafla ilgili daha çok hazırlanmayı daha öne koyarım mesela. Yani o... Hani o benim için bir çizgidir. O önemli bir şeydir.
5: Sen çalışıyorsun. Bak karşına gelecek insanı çalışıyorsun. İşte aynen söylediğim bu. It's not about you. It's about the other person.
4: Ya benim saçım dağınık olabilir bu arada. Yüzüm parlıyor olabilir.
5: Ama inan insanlar görmüyorlar. Çok sevdiğim bir Bingül ablam vardır. Dedi ki ya Demet dedi yıllardır dedi bizim bir teyzemiz vardı dedi. O kadar komik, o kadar güzel sözleri, hikayeleri var ki dedi. Yıllar sonra dedi biz vefat ettiğinde kambur olduğunu gördük dedi. Kambur olduğunu farkına bile varmamışlar yıllarca. Çünkü bakmıyorsun ona.
4: Dur 5 dakikamız kaldı.
5: Nasıl 5 dakika? 5. bankayı söyle. 5. bankayı söylüyorum. Vulnerability Bank. Kırılganlık. İşte bu çok önemli. Bilhassa üst düzeye çıktığımız zaman ben her şeyi bilirim. Her şeyi kontrol ederim. Ben Süpermen misin sen yani robot değilsin. Hiç kimse de bir robotla çalışmak istemez. İnsan insanla çalışmak ister. Ama şu değil. Git işte çalışanın kolunda omzunda ağla. Biliyor musun benim ne travmalarım var değil. Bu aynen şöyle bir şey mesela. Aslı biliyorsun yarına işte X firması gelecek ve sunum yaptırmamız gerekiyor. Sen harika yapıyorsun. Ben hiç beceremiyorum o sunum işlerini. Senin sunumların müthiş oluyor. Acaba bu akşam kalıp sen o sunumları yapabilir misin? Harika olur. Şimdi Aslı şey düşünmüyor. Ulan diye almış sunum yapamıyor. Bana sordu görüyor musunuz? Demez. Beni görüyor der. Beni duyuyor der. Ve benden bir şey istiyor der. Ve en iyisini de yapar. Vulnerability, kırılganlık böyle bir şey işte. Yani bir böyle yumuşak tarafınızı göstermeniz gerekiyor. Sizin çok güçlü olmadığınız tarafınızı göstermeniz gerekiyor ki diğerleriyle bağ kurabilin. Ama diyelim ki bütün bankalar tamam bir tane anahtar. Hani böyle her kapıyı açan anahtar var ya. Confidence, courage.
4: Evet.
5: Eğer senin bütün bu yaptıklarını, konuştuklarımızı çıkıp ağzını açıp kullanacak, söyleyecek güvenin yoksa ve cesaretin yoksa hiçbir şey çalışmaz. Denemen gerekiyor. Yine pratik
4: defalarca pratiğe geliyoruz. Korkmadan çıkmak gerekiyor oraya.
5: Aynen öyle. Yani o yüzden hep ben mesela daha çok bu coachinglerde hep pratik yap, tekrar yap, tekrar yap. Görelim, alalım, şuradan al, buradan al. Bayağı bir oyun direkt ediyormuş gibi bunları yapıyorsun ve çok büyük gelişimler oluyor. Dün 25 senelik askeriyede çalışmış. Şu anda yine o şeyde NATO Diana'da çalışan dedi ki Demet dedi senin seanslarından sonra 3 seans yaptık. Ankara'da da yaptım, burada da yaptım. Ben çok değiştim dedi. Yani değiştirici bir süreç açıksan eğer. Farklı perspektifler veriyor. Kendini tanıyorsun. Sesini, bedenini, karşı tarafı. Çok güzel bir şey ve çok da işe yarıyor. Ben bu kadar olacağını tahmin etmezdim. Resmen evren dedi ki senin bunu yapman gerekiyor.
4: Karizma böyle bir şey mi Demet? Karizma ne? Tamam karşı tarafla ilgili ama yolda yürürken ne? Bak yürüyorum kimseyle konuşmuyorum. Kimseye de soru sormuyorum. Karizma ne?
5: Marilyn Monroe'nun çok güzel bir hikayesi var bununla ilgili. Arkadaşıyla yürüyorlar. Yürüdükleri zaman hiç kimse Norma Jean olarak yürüyor. Kimse tanımıyor. Diyor ki arkadaşına görmek ister misin diyor. Neyi diyor? Bir tane de basından bir arkadaşları var. Neyi diyor? Marilyn Monroe'yu görmek ister misin diyor. Göstersene diyor. Ve Norma Jean bir anda Marilyn Monroe enerjisine geçtiği zaman insanlar dönüp dönüp bakmaya başlıyor. O enerji shift ettiğinde yani şöyle bir duruş vardır. Bir de şöyle bir duruş vardır. Farklı bir bakış vardır. Farklı bir enerji yayarsın. O enerjide zaten insanları mıknatıs gibi çekiyorsun. İçindeki mıknatısı aktive etmek önemli olan. Yoksa ne söylediğin değil, sen söylemeden bile 100 kişinin arasında sen niye o kişiyle gidip konuşmak istiyorsun? Hatırla, konferanstasın, biriyle sen onunla görüşmek istiyorsun. Ya ben sizinle çay içmek istiyorum ya, çok yani ben sizinle konuşmak istedim. Aa, niye? Bilmiyorum.

0: Ama sizinle konuşmak istedim. O tamamen enerjiyle alakalı. Tabii ki postürle, nasıl oturuyorsun, nasıl duruyorsun, nasıl bakıyorsun. Hepsi. Yani bunu kontrol edebilirsin. Aslı görünmek istemediği zaman görünür, görünmez olabilir. Ama görünmek istediği zaman da merhaba, pardon dediği zaman başka bir Aslı olabilir.
1: Nezaket çok önemli burada. Zarafet çok tabii önemli. Yani bence bunlar da çok altın kurallar. Nezaket, zarafet.
0: Evet.
1: O işte hele beyaz yakalarıyla beraber o herkese karşı takındığın o kibar tavır.
0: Evet.
1: Bütün bunlar hakkaniyetli olmak, değil mi?
0: O çok
1: alt,
0: doğru söylüyorsun.
1: Üst, hiç fark etmeden herkese eşit davranabilme. İşte bütün bunlarla bezendiğinde harika. Çok teşekkür ediyorum sana. Niye teşekkür ediyorum biliyor musun?
0: Sen
1: Türkiye'ye geldin, buraya geldin, bizimle bize rapor verdin. Onların bütün dışında senin profesyonel yaşantında paranı kazandığın bir alan olan bu alandaki bu 5 madde ve bilgilerini burada halkla ve bizimle yani hep birlikte paylaştığın için, bu cömert tavrı gösterdiğin için sana minnettarım. Çünkü bunu yapan da yok biliyor musun? Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Metodunu bizimle burada paylaştığın için. Size de 45 dakikalık bedavadan işte oh oldu bitti. Bundan sonra yarın sabah bakacağım hepinize. Karizmatik karizmatik dolaşın ortalıkta. Haydi.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: İyi akşamlar. Fed Özel yayınına hoş geldiniz. Ne kadar zaman sonra çok heyecanlı bir yayın bizleri ve de sizleri bekliyor. Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un ilk faiz kararı ve basın toplantısını, yani inşallah böyle bir ben vazgeçtim soru cevap falan yapmıyorum demezse bütün bunları takip ediyor olacağız. Ve kalabalıkla bir ekiple birlikte buradayız. Her seferinde olduğu gibi. Çok sevgili Mete Yüksel, iki harika bayanın ortasına oturmuş kendisi. Çok da yakışmış. Özlem Derici Şengül ve Bloomberg HT baş ekonomisti Aslı Hanım, Aslı Savranoğlu da bizimle birlikte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi birazdan faiz kararını alacağız. Ve tabii sevgili Mehmet Özdemir de bu akşam bize eşlik edecek araştırma masasında. Hem karar sonrasında hem de Warsh'un konuşması sonrasında piyasalara da onunla birlikte daha canlı canlı bakıyor olacağız. Şimdi beklentilerimizi şöyle hızlıca konuşalım. Bu taraftan başlayayım. Özlem, ne diyorsun, ne beklememiz lazım? Hem faiz kararı tarafında hem de Warsh'un konuşması tarafında.
2: Yani faizle ilgili zaten konsensus çok belli. Herhangi bir değişiklik beklemiyorum ben de. Ama tabii Warsh'un konuşması kritik olacak. Orada da çok böyle güvercin açıklamalar beklemiyorum. %4 üzeri bir enflasyonla girmişken bu döneme. Çok güvercin olmayacaktır muhtemelen, ama tabii barış sürecinin böyle başlamış olması diyeyim, belki bir parça böyle aşırı şahin bir yaklaşımdan alıkoyabilir Warsh'u. Bu anlamda biraz böyle ne Trump'ı ürkütecek ne piyasaları ürkütecek bir yaklaşım görebiliriz. Ama tabii yani insanın tonlaması, eli kolunu kullanması bile her şeyi değiştiriyor. Veya hangi kelimeyi kaç sefer kullandı filan. Evet. Onun için takip edeceğiz. Bakalım ilk defa göreceğiz.
1: Yani vahşi metin değişiklikleri olabilir. Sonuçta Powell'ın metnini tamamen revize edecek olması lazım. Gözümüz kulağımız orada. 3.75 değişmeyecek net bir şekilde. Bir de adam hiç şeyden hoşlanmıyor, basın toplantılarından. Evet. Minimum iletişimde bulunalım, çok fazla bilgi paylaşmayalım, elimizi açmayalım topluma falan şeklinde. Yani çok kısa bir basın toplantısı olur mu diye düşünüyorum, ama çok da fazla soru var. Herhalde ikisi birbirini dengeleyecek. Yani kısa kısa soru cevap, ama çok fazla adet cevap ve soru yarım saati aşacağını tahmin ediyorum her türlü, ama evet. Powell'ınki gibi bir saate ulaşmayacaktır.
0: Bakalım göreceğiz karar gelmek üzere. Aslı sen ne bekliyorsun? Yayından önce biz de aynı tedirginlikle Aslı'yla konuşuyorduk ama bu ilk hadi yapmaz herhalde diye de düşündük.
3: Evet, kısa kesmez inşallah. Yani
0: evet, beklentiler dahilinde özür diliyorum. Sabit tutmuş FED kararı faizi. Beklediğimiz bir faiz kararıydı. 3.5-3.75. Şu anda bir şey yok. Evet, neler var? 18 FOMC üyesinin 9'u 2026'da bir faiz indirimi bekliyor, değil mi?
2: Yarısı faiz
3: artışı diye 18'in 9'u 2026'da faiz artışı
2: bekliyor.
0: Bölünmüş bir yine FED karşımıza çıktı. Bayağı da böyle keskin bir çizgiyle bölünmüş, değil mi Aslı?
3: Evet, gerçekten. Yani gördüğümüz kadarıyla şu anda ilk etapta 9 üye faiz artışı bekliyor gibi gözüküyor. Referans daha ileriye yönelik, ama bir ek bir düzeltme olmasına ilişkin referansın kaldırıldığını görüyoruz.
0: Zaten o da o additional ek lafının da ortadan kalkacağını, kalkma ihtimali olduğunu söylüyorlardı, değil mi?
1: Evet, yani şimdi 3.5 Mart'ta beklenendi yıl sonu için 3.75'ten 3.5'a inmesi. Şimdi o 4'e çıkmış gibi görüyor. Yani bir tane faiz arttırımı sanki bu fiyatın içine girmiş gibi görüyorum ben. Onun dışında çekirdek PC ile ilgili masif bir revizyon görüyorum, yanlış görmüyorsam. 2.7'den 3.3'e yükseltmiş 2026 için çekirdek PC tahmini. Yani çekirdek PC çok önemli. Bu hani hardcore kişisel tüketim harcamaları, direkt Fed'in karnesi. Karnesi zayıf demek bu yani. 2.7'den 3.3'e revizyon çok masif bir revizyon. İşsizlik oranı bir çıt düşmüş. Daha önce 4.4'tü, şimdi 4.3'e indirmiş. Gayri safi yurt içi hasıla daha önce 2.4 bekliyordu. Şimdi 2.2, daha yavaş bir büyüme olacak diyor. Yani ekonomi yavaş ama enflasyon yüksek. İki arada bir denede, yani iki tarafa da riskler var demek istiyor gibi geldi bana bu. İşsizlik oranı tabii bir çıt daha düşük olması belki faiz arttırımını arkasında destekleyecek bir şey olabilir. En azından işsizlik düşük ama enflasyon çekirdek PC, çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonu beklediğimizden yüksek gelecek. Ondan dolayı da bir 25 baz puan faiz arttırımı yapmamız gerekir gibi düşünmüşler. Kaldı ki yani CME Fed Watch'ta da aralıkta 25 baz puanlık bir artış %50.

0: üyesinin yarısının bir faiz artışı beklediği ya da istediği görülüyor. 3.75 dediği gibi Mete'nin 4'e doğru evrilecek. Yani çekirdek enflasyonun 2026 sonunda 3,3 olduğunu olarak revize olduğunu görüyoruz. 2,7'den. Diğer yandan büyüme, senin de söylediğin gibi bir kez daha tekrar etmiş oluyorum ama 2,4'ten 2,2'ye düşürülmüş. Bir öncekinde 2,4'tü. Fiyat istikrarı vurgusu yapılıyor. Büyüme ve özellikle yatırım sermayesi tarafında güçlü görülüyor. İstihdam tarafı da aynı şekilde hiçbir değişiklik görmemiş. Ana unsurlar şu anda ilk aşamada çıkan böyle. Tabii bunun devamında birçok sorular gelecektir. Şimdi bu metne göre ne sorardınız Kevin Warsh'a?
1: Yani bu ciddi bir enflasyonda böyle bir revizyon varsa gevşek devam etmesi ihtimali var demektir. Yani şüphelendiğimiz, borçtan en çok şüphelendiğimiz yaklaşımdı. Bu eğer genel FOMC'ye sirayet etmişse aslında enflasyonla o kadar kuvvetli bir mücadele görmeyebiliriz acaba. Hani bu yönde mi inisiyatif alacak? Bunu merak
0: ederim.
1: Yani
0: faiz indirimine sorardım. Gidecek misiniz?
1: Faiz indirimine gidecek misiniz? Evet, yani enflasyonu bir faiz artırımı söz konusu olacaksa enflasyonu hani nereye kadar düşürmeyi planlıyorsunuz? %2 halen geçerli bir hedef mi? Yoksa 3'ü gördü ben faiz indireyim falan gibi bir yaklaşımı olacak mı? Beklentilerin iyileşmesi konusunda herhangi bir öngörüsü var mı? Ben şu anda görmüyorum mesela.
0: Ben de aynı şekilde enflasyon rakamının daha detaylı, yani o nasıl görüyor merak ederdim. Çünkü Mete biliyorsun, Warsh çekirdeğin çekirdeği noktasına gelmiş durumda. Yani bizim öyle baktığımız tek başına çekirdek enflasyona da bakmıyor.
2: Çekirdek çekirdeği medyan değil, bir de ortalamalara falan bakıyor.
0: O da medyan. Yani çekirdeğin çekirdeğinin medyanı. Evet. Ne diyorsun onu?
3: Trimmed.
0: Hayır, kırpılmış. Yani öyle bir enflasyona bakıyor. Dolayısıyla bu enflasyona vız gelir tırs gider de olabilir yani. Bilmiyorum. Ne diyorsun?
2: Valla vız gelir tırıs gider mi bilmiyorum ama yani bu şimdi şeye bakıyorum, wording'e bakıyorum işte kelimelere vesaire, çok oldukça şahin görünüyor bir öncekine kıyasla sanki bu. Yani Nisan'da bir önceki gelmiş, yani Mart'ta tahmin seti gelmişti, 3 ayda bir geliyor. Evet, demin kıyasladığımız Mart'a göreydi fakat Nisan'da en nihayetinde bir toplantı olduğu için de tahmin seti olmayan, onun da bir metni var. Orada onunkine kıyasla mesela işte istihdam kazançlarının çok daha güçlü olduğundan bahsediyor Haziran'da. Yani bu istihdam iyi ise demek ki kesecek yer yok. Aynı yerde bile duramaz. Daha işte arttırman gerekiyor dönen bir mevzu. İşte onun dışında işte Haziran ayında üretkenliğin ne kadar arttığı, işte sermaye yatırımlarının ne kadar güçlü olduğundan bahsetmiş. Yani bu büyüme işaretidir. O da bu şekilde okumak lazım. Onun dışında yani genel olarak bir dilinde daha fazla hawkish ton olduğunu, şahin bir ton olduğunu görebiliyoruz.
1: İndirim bekleyen yok galiba, değil mi? Üyeler arasında.
0: Dotplot'ta birazdan daha detaylı ona da bakacağız ama şu senin söylediğin çok doğru. Genel beklentiler ya da ilk yorumlara baktığımızda daha sakin bir Warsh toplantısı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir yorumu yapılıyor. Nitekim Dotplot özellikle herkesin çok dikkatini çekmiş. Yani 18 üyenin yarısının bir faiz arttırımından yana olması piyasalar açısından bir sürpriz tırnak içinde olarak da görünüyor diye bak.
2: Haluk Gürümçekçi diyor ki 19 üye varken 18 üye tahmin vermiş. Warsh büyük ihtimalle vermemiş diyor. Sağ olun.
0: Olabilir. Evet. Olabilir. Doğru. Bu arada 19 üye var. Warsh belki orada çekimsel kalmış da olabilir. Aslı sen ne ilave edersin şu anda ilk gördüğümüz metine dair ve sen olsan neyi sorarsın Warsh'a?
3: Yani burada enflasyonla ilgili de hala yüksek olduğuna ilişkin yani %2 hedefinin üzerinde olduğuna ilişkin görüşü orada korumuş ve sadece kısmen aslında arz şokundan kaynaklandığını altını çizmiş. Dolayısıyla aslında tamamen arz şokunun etkisi olduğunu üzerine atmayıp biraz daha o kısmen lafı da aslında bir tarafta şahin okumak istersek o taraftan okuyabiliriz gerçekten de. Yani daha ilk şeyde ilk toplantıda ve ilk açıklamada çok da Warsh'un fazlaca güvercin gözükmek istemiyorum.

0: istemediğini, biraz burada denge kurmak istediğini düşünebiliriz gerçekten de. Ama yani sonuçta ilerleyen zamanlarda bence daha çok tonunu göreceğimizi düşünüyorum. Bu evet. biraz daha ilk toplantı olduğu için olabildiğince piyasayı da ürkütmeyecek diye konuştuğumuz bir noktada gibi.
1: Şimdi şunu yönetmenim ilan ekrana verebilirse dot plot'u onun üzerinden de konuşabiliriz. Bu kadar büyütebiliyorum ama yeterli görünüyor herhalde. Aslı sen kısaca şunu bize yorumlarsan şundan göstereyim, dot plot bize bunu anlatıyor şu aşamada. Birazdan da Mehmet Özdemir'e bağlanacağız. Piyasalardaki hareketi de görmek lazım. 10 yıllıklarda yukarı yönlü bir hareket görüyorum şu an itibariyle. Dolar endeksi keza yukarı yönlü. Zaten öncesinde de bir miktar yukarı yönlüydü. Diğer yandan volatilite endeksinde bir miktar geri çekilme var. Euro dolarda 1.1547'ler gibi bir seviyedeyiz. Pardon canım.
0: Evet, yani sonuçta burada gördüğümüz zaman ağırlıklı olarak 2026'da 3.60'ın biraz, yani şu anda mevcut seviyelere yakın bir seviyede 2026 yıl sonu bitmesi bekleniyor. İndirim bekleyen de aslında bir üye var gibi gözüküyor buraya bakınca 2026 yıl sonu için. Arttırım bekleyenler de var tabii ki ama ağırlıklı olarak 2026'da aslında 3.60 seviyesinin, yani mevcut seviyelerde kalacağı şeklinde yorumlayabiliriz. 2027 için bir aslında medyan bir miktar indirim öngörüyor demek lazım. Hı hı. Ama aslında ağırlıklı olarak Fed üyelerinin çoğu da oldukça indirime daha yakın olduğunu söylemek mümkün. Birçok üye buradan işte 3 üyenin 25 bas puan hatta 6 yani 4-5 üyenin daha hatta indirim yönünde görüş bildirdiğini, daha doğrusu oy verdiğini söylemek mümkün. İleriye yönelik gördüğümüz gibi aşağı yönlü aslında eğilim devam ediyor burada. Sonuçta gene de Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin faizleri indireceğine yönelik aslında hı-hı. görüş burada kendini gene gösteriyor diye düşünebiliriz.
1: Bütün evet, ayrışmaya yani, rağmen aslında nette hala faiz indirimi beklentisi.
2: Ama şöyle şöyle, önce bir artış, yani 2026'da bir artış, 2020'de de o artışın geriye alınması şeklinde. Hı-hı. Yani şimdikiyle aynı seviyeye 2027'de gelecek ama bir yukarı bir aşağı olarak. Ondan sonraki sene de 2028'de de bir indirim olacak gibi görüyorum burada. İndirim olacak ama yani daha öncekine göre, daha önceki işte Mart projeksiyonlarına kıyasla kayda değer ölçüde daha yukarıda. Yani 50 bas puan kadar daha yukarıda 2027, 25 bas puan gibi daha yukarıda 2028. Yani daha öncekine kıyasla daha yukarıda bir faiz oranı var. Bunun da sebebi çekirdek PC'nin daha yukarıda gelmesi beklentisi. Evet, evet. Baksana 2027 için de yani daha önceki noktayı 2 beklenirken şimdi 2.5'a yükseltmiş. Keza 2028'de de bir, daha önce 2 iken 2.1, orada daha küçük bir ayarlama yapmış ama daha yüksek, yani enflasyon yüksek gidecek, büyüme de fena gitmeyecek gibi görünüyor. Yani 2027'yi sabit tutmuş ama 2028'de büyümeyi yükseltmiş. 2.1'den 2.2'ye gitmiş. Evet. En azından bu anket sonucu onu gösteriyor gibi duruyor. Ya o da işte yine aynı mevzuyu destekleyen
0: yani
2: şeylerden biri.
0: Yani şimdiye kadar zaten gelen veriler de biraz bu yönde oldu ya. Yani şimdiye kadar aldığımız aslında savaşın etkilerini bir araya koyacak olursak daha çok enflasyonist etkilerin öne çıktığını evet. Ve büyüme tarafında, istihdam tarafındaki şimdiye kadar etkinin oldukça zayıf olduğunu, yani zayıf derken çok da sınırlı olduğunu, çok da hala daha işte Amerika'daki işsizlik rakamları oldukça düşük, işte tarım dışı istihdam rakamları ve diğer gelen iş gücü istihdam rakamları görece dirençli, ekonomik aktivite aslında görece dirençli bir seyir izliyor. Evet, evet. Buna karşılık enflasyon tarafındaki baskıyı daha ciddi bir şekilde görüyoruz. Ama yani sonuçta geldiğimiz noktada burada gerçekten çekirdek enflasyon ilişkin revizyonun oldukça yüksek olması önemli. Ve şu kısım da önemli, biraz önce bahsettiğim gibi, yani kısmen sadece arz şokundan kaynaklanıyor vurgusu da önemli. Dolayısıyla biraz daha dediğim gibi biraz daha Şahin tarafta kalan bir açıklama gibi gözüküyor.
1: Evet. Peki şimdi genel olarak baktığımızda Fed'in faiz kararı sonrasında ve karar metnini de dikkate aldığımızda tahvil getirilerinde dolar endeksinde yukarı yönlü hareket gördük. Hisse senetleri tarafında ABD'de ise bir geri çekilme var. Ama piyasadaki fiyatlamaların detaylarını döneceğiz araştırma masasına sevgili arkadaşım Mehmet Özdemir'den dinleyeceğiz. Mehmet, nedir ilk fiyatlamalar?
3: Senin de belirttiğin üzere dolar endeksinde yukarı yönlü hareketi yakından takip ediyoruz sende. Hatta 100 seviyesine ulaştığını ve burayı da test ettiğini yakından takip ediyoruz. Belki de beklentilerden bir miktar daha yüksek Şahin tonlamayla birlikte piyasalarda özellikle riskli varlıkların ciddi anlamda olmasa bile geri çekildiği bir fiyatlamayı yakından takip ediyoruz. Nasdaq'taki özellikle sabahtan bu yana yatay seyri yakından takip ediyorduk. Fed kararına kadar daha sakin bir fiyatlama vardı o tarafta ki belki de biraz daha küçük orta ölçekli şirketleri yakından izlediğimiz Russell 2000 endeksinde bugün %1'lerin üzerinde bir performans vardı. Orada 1,3'ler 1,4'ler seviyesine kadar yükselmişti. O tarafta anlıyoruz ki bir miktar daha piyasa fiyatlamasını en azından yukarıdan törpülüyormuş gibi gözüküyor. Özellikle grafik hazırsa eğer ekrana getirebiliriz ki belki de yakından takip ettiğimiz ki borçlanma maliyetlerini ciddi anlamda yansıtan 10 yıllık tahvil faizinin gün içi fiyatlaması da bir miktar daha ki 4-5 bas puan kadar yukarı kaydı. O tarafta artık 4.45'ler 4.46'lar seviyesinde bir miktar daha stabilize olma çabasını görüyoruz. Ama ilk tepki dediğim gibi yaklaşık 4.40'lı seviyelerin üzerinden bir miktar daha yukarı yönlü tepki verdiğini söyleyebiliriz. Tabii özellikle burada hem büyüme tahminlerinin aşağı doğru yönlü revize edilmesi hem de kısa vadeli enflasyon beklentileriyle birlikte bir miktar daha piyasaların artık bir Warsh'un açıklamalarını yakından takip ettiğini söyleyebiliriz. İlk fiyatlama belki bir miktar daha özellikle riskli varlıklar için daha zayıf olabilir ama Warsh'un özellikle konuşmalarının ardından belki bir miktar daha türbülans görebiliriz diyebilirim.
1: Peki Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Basın toplantısını izledikten sonra yine döneceğiz sana. Oradaki fiyatlamaların da nasıl şekillendiğini göreceğiz. Acaba bu fiyatlama derinleşecek mi Warsh'un konuşması sonrasında? Yoksa bir miktar toparlama mı göreceğiz? Hep birlikte bakıyor olacağız. Şimdi çok kısacık piyasadaki fiyatlama şaşırtıcı değil herhalde. Azıcık
2: şaşırtıcı değil derken yani bu kadar şahin bir metinle karşılaşmayı kimse beklemiyordu herhalde. Kevin Warsh birazcık daha Trump'ı dinleyecek bir kişi olabilir diye düşünülüyordu. O anlamda bence çok şaşırttı piyasayı. Ondan dolayı da sert fiyatlamalar var. Özellikle işte faiz tarafında biraz önce Mehmet söyledi. Bu şeyde euro dolar ya da DXY tarafında da masif bir hareket oldu. Yani euro dolar bir anda 1.1590'lardan 1.1540'lara falan çekildi. Evet. Yani dolar değer kazanıyor. Çünkü faizi daha yüksek olacak, daha cazip hale gelecek dolar şeklinde fiyatlar var. Yani faiz daha cazip hale gelecek. 25 bas puan faiz arttırımı. Bütün faizler de yukarıya gitti 10 yılda. Tabii gösterge olarak kullanıp söylüyoruz. Tüm seri her vadede yukarıya doğru gitti tahviller. Hisse senetleri için müspet bir durum değil. Evet. Tahvil yatırımcısı için müspet bir durum değil. Dolar endeksine yatırım yapmış, DXY almış, doları euroya tercih etmiş olan kesim için ise iyi bir hareket olmuş oldu.
1: Evet, yani şaşırtıcı değil derken bu kadar şahin bir metnin üstüne bu fiyatlama şaşırtıcı şüphesiz değil anlamında söyledim. Yoksa piyasa gerçekten daha sakin bir biraz önce de söylediğim gibi Fed başkanı ve aynı zamanda Fed faiz kararı görmeyi
2: daha güvercin bir ton beklerdi.
1: Evet, yani bir ton daha en azından ilk toplantı ilk karar olduğu için ya da Warsh işte biraz daha Trump tarafından hele ki bir de savaşla ilgili son olumlu haber akışına da dikkate alırsak bu kadar şahin bir metin beklenmiyordu. Dediğim gibi Warsh'u dinlediğimizde hikaye nereye evrilecek o önemli. Kızlar, müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Var mı ekleyecekleriniz fiyatlamalarla ilgili? Ne biliyorsun?
4: Teşekkürler. Kızlar deyince bir de.
1: Kızlar ve Mete. Kızlar ve Mete. Çok güzel. Ben çok memnunum böyle olmasından. Ekleyeceğiniz varsa tamam. O zaman bir reklam arasına gidelim. Sonra dönüşte biraz daha konuşup zaten Warsh'u dinlemeye başlayacağız.
5: Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, Fed özel yayınımız devam ediyor konuklarımızla birlikte. ABD Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Karar metni ama beklentilerden daha şahin karşımıza çıktı. Özellikle enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlar var. Diğer yandan büyüme tarafı da bir miktar aşağı çekilmiş durumda. 18 üyenin aslında 19 tane var. Bir tanesi görüş belirtmedi. Muhtemelen onun Kevin Warsh olduğu düşünülüyor. 18'in yarısı 9 üye faiz artışı yönünde oy kullanmış görünüyor. Tabii sonrasında bu metin sonrasında piyasalarda bir miktar bu şaşkınlığa dair sert fiyatlamalar oldu. Az önce sevgili Mehmet Özdemir de güzelce özetlediği üzere dolar endeksinde bir miktar yükseliş var. Tahvil getirilerinde keza öyle. Hisse senetleri tarafı satıcılığı seyrediyor. Euro dolar çaprazında da aşağı yönlü hareket gördük. An itibariyle 1.1556'dan geçiyor orada işlemler. Şimdi biz reklam arasındayken Aslı güzel bir analiz yapmış. Şimdi dedik ya 9 üye, yani yarısı Fed guvernörlerinin faiz artışına işaret ediyor ama orada da ayrışıyorlar. Yani 25 bas puandan 75'e kadar bir range var, değil mi Aslı? Bu çok önemli aslında.
1: Evet, yani bu asıl çarpıcı olanlardan bir tanesi de bu herhalde. 9 tane üye faiz artışı söylemiş. Bunun 3 tanesi 25 bas puan arttırım olması gerektiğini, 5 tanesi 50 bas puan arttırma olması gerektiğini, bir tanesi de 75 bas puan arttırma olması gerektiğini söylemiş ki bunun Powell olduğundan şüpheleniyoruz.
0: Ya evet, ama yani 5 kişinin 50 bas puanlık artış beklemesi 2 faiz artışı olabilir bu yıl içerisinde, bir kere de onu yapmalarından ziyade diye düşündürüyor ve bu şaşırtıcı gerçekten de Mete.
2: Evet, yani faiz artırımı bekleyenlerin medyanı aslında 2 faiz artırımı.
0: Aynen.
2: Yani
0: evet.
2: Çok vahşi bir şey demek ki, yani bu pek dengeli olmayan bir metinle karşı karşıyayız. Daha önceki metin, işte Mart metni olsun, Nisan metni olsun, hep dengeliydi. Yani iki tarafa da riskler var, her şey olabilirdi. Burada büyüme iyi, istihdam iyi ama enflasyon bir şey çok yüksek.
0: Evet.
2: Yani bu doğrudan bizim acilen faiz arttırımı yapmamız lazım metni. Demek ki o faiz arttırımı isteyenler bir şekilde domine etmişler bu metni diye okuyorum. Bir de daha öncekinde bu 12'ye 0 biliyorsun, yani hep beraber evet, kararlarını bu şekilde vermişler. Daha önce çok karışıktı hatırlarsan.
0: Evet.
2: Burada konuşuyorduk, işte Miran başka taraftaydı. 3 tane üye bilakis işte faiz indirilmemesi için daha sert bir şeyler koyalım metne falan gibi görüş bildirmişlerdi. Burada da daha konsensus ve şahin bir metinle karşı karşıyayız.
0: Evet, ama yine de Özlem bir ayrışma hala var sanki Fed'in içerisinde, değil mi?
3: Evet.
0: Yani özellikle beklentilere baktığımızda, yani 5 kişinin 50 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor olması, yani 2 faiz artışı belki de bana biraz o tarz bir yine ayrışmayı, tamam geçen seferki kadar biri Anya diğeri Konya değil,
3: evet,
0: ama zor buluşulmuş gibi yine de.
3: Ama yine de yani miktar konusunda anlaşamamaları normal. Çünkü çok fazla belirsizlik var. Çok fazla değişken var şu anda. Hani barış süreci bir yere varacak mı, varmayacak mı? Devam edecek mi, etmeyecek mi? Ama enflasyon çok yüksek. Bir yandan da yani bir yandan para politikası sıkılaşması gerekiyor. Ama istihdam piyasası işte sağlam ama bazı göstergeler zayıfla işaret ediyor. O yüzden de hani miktar konusunda belki bu kadar kısa sürede bir de döndüler. Yani hani karma karışıkken işte indirime mi gidiyor, aynı sene içerisinde indirime mi gidiyordan işte şimdi arttırma gideceği kesin gözüyle bakılıyor. Bu anlamda ben tam tersi, yani bence o konsolidasyon oluyor ve o yol üzerindeyiz. Bu yüzden görüyoruz bu çelişkileri diyeyim. Ama sonuçta farklı farklı beklentilerden aynı yönde beklentiye evrilmiş olmaları ve de zannediyorum bir sonraki toplantıda belki de hiç sabit kalsın diyen görmeyeceğiz belki, anlatabiliyor muyum? Yani o konsolidasyon yolundaki işte şeyleri görüyoruz. Farklı senaryoları görüyoruz muhtemelen.
0: Sen ne diyorsun Aslı? Yani bu kararı ve metne bakarak sen de bir faiz artışı artık yolda diyebilir misin?
1: Ben o kadar emin olamıyorum hala aslında. Ya beni çok şaşırttı bu anlamda. Şu an bence piyasayı da bu yüzden şaşırttı. Çünkü tam aslında petrol fiyatlarının aşağı geldiği, anlaşmanın söz konusu olduğu bir noktada bir tık daha aslında bu risklerin azaldığını vurgu yapan bir metin görmeyi ben beklerdim aslında. Bu anlamda beni şaşırttığını söyleyebilirim. bu bir sonrakinin de faiz arttırımı olacağı konusunda o kadar da emin değilim. Biraz belki yani şöyle algılamak lazım. Merkez Bankası aynı zamanda beklenti yöneten bir kurum olduğuna göre bir miktar şu anda şahin durmayı beklentileri yönetmek açısından daha anlamlı görmüş olabilir. Yani bu gördüğümüz FED şeyleri

0: Yani daha şahin duruş ve faiz artışı bekleyenler ille de bu deliver olacak, yani ille de bu hayata geçecek diye düşünmemek lazım. Bir sonraki toplantıya kadar ki geçecek zamanda işte bu enflasyonist riskler ne tarafa doğru evrilecek, beklentiler ne tarafa doğru evrilecek, bu arz şokuna ilişkin gelişmeler ne tarafa doğru evrilecek, bence biraz buna bakacak diye düşünüyorum. Bu arada olması gereken ve olmaması gereken arasındaki farkı gene bir kenara koyuyorum. Yani sonuçta ECB faiz arttırdı ve çok ortodoks bir noktadan baktığını biliyoruz. Fed'in ama bu kadar ortodoks bir noktadan bakmadığını bildiğimiz için aslında biraz şaşırdık. Dolayısıyla dediğim gibi bir sonraki noktada hala daha o kadar ortodoksa doğru bir duruş sergileyecek mi? Yoksa sadece o biraz beklentileri yönetmek, biraz zaman kazanmak bir sonraki toplantıya kadar mı? O kadar da emin değilim hala da.
1: Evet, haklısın. Hoş, ECB için de biraz fazla acele ettiler diyenler de var. Yok değil yani. Şimdi bir de galiba korktuğumuz başımıza geliyor. Şurada terminalde bir yorum vardı. Bu seferki metin sen karşılaştırdın. Fark ettin mi onu? Daha kısa.
2: Süper kısa.
3: Şu kadar. Şu kadar.
1: Şimdi o süper kısa, Borş'un da süper kısa bir konuşma yapacağına işaret olabilir diye yorumluyorlar. Bakalım nasıl olacak gerçekten. Ben de merak ediyorum Aslı, yani bir anlatıp anlatıp soru yok deyip inebilir mi acaba?
0: Neyse, biz boşlukları doldururuz böyle durumda.
1: Biz kesin doldururuz, çenemiz maşallah, ama yani gerçekten.
0: Yani evet, olabilir, sanki biraz daha kısa tutabilir ki şey de çok önemli bir şey. Dot plot'ta gerçekten bir bundan da şu anda konuşuluyordu. Sonuçta dot plot'a inanmadığını biliyoruz.
1: Evet.
0: İnanmadığı için bunu bir şekilde giderek önemini azaltacak ve belki bir noktadan sonra tarihe karışacak şekilde bir gidişatta söz konusu olabilir gerçekten. Yani bir Fed başkanının dot plot'ta bir görüş bildirmiyor olması çok bence büyük sansasyonel bir şey yani.
1: Öyle değil mi? O kötü işte yani. O zaman baksanıza, başından beri dot plot'ta karşımıza çıkan şeyi konuşuyoruz yani. İşte olayı aslında dramatize eden de biraz orası. Belki de haklı. Yani çok uç noktalara, farklı varsayımlara da götürüyor dot plot baktığınız zaman. Evet, geliyor mu sahneye yeni başkan? O zaman alkışlarla karşınızda Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh.
4: Düşünce biçimleri ve ileriye yönelik taze fikirlerle karşınızdayım. Bu haftaki FOMC toplantısı Fed'in en iyi halini yansıtmaya çalıştı. Açık bir fikirlilikle, hedeflerimize bağlılıkla, sorumluluk bilinciyle ve hesap verilebilir bir şekilde performans değerlendirmesi gerçekleştirdik. Üyelerimizin aklında tek bir şey vardı: para politikamızı doğru şekillendirmek ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak. Bize yön veren Kuzey Yıldızımız bu bilinçtir. Daha önce de söylediğimiz gibi hedeflerimiz belli. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı. Bu hedeflerimiz biraz önceki toplantımızın her zaman merkezinde yer aldı. Gidişat doğrultusunda Fed fonlama oranlarının %3,5-%3,75 aralığında sabit tutulmasına karar verildi. Çünkü bu Fed'in ikili yükümlülüğüne hizmet etmeye devam ediyor. Bu bağlamda bankacılık sistemimizdeki rezervlerimiz de makul miktardadır. Ekonomik faaliyetler güçlü bir şekilde devam ediyor. Ancak bir belirsizlik tabii Orta Doğu'daki gelişmelerden dolayı devam etmektedir. Verimlilik ve sermaye yatırımları güçlüdür. İstihdam artışı ve iş gücü piyasası iyi durumdadır ve işsizlik çok az değişim göstermiştir. Bu bağlamda enflasyonun Fed'in uzun vadedeki %2 hedefinin ötesinde olduğunu ve bunun neredeyse 5 seneden uzun süredir böyle devam ettiğinin farkındayız. Kalıcı yüksek fiyatlar Amerikan halkının üzerinde bir yüktür. Ancak bu böyle devam etmemelidir. Ve bu bağlamda memnuniyetle ifade ediyorum ki FOMC üyeleri oy birliğiyle şunu ifade etmiştir: bu komite fiyat istikrarını sağlayacaktır. Ve bir kurumda liderlik değişimi son derece doğaldır ve muazzam bir fırsattır. Çünkü bu hedefe doğru mevcut uygulamalar yeniden değerlendirilir ve uygulamalar hedeflerimizle paralel mi? Bu tekrar tekrar irdelenir. Meslektaşlarımızla birlikte

birlikte hangi değişikliklerin para politikamıza daha iyi yansıyacağını değerlendirmeye alacağız. Tabii bu esnada sizler de bir şey fark etmişsinizdir. Bugünkü basın açıklamamız, ilk metnimiz çok daha kısa ve farklı bir üslup takınıyor. Sizlere olabildiğince gerçekleri aktarmayı istiyoruz. Bir de sözde yönlendirmemiz, forward guidance'ımız mevcut politika konjonktüründe farklı bir noktada olarak görülmekte. Genel hatlarıyla ekonomik projeksiyonlarımızı da paylaştık. Bu da bu komitenin bir uygulamasıdır. Projeksiyonlar paylaşılır ve ben de meslektaşlarımı bunu sürdürmede motive ediyorum. Hiçbir zaman kendi projeksiyonlarımı ifade etmedik. SEP tarafında da mevcut yapısıyla her zaman tahminleri iyi bir şekilde yansıtmaya çalıştık. GDP bu sene %2.2 olarak revize edildi. Önümüzdeki sene için 2.3 ve toplam PCE'ye %3.6 olarak kaleme aldık. Önümüzdeki sene 3.2, yine işsizlik oranımızda %4.3 revizyonuna gittik. Medyan katılımcıların değerlendirmesine göre doğru fonlama oranları %3.8 seviyesinde olmalıdır bu sene sonunda. 2027 sonu içinde %3.6 kaleme alınmıştır. Şimdi bunları ifade ettikten sonra bazı detaylarla devam etmek istiyorum. Bir, görev gücü oluşturacağım 5 alanda ve bunların geniş çapta para politikası uygulamasına faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle Fed Communications, Fed iletişim gücü oluşturulacak. İkincisi, Fed bilanço gücü oluşturulacak. Üçüncü olarak mevcut veri kaynaklarının kullanımına odaklanan bir görev gücü. Aynı şekilde üretkenlik ve istihdam tarafı takip edilecek. Fed enflasyon çerçevesi de bir diğer görev gücü tarafından takip edilecek. Bunlar doğru zamanda ve sonuçlara odaklanacak ve bize daha taze, daha ferah bir bakış açısı katacaktır. Son birkaç gündür enerjimizi ve hedeflerimizi buna hizaladık. Bu bağımsız görev güçleri muazzam zihinlerden oluşacak ve elbette hem ekonomi alanında uzman hem de kendi alanlarında uzman olacaklar. Ve şüphesiz ki Fed ekibimizi büyük bir destekte bulunacaktı. Tabii belli başlı prensiplerimiz olacak, sorularımız olacak, mevcut uygulamalar soruşturulacak, alternatifler aranacak ve para politikası esnasında dikkate alınabilecek başka unsurlar olabilir mi? Bunların tespitine çalışılacak. Fed iletişiminin form ve yapısı da yine değerlendirilecek. İletişim ekibimiz makul değişiklikleri teklif edecektir diye bekliyoruz. İkinci görev gücümüze gelecek olursak, bilançoya odaklanacak olan görev gücümüz, tabii mevcut makul rezerv rejimimizi ve Fed'in bilanço kompozisyonunu yine değerlendirecekler ve uygulama tarafında da para politikası operasyonu tarafında da alternatif çerçeveler tespit etmeye çalışacak. Veriye odaklanacak olan gücümüz yine farklı hangi verilere, hangi kaynaklara bakılabilir ve metodolojik değişiklikler acaba bir fayda sağlar mı? Bunu soruşturacak. Doğru, ilgili, doğru zamanlı ve belki de en doğrusu üzerine eyleme geçilebilir verileri bizim için takip edecek. Üretkenlik ve istihdam tarafını takip edecek ekibimiz yine hızı, erişimi ve ekonomik etkiyi takip edecek. Yine genel hatlarıyla teknolojilere ve yapay zekaya da burada bakılacak. Ve bunların Fed için ne ima edebileceği, istihdam ve ilgili hedeflerimizde nasıl bir katkıda ya da etkide bulunabilir bunu takip edecek. Enflasyon tarafında da yine prensiplerimiz olacak. Farklı fikirler bir araya getirilerek yine fiyat istikrarı ve ekonomik fayda nasıl iyileştirilebilir buna bakacağız. Bu görev güçlerini sık sık duyacaksınız. Önümüzdeki haftalarda da daha fazla detayı size anlatacağız. Şimdi daha yalın, kolay anlaşılır bir ifadeyle devam etmek istiyorum. Her bir görev gücünün hedefi sistem içerisinde belli olacak, sorumluluklar paylaşılacak ve dağıtılacak. Bunun üzerine de çalışmalarımızı sürdürdük son birkaç gün içerisinde. Sonrasında sunumlar gerçekleştirecek, amaca yönelik çalışacağız. Bununla birlikte sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sorularınızı almaya hazırım. Merhaba Sayın Warsh, sizi tekrar görmek çok güzel.

Tekrar hoş geldiniz. Çok hızlı bir şekilde tamamladınız konuşmanızı. Bütün bunlar için bir zaman çizelgesi, bir kronoloji aktarabilir misiniz? Güce bağlı, görev gücüne bağlı olacak ve hangi alanlarda ivedilikle cevap ihtiyacındayız bunlara da bağlı olacak. Tabii ki değerlendirmeler yapılacak, nihayetinde bir kararı, bir sonuca varacağız. Birkaç hafta içerisinde çalışmalar başlatılacak ve öncelikle bir çerçeve çizmeye çalışacağız ve umuyoruz ki yıl sonuna kadar bunların bir temeli oturacak. Sayın Başkan, aynı şekilde enflasyon çerçevesi konusunda ilk prensipleri sormak istiyorum. Acaba bu bir %2'lik hedef değerlendirmesi mi olacak? Ve küsuratlar acaba dikkate alınacak mı yine? Ve yine acaba ya da çok katı bir şekilde mi bakacaksınız detaylara? Şimdi enflasyon çerçevesi ve bunun değerlendirmesiyle başlayalım. Şimdi enflasyonu ne etkiler ve bizim bu çerçevedeki sorumluluğumuz nedir? Elbette enflasyonu ölçümleyeceğiz ama bunu tabii veri ekibimizle yapacağız. Şimdi bizim %2'lik enflasyon hedefimiz var. Bu Fed'in uzun vadeli hedefidir. %2. Ki daha önce de söylemiştim. Yani küsuratları, elbette küsuratların da önemi var ama bu bile teferruat kalabilir. Biz yeter ki uzun vadeli %2 hedefimize yaklaşalım. Önemli olan bu. Sayın Başkan, enflasyonun geçmişte bir tercih olduğunu söylemiştiniz. Fiyat istikrarını temin etmenin önemli olduğunu söylemiştiniz. Şimdi S&P'ye baktığımız zaman çekirdek PCE'nin %3.3 olması bekleniyor yıl sonunda. Ve enflasyon hedefinize de yeni projeksiyonlar kapsamında 2028'e kadar ulaşamayacağımızı görüyoruz. Şimdi hal böyleyken Fed nasıl bir noktada acaba? Yani bir kerelik bir enflasyon etkisi mi bekliyorsunuz mevcut gelişmelerden sonra, ya da bu daha mı uzun sürebilir ve uzun süredir, yıllardır enflasyon hedefin üzerindeyken Fed bu konuda acaba harekete geçip faiz artışı gerçekleştirdiğinde mi enflasyon hedefinde destek bulacak? Şimdi pek çok soru sordunuz. Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Fiyat istikrarı hedefimiz net. %2 ve kesinlikle bu hedef doğrultusunda çalışacağız. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fed yıllardır stratejisini değerlendirir. Mesela Ocak ayında da bir değerlendirme gerçekleştirmiştik ve ifademize bakacak olursanız para politikalarıyla enflasyon şekillenir. Evet, yıllardır zaten bunu söylüyorum. Enflasyon bir tercihtir, bir seçimdir. Bunu yıllardır söylüyorum ve komitede söyledim. Oy birliğiyle kesinlikle bu hedefe ulaşacağımız konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Şimdi Forward Guidance tarafında sözde yönlendirmeyi bir kenara koyduk. Komite son birkaç gündür bu ve benzer meseleleri yoğun bir şekilde tartışıyor. Çünkü öyle bir zamandan geçiyoruz ki Forward Guidance'ın çok da makul olmayacağını düşündük. Tabii farklı görüşler de var ama genel hatlarıyla belki buna benzer bir şey ortaya tekrar çıkabilir. Ama bunu da yine bize teklif edecek taraf görev gücümüz. Uzmanları dinleyeceğiz ve nihayetinde kendi kararlarını almaları için onlara bırakacağız. Ama söylediğim gibi, yani bir sonraki adım ne olacak? Bunu geriye bıraktık ama 6 hafta sonra bu çerçevelerle ilgili yeni güncellemeler duyabilirsiniz. Peki sizce mevcut şartlar kısıtlayıcı mı ve veri akışına baktığımız zaman, aynı şekilde gelen tahminlere baktığımız zaman kısıtlayıcı bir noktada mıyız? Şimdi bununla ilgili bazı karakteristik detayları da bilmek gerekir. Şimdi mesela konut tarafına bakalım. Konut piyasası buna bir örnek gösterilebilir. Fed politikası tek bir konut piyasası düzenleyicisi değildir ama Fed politikaları, tamam, belki konut sektörü için kısıtlayıcı bir noktada duruyor ya da öyle gözüküyor olabilir. Şimdi elbette finansal piyasalardaki gelişmeleri de düşününce kelimelerimizi de dikkatli seçmek durumundayız ama farklı geçiş mekanizmaları da söz konusu olabilir para politikasına. Mesela para politikası bizim faiz aracımızdan da gelebiliyor, bilanço tarafımızdan da gelebiliyor. Yani meseleyi nereden
ne şekilde ele aldığınızda da ilişkili bu biraz. Sayın Başkan, sözde yönlendirmeyi sevmeyi

0: dediğinizi söylediniz ama Dot Plot'taki 9 üyeye baktığımız zaman bir faiz artışı beklentisi ifade edilmiş yıl sonuna kadar ve piyasalar bunu dikkate alacaktır ve bunu bir sözde yönlendirme olarak da yorumlayacaktır. Ama siz acaba piyasaların nasıl yönlendirileceğini ya da nasıl kendini bir yön bulacağını düşünüyorsunuz ve Dot Plot'un geleceği nasıl olacak? Aslında burada cevabım aynı olacak. Bunun için de bir görev gücümüz var. Ama biraz daha detaylıca aktarayım. Dot Plot'ları da değerlendirdim ve bize sunulanlara baktığımızda o koca koca kalemlerde üzerinde yazılar vardı, hani bilirsiniz. Ve meslektaşlarım masa etrafında bu fikir teatrisine başladığı zaman aslında hızlıca bir sonuca da varamadık. Ama bir 6 haftalık zaman çerçevesi içerisinde eğer ki koşullarda değişiklik gösterirse birkaç detayda beraberinde gelebilir. Mesela masa etrafında tartışırken şu yaşandı. Model tahminler üzerine konuşuyorduk ve bu en büyük olasılık değildi. Diğer senaryolara ek olarak farklı alternatiflerdi. Tabii farklı görüşler vardı ve buna bir tevazuyla yaklaşmamız gerektiğini düşündüm. Ben bir dot paylaşmadım ve politika tarafında bunun faydalı olmayacağını düşündüm. Ama tabii şöyle düşünebiliriz, yıl sonuna kadar konuşmamda söylediğim gibi belki bir iletişim değerlendirmesi söz konusu olabilir. Basın toplantılarında neler yapacağız? Dot Plot ne olacak? Farklı toplantılarımız, transkriptlerimiz, tutanaklarımız, bunu da değerlendireceğiz. Tabii ki sonuçları hemen de değerlendirmeye almamak gerekir ya da doğrudan bazı yargılara varmamamız gerekir. 11 kaç gündür bu tarz değişiklikleri yoğun bir şekilde konuşuyoruz ve geldiğim ilk 3 hafta içerisinde herkes değişikliğe açık. Değişiklik zordur. Riskleri de beraberinde getirebilir. Ama para politikamızı doğru bir şekilde uygulamak için bazı değişikliklerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Gerekli olduğunu düşünüyoruz. Tabii hedefimiz var. Mesela fiyat istikrarı. Ve fiyat istikrarına kavuşma konusunda kimse bir anlaşmazlıkta değildi. Şimdi bu görev güçleriyle ilgili bir soru sormak istiyorum Sayın Başkan. Şimdi basın toplantılarını acaba sürdürecek misiniz? Bunların hala faydalı olduğunu düşünüyor musunuz ve Kevin Warsh'un gelecekteki iletişim acaba nasıl olacak? Yani 15-20 dakikalık dakika bile sürmeyen bir açıklama yaptım. Bunu siz kendiniz değerlendirin. Ama elbette bazı girişimler iletişim açısından çok iyi oluyor. Hane halkına hitap edebilmek için de sizler aracılığınızla mesajları iletmek için de çok iyiydi. Mesela şöyle bir mantra akıllarda tutulmalı. Basın toplantıları faydalı mı? Faydalı. Ama basın toplantısı gerçekleştireceksek de söylemeye değer, anlatmaya değer bir şeyimizin olması gerekir. Belli başlı açıklamaları zaten yaptık. Fed'i nasıl ileriye taşıyabileceğimizle ilgili düşüncelerimizi aktardık. Şimdi bunlar zaman içerisinde somutlaşacak ve somutlaştırmaya çalışırken biz de parlak zihinlere ulaşmaya çalışacağız. İş faaliyetleri, ekonomi, akademi, teknoloji, ilgili alanlara ulaşmaya çalışıp onlardan da değerlendirme almaya gayret edeceğiz ve nihayetinde umuyoruz ki yeni ve ilgi çekici, enteresan şeyler yapacağız ve değişikliği destekliyoruz. Daha fazla değişiklik de yaşanabilir ve bu değişiklikleri gerçekleştirmek de basın toplantısı yapmaya değer diye düşünüyorum. Merhaba Sayın Başkan. Teşekkür ediyoruz soru cevap için. Bize biraz daha enflasyon algınızı anlatabilir misiniz? Uzun vadede nasıl görüyorsunuz? Hani iniş çıkışlar olabilir ama burada mesela enerji fiyatları ciddi bir etki yaratır mı? Ya da mevcut enflasyon baskılarının ekonomiye nasıl yansıyabileceğini düşünüyorsunuz? Şimdi komiteyle de bunu görüşmüşken şöyle tekrarlayayım. Enflasyon yüksek seyrini sürdürmektedir. Hedefimiz olan %2'ye doğru çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zaten ilk basın bültenimizi hatırlıyorsunuz zaten, hemen bunu paylaştık. Bizim hedefimiz fiyat istikrarı. Tabii iki günde değişecek şeyler değil bunlar. Bazı adımları atmak bile haftalar alacak ama şunu söyleyebiliriz. Bizim yükümlülüğümüz ve kararlılığımız devam ediyor. Güçlü bir bağlılıkla ve oy birliğiyle fiyat istikrarı sağlamaya kararlıyız. 5 senedir enflasyon yukarıda, hedefimizin üzerinde ve bunu değiştirmeye de kararlıyız. Şimdi görev güçleriyle birlikte Sayın Başkan, hali hazırda tabii Fed'in pek çok şeyi değerlendirmeye aldığını anlıyoruz, buna eminiz ama tabii geçmişteki farklı görüşlere kıyasla bu görev gücü tam olarak neler yapacak? Elbette sonuçlara dair hemen bir yargıya varmak da makul ya da faydalı olmayacaktır ama bize biraz daha geniş bir çerçeve çizebilir misiniz? Şimdi aslında verebileceğim cevabı siz sorunuzda söylediniz. Önden yargılara varmayalım lütfen. Hemen sonuçlara varmayalım. Öncelikle bir süreç işlesin. Yani uzmanların görüşünü almaya gerçekten hazırız ve buna açığız ve aynı şekilde merkez bankalarının ya da hükümet yetkililerinin en çok takip ettiği veriler ABD'de aslında eski usul anket yoluna dayanıyor. Yani ulusal seviyede ekonomiyle ilgili görünümü eski usul yöntemlerle toparlıyoruz. Şimdi 2027 beklentileriyle ilgili örneğin anketlere bakacak olursanız bu gerçeği yansıtıyor mu bilemiyoruz. Ve tabii resmi istatistiklerimiz var ama bunlara da ek olarak bizim görev güçlerimizin daha iyi ya da farklı alternatifler getirmesine de açığız. Mevcut yaşadığımız zamana uyacak farklı istatistikleri de takip edebiliriz. Mesela her bir işletmeyi, her bir şirketi düşünün. Her bir şirket gerçek zamanlı verilerle hareket etmek isteyecektir. Çünkü olması gereken budur. Biz de biraz buna uymaya çalışıyoruz. Para politikasının doğru bir şekilde uygulanması için de bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii hemen şu anda neler yaşanıyor? Bu çok önemli. Çünkü tarihin yansımalarını ya da yankılarını görüp ona göre hareket etmek sizi geride bırakır. Mesela istihdam verisi belli ayın gününde gelir. Ya da X veri şu yollarla toplanır, böyle sonuçlanır, şu zamanda açıklanır. Bu değişebilir. Bizim gerçek zamanlı veriye ihtiyacımız var ve buna erişebilmenin farklı yolları varsa biz buna açığız. Özel sektörden daha fazlasını duyabiliriz. Farklı sektörlerden de veri alabiliriz. Analitik tekniklerle çok daha rafine sonuçlara varabiliriz. Bir şey çekirdek mi değil mi? Bu soruların çok ötesine de geçebiliriz. Sayın Başkan, teşekkürler bu imkan için. Şimdi eğer sözde yönlendirme bir kenara bırakılıyorsa bu volatilite yaratmaz mı ve ABD halkı gelecekle ilgili neyi nasıl düşünür? Şimdi finansal piyasalarla başlayalım. Onların performansı gelen veriye göre en iyi haline ulaşır. Şimdi finansal piyasalar ne zaman verim kaybeder? Şöyle sorular sorduğunda mesela. Böyle bir veri geldi, Fed buna nasıl tepki verecek? Bu daha farklı bir reaksiyona sebep oldu. Şimdi reel ekonomide neler yaşanıyor, bunu görmemiz lazım. Hangi veri iyi, hangi veri daha iyi ya da hangisi değil? Bunlardansa piyasalar olasılıkları ve ikincil riskleri görmek ister. Ve bununla ilgili en iyi bilgileri alacağız, almak durumundayız ki merkez bankaları da yönünü bulabilsin. Biz Fed olarak en önemli kaynakları almanın niyetindeyiz. Bilgi kaynaklarını alacağız, bilgiyi alacağız ki bunu iyi bir şekilde de değerlendireceğiz. Ve sonrasında verimlilik çerçevesinde, güvenilirlik çerçevesinde verileri de takip edeceğiz. Ve bunlar esnasında bize piyasa fiyatlarından da daha iyi bilgiler gelecek ki en doğru kararları verebileceğiz. Bizim ikili yükümlülüğümüzden bir tanesi fiyat istikrardır ve komite bunu gerçekleştirmeye kararlı. Sayın Başkan, ilk toplantınızda oldukça şahin duruşundasınız. Şimdi bir faiz indirim olasılığı bu toplantıda tartışıldı mı, konuşuldu mu acaba? Masada bir teklif vardı. Farklı bir teklif üzerinde de zaten bir olasılık üzerine de konuşmadık. Ve çok da sınırlıydı aslında ama yine belirsizlikten uzak oy birliği içerisinde Merkez Bankası uygulamalarını ve tabii diğer merkez bankalarında konuştuk ve bugün böyle bir sonuca vardık. Elbette konular konuşuldu ve ne yapmamız gerektiğine dair netliğe de ulaşmaya çalıştık. Elbette gelecekte neler olabilir şu an hemen bunu aktarmayacağım ama olasılıkları konuştuk. Aile içi fikir alışverişi misali görüşmelerimizi gerçekleştirdik ve açıkladığımız karara vardık. Teşekkürler Sayın Başkan. Açıklamanızı, konuşmanızı kısaltmışsınız. Bu da gerçekten memnuniyetle karşılandı. Ama bugün neden faiz arttırmadınız? Neleri dikkate aldınız? Ve özellikle gözünüze takılan yükümlülük ve enflasyon üzerindeki riskler nelerdi? Ve aynı şekilde şunu da sormak istiyorum. Adım atmak için ne görmeyi bekliyorsunuz? Yine görev güçlerini anlattınız. Burada diğer merkez bankalarının iyi uygulamaları da takip alınacak mı? Teşekkür ederim. İki soru sormanız çok iyi oldu. Artık ilk sorunuz için açıkladıklarımdan öte başka diyecek bir şeyim kalmadı. Ama piyasa tepkilerine biraz değinebiliriz. Buradaki tepkiler de aslında bize faydalı oluyor. Ve aynı şekilde iyi uygulamalar tarafına gelelim. Bunun üzerine de düşündük. Ben de hayatım boyunca görev güçlerinde bulundum ve en iyi zihinlere ulaşabilmek, en doğru görev güçlerini oluşturabilmek, bunlar kıymetli adımlardır. Burada farklı kişiler, farklı arka planlar ve bilgi birikimleriyle bir araya gelirler ve aslında hani o bu aile arası sürtüşme diyebileceğimiz bir havayla, modla görüşlerini ortaya koyarlar. Biz bunun kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Mesela bu binada, bu yapı içerisindeki en parlak zihinler bir araya gelse bu faydalı olacaktır. Elbette bu bir süreç, bazı şeylerin nihayete varması aylar sürebilir ama görev güçleri analitik olmalı. Tabii merkez bankaları bunu isteyecektir. Analitik bir şekilde en iyi uygulamaları tespit edeceksek buna da çok uzak değiliz. Banka zaten bölge bankalarımızın da ekipleri geniş. En az 19 kişilik ekiplerle çalışıyorlar. Elbette çatışan fikirler olabilir ama nihayetinde bunlar da faydalı olacak. Çünkü uzun vadede daha güçlü ve daha diyalektik bir noktaya ulaşabiliriz. Ve nihayetinde hedefimiz olan %2'ye ulaşabiliriz böylelikle. Piyasalar konusunda bir soru daha sormak istiyorum. Getirilere baktığımız zaman piyasalar biraz daha sıkılaşma ihtiyaç var gibi gözüküyor. Ama özellikle 2 yıllıklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? İyi bir noktadayız. Şimdi 3 soru sordunuz. 2 soru en iyisi mi? 3. soru biraz zor oldu. Piyasa tepkilerini yorumlamayacağım. Ama baktığımız zaman Merkez Bankası adına da yeni bir bölüm, yeni bir sayfa diyebiliriz. Elbette hem işletme tarafı hem hane halkları şüphesiz ki kendilerince de zor sorular soruyorlardır ama veremeyeceğimiz, yerine getiremeyeceğimiz sözler olsun istemiyoruz. Elbette bir açıklama yaptığımızda ilk birkaç dakikada, ilk birkaç günde belli bir tepki görebilirsiniz. Ama nihayetinde finansal piyasalar elbette ki çok önemli. Hane halkları, işletmeler şunu bilmeli. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlayacak. Merhaba Sayın Başkan, teşekkür ediyoruz soru cevap kısmı için. Sözde yönlendirmeyi bir kenara bıraktık dediniz. Fed daha az mı şey açıklayacak ya da borçlanma maliyetleri nereye gidecek, bu gibi şeyleri artık açıklamayacak mı diye soruların bir kenara bırakırsak market raflarındaki fiyatlarımızı nasıl açıklayacağız örneğin? Mesela Fed'in bu yeni döneminde bu gibi realiteleri sizden nasıl duyacağız? Bu da görev güçlerimizin bir yükümlülüğü olacak. Şimdi market tarafına gelecek olursak belirli fiyatların çok etkilenmesine izin veremeyiz. Petrol tarafındaki zaten gidişatı görüyoruz ya da bir kutu yumurta. Bunun fiyatının çok değiştiğini görmek istemeyiz. Yumurta olsun, süt olsun, market ürünleri olsun. Elbette bazı şeyler yaşanır, ikincil, üçüncül etkiler olabilir ama bizim hedefimiz, bizim işimiz, bizim sorumluluğumuz bunun çok oynamadığından emin olmak. Peki hazine tarafında da bir değerlendirme vardı ve bu tarafta da bir iletişim ağınız vardı. Bu iletişimle devam edecek mi? Bu tarafta bir değişiklik olur mu? Ne aktarabilirsiniz? Şimdi tabii Hazine Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Hatta yaptığımız bir kahvaltında fotoğrafları bile paylaşılmış. Ben böyle bir paylaşımdan, böyle bir iletişimden bahsetmiyorum elbette. Bazı kurallarımızı da belki bir noktada esnetebiliriz ama her görüşmemiz çok faydalı tartışmalar ve fikir alışverişleriyle devam ediyor. Merkez Bankası olarak hedeflerimiz var, sorumluluklarımız var ama mali yetkililerden farklı duruyor da olabiliriz. Tabii çok benzeştiğimiz yerler de var. Bizim attığımız adımlar ya da uygulama şekillerimiz farklı olabilir. O taraftaki yetkililer bizi belki farklı görebilir ama Merkez Bankası'nın çok geniş bir pencereden meselelere bakmalı ama sonrasında en niş, en özel detayı bile etkileyebilecek ama doğru adımlar atabilmeli. Elbette yaptıklarımızın günlük bazda etkisi olacaktır ama bu demek değildir ki bu bizim sorumluluğumuzun dışında. Söylediğim gibi bakışımızı çok geniş tutacağız ve şu zamana kadar o apertürümüzü, o lensimizi geniş tutmak bizim için faydalı diye düşünüyorum.
1: Steve Leisman, CNBC. Mr. Chair, thank you, Mr. Chairman, thank you for taking my question.
0: Sayın Başkan, teşekkürler bu fırsat için.
1: Before you became chairman,
0: Başkan olmadan önce de söylediğiniz bir detay vardı. Üretkenliğin Fed'in faiz indirememe sebeplerinden biri olduğunu söylemiştiniz. Bu görüşünüzü sürdürüyor musunuz? Komite bugün üretkenlik üzerine de konuştuk. Yapay zeka da yine gündeme getirildi ve tabii yapay zekayı daha önce de düşünüyorduk ama tabii bunun sosyal hayatta daha çok konuşuluyordu. Ancak yapay zeka ve genel hedefli teknolojiler belki de ekonomi, işletme ve hane halkları üzerindeki şu ömür süresi boyunca yaşayabileceğimiz en büyük değişikliklerden bir tanesi. Ve bu büyük değişiklik, bu büyük değişim hem fırsatları hem riskleri beraberinde getirecek. Evet, daha önce de söylemiştim. Yapay zeka Amerika kapasitesini etkileyici bir faktöre sahip ve bizim Amerikan zekamızı da etkileyecektir. Yıkıcı da olabilir, yapıcı da olabilir. Şimdi uzun vadede, ki komiteden de bu görüşe dair destek buldum, ABD bu yolun kazananı olacaktır. Nihayetinde ABD bu konuda çok iyi bir noktaya gelecektir. Şimdi bunun politika tarafına geçelim. Zamanlama, ölçek, uygulama hızı, farklı alanları, istihdam gibi farklı alanları, attığımız adımların etkisi, bunların hepsi görev gücümüzün sorumluluğu. Sayın Başkan, teşekkürler. Güçlü bir istihdam gidişi var. Büyüme tarafı iyi. Hisse senedi piyasaları ciddi bir artışta. Şimdi hal böyleyken faiz oranlarının hala kısıtlayıcı ya da sınırlayıcı olduğunu düşünüyor musunuz? Daha önce de cevapladım. Politika uygulama şeklimiz önemli ve etkili politika nedir bunu tespit edebilmek önemli. Bunu şöyle anlatabilirim. Mesela tamam, bir kısıtlayıcılık olabilir. Konut sektöründe bunu görüyoruz. Ama başka alanlarda da aynı seviyede görmüyorsak biraz daha izleyebiliriz. Şimdi bizim ikili yükümlülüğümüz var. İstihdam tarafı da bir o kadar önemli. Çok zalim kararlar aldığımızı düşünmüyoruz. Birkaç nesil öncesine kıyasla belki çok farklı gözüküyor olabiliriz ama bir Fed başkanı bu sahneye çıkacak ve bir açıklama yapacaksa bunun arka planında muhakkak ki zor gözükecek kararlar almak zorundaydı. Yüksek enflasyon belki iş gücü piyasasını da etkiliyor ya da halkımızı etkiliyor olabilir. Ancak bizim yüksek seviyede büyümeyi, düşük fiyatları ve güçlü istihdamı sağlamak zorunluluğumuz var. Zor da olabilir ama komitenin işi budur. Komite de zaten bu toplantıda yoğun bir şekilde fiyat istikrarını görüşmüştür. Teşekkürler Sayın Başkan. Tekrar tekrar kredibilitenin hedefleri tutturmakla ve gerekli adımları atmakla ilgili olduğunu söylediniz. Bir faiz indirimi ya da bir faiz değişikliği beklentisi varken bu tarafta bir adım atmadınız. Bunu açıklayabilir misiniz? Çünkü masada sadece ben yoktum. Farklı kişiler de vardı. 6 hafta sonra tekrar bu konuyu ele alacağız. Sayın Başkan, CAPEX veri merkezleri, güç ihtiyacı gibi konularda yapay zeka şu an çok talepkar. Sizce yapay zeka şu an talebi mi destekliyor? Yani arzı mı destekliyor, talebi mi destekliyor? Ne tarafı daha çok etkiliyor? Çok güzel bir soru sordunuz. Burada şimdi talebi takip etmek görece kolaydır. Bunu görebilirsiniz, ölçümleyebilirsiniz.

tanesini daha bir kayırıp daha elde tutamayız. Şimdi bunun etrafında da bir yapı oluşturabiliriz ve talep tarafına baktığımızda talep belki de GDP'de kendine göstermiyor. Bu da olabilir ama zamanlama ve büyümenin arz tarafında nasıl devam ettiği de çok çok önemli. Sezgisel olarak belki arzın büyüyeceği ama bunun biraz vakit alabileceğini de söylemek mümkün. Norman Friedman'ı hatırlayın. Ekonomiyle ilgili tek bildiğimiz şey arz ve talebin bir nokta da çakışacağıdır. Çakışırsa bunun politik etkileri olabilir ama sizin için iyi haberse şu, bunun için bir görev gücümüz olacak artık. Teşekkürler Sayın Başkan. Şimdi veriye odaklanacak olan görev gücümüzde aslında hükümetin bir kolunu devre dışı bırakmak ya da onların yerine iş yapmak gibi bir durumda olmuyor musunuz? Böyle düşünmüyoruz. Şimdi veri toplanacak ve bu farklı hükümet kurumlarında da gerçekleşecek. Onlara her zaman saygımız, sonsuz farklılıklarımız olabilir ama her şeyin özünde hedefimiz tavsiyelerde bulunabilmek ve bu da zaman içerisinde geliştirilecek. Yani neler yapılabilir ve politika yapıcıları nasıl daha iyi bilgilendirebiliriz? Hedef bunlar olacak. Ve verilerle ilgili araştırmalar da çok yoğun olacak. Elbette resmi istatistikler de değerlendirilmeye alınacak ve iyi uygulamalar özel sektör tarafında da dikkate alınabilir ama analitik araçları da kullanacağız. Gerekirse yapay zeka destekli olan ve burada bir örüntü, bir doku oluşturacağız ki gerçek zamanlı veriye ve bilgiye erişebilelim. Bunu söylemiştim. Karar verirken biz bu veriyi güncel bir şekilde mi ele alıyoruz ya da aslında tarihin yansımalarına, tarihin yankılarına mı bakıyoruz? Bu fark bizim için çok çok önemli. Sayın Başkan, renovasyonlar ve projeler tarafında yapılan değişiklikler aslında politik bir noktaya da taşındı. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Şimdi burada ilk defa benden duymayacaksınız ama yani bununla ilgili bence yetkili kişiyle gidip görüşmeniz gerekiyor. Şimdi burada müfettişlerle de ben görüşmüştüm. Ben şunu biliyorum, bir rapor oluşturulacak şimdi bina ile ilgili ve bina ile ilişkili projelerle ilgili. Yaz sonuna doğru olabilir bu ve elbette raporu okuyacağım. Şimdi müfettişlik tarafında neler yapılabilir? Bu da konuşulacak. Tabii projenin de tamamlanması lazım. Bu noktada elbette vergi mükelleflerinin parası da harcanıldığı için öncelikle vaatlerin yerine gelmesi gerekiyor. Ama elbette siz de takdir edersiniz ki tek hedefimiz Fed müfettişliğinin raporu değil, odaklanmamız gereken birçok farklı önemli konu var. Merhaba Sayın Başkan. Siz bir tahmin paylaşmadınız ancak siz bütün FOMC adına konuşacak kişisiniz. Şimdi SAP'de enflasyon beklentisinin artması İran savaşıyla mı ilgili ve bu konu nasıl ele alınıldı, nasıl fikirler paylaşıldı, yani nelerden dolayı enflasyonun yükselmesi ve büyümenin yavaşlaması bekleniyor? Şimdi tabii fikirler paylaşıldı projeksiyonlarla ilgili ve meslektaşlarımın yarısı mevcut politika faizlerinin bütün gelişmelere rağmen yıl sonuna dair bu şekilde olması gerektiğini, kimileri de yüksek olması gerektiğini söyledi. Ben herhangi bir öngörü, tahmin, beklenti paylaşmadım. Şimdi burada çok fazla soru işareti var. İkinci, üçüncü etkiler mesela düşünülmeli. Aynı şekilde çözüm yok, karara varılamada olasılığı. Bunların da önemli olduğunu düşünüyoruz ama 6 hafta içerisinde zaten elimize daha fazla bilgi geçecek ve meslektaşlarım da çok titizlikle, dikkatli bir şekilde gelişmeleri değerlendirecektir. Sayın Başkan, SAP tarafında tahminleri siz paylaşmıyorsunuz ama görüşünüz nedir yine de? Şimdi FOMC'nin yaklaşımı böyle. Bizim hedefimiz aynı şekilde fiyat istikrarını sağlamak.

Ama yıl sonuna yaklaşırken eğer yeni bir iletişim çerçevesi geliştirebilirsek ve projeksiyonlarımızı farklı bir şekilde yansıtabilirsek bu da güzel olacaktır. Tabii bunun üzerine konuşmaya, değerlendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Belki de bir iletişim karması sonucuna varacağız, kararına varacağız. Ama tabii yine de önemli olan vaatlerimizi, sözlerimizi yerine getirmek. Bu çerçevede de meslektaşlarımız bu süre zarfı boyunca projeksiyonlarını paylaşmaya devam edecek ve mevcut uygulamaların yapısal anlamda iyi olduğunu düşünüyoruz ama reformlar bütün bu konular üzerinde ele alınacak. Şimdi son birkaç gün gerçekten çok verimli ve çok sıcakkanlı haftalarda yaşadık diyebiliriz ve hep hedefimiz, yani düşündüğümüz şey hep neyi daha iyi yapabilirizdi. Projeksiyonlar tarafında da evet, yeni bir bölüm açılsın artık, yeni bir sayfaya geçelim istiyoruz. Bunun üzerine de çalışacağız. Arkasından kararlarımızı yürürlüğe koymanın yollarını arayacağız. Sayın Başkan, bazı prensipleri bize biraz daha anlatabilir misiniz? Mesela reaksiyon mekanizması ya da Fed neye ne zaman nasıl yanıt vermeli? Bununla ilgili görüşlerinizi aktarabilir misiniz? Son sorunuza vereceğim cevap hiç hoşunuza gitmeyecek, sizi hiç memnun etmeyecek diye düşünüyorum. Fed'in çok fazla sorumluluğu var. Sadece para politikası değil ama mesela denetleyici yapıda para politikaları geliştirmek, bunları uygulamaya koymak. Şimdi yaptığımız her şeyi, yani bütün hedeflerimizi tutturmak durumundayız. Şimdi ilk para politikası ile geçirdiğim 3 haftamda şunu söylüyoruz. Sözlerimizi, vaatlerimizi yerine getirdikçe iyi süpervizörler, iyi uygulayıcılar oldukça para politikamızda bundan faydalanacak. Fiyat istikrarı hedefimize ulaştığımızda, ki ulaşacağız, o zaman Amerikan halkı da yaşadıkları zorlukların kısmen geride kaldığını görecek. Enflasyonun ve fiyatların rahatladığını gördükçe artık her şey geride kaldı diyecekler. Ve o zaman bizim gibi kurumlar basın toplantısı gerçekleştirdiğinde daha iyi veriler anlattıkça bundan da motive olup daha da iyisini yapmak için çalışacaklar. Sayın Başkan, iş gücü piyasasını şu an nasıl görüyorsunuz? Sizce istikrarlı mı ve enflasyondan etkileniyor mu? Şimdi bu noktada komitenin düşüncelerini size aktarayım. İş piyasasının istikrarlı olduğunu düşünüyoruz. Komitede bazı isimler vardı ki bundan da iyi olabilir dedi. Ama tabii mevcut verilere göre değerlendirmemiz bu şekilde. Elbette tek bir veri bize genel bir resim de çizemez. Şu an iş gücü piyasamız iyi bir yönde ilerliyor. Son birkaç gündür konuştuğumuz şeylerden bir tanesi de buydu. Güçlü üretkenlikle yaşanan büyüme bizi korkutmayacaktır, yıldırmayacaktır. Bugünlük bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, Fed Başkanı Kevin Warsh'un basın toplantısını arkasından da soru cevap bölümünü izledik. Gerçekten çok enteresan bir konuşmaydı. Şimdi detaylarını ben özetlemeyeceğim. Arkadaşlarıma söz vereceğim. Önce sevgili Aslı Savranoğlu'ndan isteriz. Bayağı devrim niteliğinde bir takım değişiklikler yapacağını söylüyor yeni başkan. Bu arada kendi konuşması çok kısaydı. 10 dakika kadar konuştu. Biz böyle bir hızlı şok olduk. Ondan sonra Allah'tan soru cevap bölümünü, ama bundan sonraki toplantılarda bu kadar olur mu bilmiyorum. Zaten soruları soranlar da hep teşekkür ettiler. Soru cevap bölümü için teşekkür ederiz. Soru cevap bölümü için teşekkür ederiz. O kadar beklemiyorlardı ki demek ki. Ama gerçekten önemli değişiklikler, kendi ifadesiyle yeni bir dönem Fed için başlıyor. Şimdi sevgili Aslı Savranoğlu'na soralım. Neler söyledi Warsh ve dikkat çekici noktaları nasıldı?
1: Yani birkaç noktayı öne çıkarmak gerekirse, bir tanesi gerçekten de bu nokta tahminlerde kendisinin tahmin vermediğini söylemiş
0: tahmin
1: oldu.
0: Ettiğimiz gibi.
1: Tahmin ettiğimiz gibi. Ve bundan sonra da vermemeye devam edecek. Bazı arkadaşlarımız Eylül'de vermeye devam edebilir dedi. Ama yani sonuçta
2: bir de böyle bayağı bir hani giydirdi de yani.
1: Aynen. Çok çok faydalı bu. Spor için gene verin. Ama yani sonuçta bu kendisi vermedi ve vermeyecek. Konuşmasında da olabildiğince zaten aslında bir yönlendirme yapmaktan kaçındı. Evet. Şu soruya da cevap vermedi aslında, bu yönlendirmeden de kaçınmak için. Çünkü önemli bir soruydu. Financial Times sordu. Madem bu kadar aslında şahin bir metin verdiniz ve işte enflasyonun yükseleceğini bu kadar öngörüyorsunuz, o zaman niye bu toplantıda faiz arttırmadınız sorusuna hiç cevap vermedi. Sadece bu toplantı metni buna yeterli dedi ki, yani hani hiç yeterli değil bence. Bu soru gerçekten açıkta. Belki bundan sonraki toplantıların bir kere yani her toplantı basın toplantı şeklinde olmayabilir benim anladığım. Önemli söyleyecek bir şeyimiz varsa konuşacağız dedi. Gerçi bundan sonraki birkaç toplantı önemli söyleyecek birkaç bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şu anlamda önemli bir görev gücü oluşturacak anladığımız kadarıyla 5 tane konuda. Bunlardan bir tanesi Fed'in iletişimiyle ilgili olan konu. İkincisi Fed'in bilançosu. Üçüncüsü veri kaynakları, ki bu konuya bayağı kafa yormuş gibi gözüküyor. Şimdiye kadar ki bu anket bazlı veri kaynaklarından çok memnun değil. Daha analitik veri kaynaklarını kullanmamız, daha yakın zamanlı veri kaynakları kullanmamız gerektiğini söyledi. Dördüncüsü de özellikle bu verimlilik ve işte istihdam konusunda burada özellikle yapay zekanın getirdiği yeniliklerin önem çıkarttı. Ve işte Fed'in kararlarına ilişkin belki. Sonuçta burada şunu anlıyoruz. Bir kere bu görev güçleri yakın zamanda kurulacak ve yılın sonuna kadar da bir fikir ve öneriyle gelmeleri bekleniyor. Dolayısıyla biraz böyle aslında Fed'in kendi içinde çalışanlarının görevleri de biraz sanki bu tarafa doğru kayıyor gibi. Ve bence şu kapıyı da açık bırakıyor. Yani buradan nasıl öneriler gelecek? Dolayısıyla şu anda gördüğümüz aslında yıl sonuna kadar işte Fed guidance'larında, işte rehberliğinde bir tane faiz artışı var deniyor. Ve piyasa çok ciddi bir şekilde bunu fiyatlamaya başladı. Ama buradan çıkacak görev gücünden çıkacak öneriler bu yönde mi olacak gerçekten? Ve yıl sonuna kadar böyle bir faiz artışı olacak mı? Bu konu bence biraz hala daha soru işareti diye düşünüyorum.
0: Ya şunu merak ettim, yani Fed'de kaç bin kişi çalışıyor?
3: Yani yeteri kadar beyin vardır orada.
0: Ya ben de onu düşündüm.
2: Yani yapılmıyor mu yani bunlar
0: 19
2: dedik.
0: 19 tane gubernör var. Onların altında çalışan bir sürü ekipler var. Fed'in zirilyon tane adamı var. Yani bunların hiçbiri incredible minds diyor kendisi. Trump vari bir konuşma geldi bana o, ama işte muhteşem beyinler, zihinler. Yani yok muymuş Fed'de böyle zihinler de acaba böyle komitelere, işte görev güçlerine ihtiyaç duyulmuş? Ben bunu anlayamadım mesela. Sen anladın mı?
3: Ben de anlayamadım. İki sorumluluk alıp da cevap da vermedi yani. Kocam da kocam, görev gücü de görev gücü. Ben bilmem kocam gibi. Ya. Yani hepsine öyle cevap verilir mi arkadaş? Bir tanesinde de fikrin olacak. Onlar geldiği zaman bana söyleyecekler, biz de yapacağız. Onlar daha zeki falan, sürekli bu şekle getirdi gelen bütün soruları. Enteresan yani, fantastik. Yani bu niye arttırmadın mevzusunda ben tek başıma değildim gibi bir cevap verdi. Bence orada şimdi
0: bana kalsa arttırırdım
3: olmak istemiyor. Çünkü yani bana kalsa arttırdım ben falan filan. Trump'la da düşman olmak istemiyor. Hmm. Çünkü iki tarafta da bir tavır alsa birinden biri ona karşı olacak. Yani basın ve toplum karşı olacak. Ya Trump ya lanet olsun nereden getirdin bu adamı diyecek. Ondan dolayı nötr kalıp bir şey yapmamayı tercih ettiği gibi ben okuyorum. Bu basın toplantılarıyla ilgili ben sürekli yapacağım gibi anladım. Yani şöyle diyor benim anladığım kadarıyla söylenen. Bu işte bizimle toplum arasında bizim mesajlarımızı iletmemiz için bir köprü, onun için bunu değerlendirmemiz lazım falan gibi bir şey söyledi. Yani her seferinde olacak hislerine kapıldım ben ama bilemiyorum yani. Bu şekilde.
0: Sence de bu öne sürdüğü ya da işte böyle belli bir aslında felsefesi var Kevin Bush'un. Öncesinde de konuştuk işte. Yok, dot plotları sevmiyor, sözlü yönlendirmeyi sevmiyor, işte verileri farklı okuyor, yapay zekanın gibi gibi bir takım kendi geliştirdiği modeller var ve bunları da FED'e uygulayacak türden bazı yenilikler getirmiş. Bunlar gerçekten devrim niteliğinde mi sence de? Çünkü öyle başladım ama öyle mi? Yani neyi değiştirebilir FED tarafında? Yani FED iyi çalışmıyordu da şimdiye kadar, bundan sonra acaba bu yapılanlarla daha mı iyi çalışacak? Yoksa bir takım politikaların, tabii Trump'ın politikaları da buna dahil. Şimdi ilk başta şey düşünüyorduk tabii, dedik ya hani bu güvercin olmayan metne piyasa çok şaşırdı. Çünkü nihayetinde Warsh'u Trump getirdi ve işte bu durum onun bir miktar daha güvercin olmasına sebep olabilir. Ama tam aksi olunca işte kimileri diyor ki bakın Fed'in bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Bu da ortaya çıkıyor. Acaba öyle mi hikaye? Yoksa biraz önce Aslı'nın da söylediği gibi başka türlü bir guidance, başka türlü bir yönlendirme, yönlendirmeden kaçarak yönlendirme mi yapıyor acaba?
2: Yani ben onu düşünmüyorum, hani yönlendirmeden kaçarak yönlendirme yaptığını zannetmiyorum, düşünmüyorum. Ama yani şöyle bir yaklaşımı var. Veriye dayalı, analize dayalı işte herhangi bir şeye hiçbir şekilde itibar etmeyecek. Dolayısıyla da forward guidance'a inanmıyor. Yani ben iletişimin gücünü hafife aldığı da demeyeyim de bunun ağırlığını azaltacak gibi anlıyorum. Bütün konuşmasından çıkarttığım piyasaların reaksiyonu ile ilgili sorular oldu. Piyasa volatilitesi yaratmayacak mı, yani hani sözlü yönlendirmenizin olmaması, kararlarımızı piyasa reaksiyonuna göre veremeyiz dedi. Bu bir. İkincisi şeylerle ilgili mesela bu veriye dayalı yapacakları konularla ilgili hani reel sektörü çok ön plana çıkartıyor. Devamlı surette hani reel sektörün nabzını veya verisini almak, hani aslında bizim bildiğimiz hani beige book falan buna hizmet eder ama şu anda yeni teknolojiler, işte benim bütün bu görev gücünden anladığım, muhtemelen kendisi de keşfedecektir diye tahmin ediyorum. Yani istihdam görev gücü yepyeni bir şey ortaya koymayacaktır, istihdam enflasyon veya işte bilanço görev gücü devrim niteliğinde mi diye soruyorsun, yani devrim niteliğinde bir şey çıkmayacağını zannediyorum görecektir. Yani analiz bir sonuç çıkartacaktır ama hayatta hiç görülmemiş bir sonuç olmayacaktır o. Ama bunlar arasında, bu görev güçleri arasında bence veriye odaklanma kısmı çok önemli. Çünkü orada teknolojinin getirdiği, beni de biraz şaşırtan, hiçbir merkez bankası veya kamu kuruluşu teknolojinin getirdiği nimetlerden yeterince faydalanmıyor şu anda. Hem veriyi analiz anlamında hem de veriyi toplama anlamında. Evet, böyle kişisel veriler vesaire meselesi var burada. Hani yurt dışı serverlara gönderme falan hani Türkiye için geçerli olmuyor ama Amerika için öyle bir şey geçerli değil. Dolayısıyla belki burada veri toplama ve şeyi çok daha hızlı alma, yani reaksiyonu çok daha hızlı alma şey cümlesini kurdu mesela, yani belki de çekirdek mi değil midir bu verinin ötesine geçeceğiz dedi. Yani hani bu böyle çok genelliyoruz ya biz her şeyi, bu çekirdek enflasyondur işte altında şu şu kalemler vardır vesaire vesaire gibi. Veyahut da mesela bir başka yine buna istinaden söylediği şey, çok sıklıkla kısıtlayıcı mı bu politika sorusu soruldu. Ona verdiği cevaplardan bir tanesi, yani mesela konut sektöründe kısıtlayıcı olduğunu görüyoruz ama başka sektörlerde de bunu görmüyoruz diyor. Dolayısıyla hani reel sektörün kılcal damarlarına inmeye niyetli ve politikayı da buna istinaden oluşturacak bir yaklaşım görüyorum ben Warsh'ta. O da kendisine yapabileceği bir şey değil. Yani hani para politikacılar veya piyasacılar daha reel sektöre daha az hakimdirler ya. Hı hı. Zannediyorum o yüzden görev gücü şu görev güçleri çalışacak, bize verecek, biz de ona göre kararımızı vereceğiz noktasında. Bu yüzden de cevap veremiyor gibi yani şeye. O yüzden de sözlü yönlendirme yapmaya hiç niyeti yok. Çünkü şeye ihtiyacı var. Oradan beslenmeye girdiğe ihtiyacı var. Bu anlamda ben birazcık daha para politikacılarının, Fed'deki para politikası anlamında teknik insanların biraz daha geriye çekilip reel sektör, iş dünyası, asıl istihdam veya işte diğer konularda verimlilik vesaire konusunda özel sektörün ve kamunun tabii yani ama işletme tarafının ön plana çıkacağı bir dönüşüm ve doğru gidebileceğini tahmin ediyorum. Hı hı. Bu eğer gerçekleşirse diyeyim. Çünkü şu ilk toplantıda biz böyle yeni göreve gelmiş bir yöneticinin şeyini gördük. Onu da değiştireyim, buna da yapayım, devrim vesaire vesaire. Ama bunu hayata geçirebilirse aslında çok enteresan da bir şey olur. Yani merkez bankacılığı bambaşka bir yere evrilip bugün Türkiye'de de konuştuğumuz, yani biz para politikasıyla uğraşıyoruz, mali politikasıyla uğraşıyoruz ama sanayi nerede, sanayi politikası nerede dediğimiz sorulara cevap niteliğinde çalışmaların ortaya çıkacağı bir dünyaya da evrilebilir olay.
0: Peki bu vazife para piyasasını düzenleyenlerin vazifesi midir? Yani ne bileyim, hazinesi var, maliyesi var, işte ekonomi yönetimi var. O zaman onlar niye var? Yani her şeyi para piyasası çözecekse eğer.
3: Yani bunun görevi belli değil mi? Net bir şekilde enflasyon artı istihdam tarafını çözmesi evet, gerekiyor. O tarafa odaklanması lazım. Bu arada piyasa duman oldu.
0: Şimdi
3: acayip kötü durumda.
0: Şimdi birazdan Mehmet'e bağlanacağız. Gerçekten yani, o dumanı görüyoruz yani. Buradan böyle geliyor.
3: İşte Amerika aşağıda, bu tahvil faizleri inanılmaz yükseliyor. Yükseldi. Özellikle kısa vadeli tahvil faizleri, yani faiz arttırımı gelecek, zincirleme gelecek, fiyatlaması en kısa vadeliler en fazla yükseliyor. Bu euro dolar 1.15'in altını gördü.
0: Ki birisi bunu söylemişti. Aynen öyle. Geçen hafta.
3: Çok felaket. Yani faiz yukarı, DXY dolar endeksi yukarı. Evet. Euro dolarda çakılıyor. Altın, gümüş, bunlar %2 küstür aşağı. Gümüş %3 aşağıda. Evet. Bayağı kötü bir fiyatlama var şu anda.
0: Hisse senetlerinde bir miktar toparlanma oldu ama oradaki satıcılı seyri yani negatife dönmüştü hepsi ama.
3: S&P 500 %1 aşağıda sağlam an, yani.
0: Öyle mi? Hala evet. Şimdi Mehmet hazır mı? Mehmet, sevgili Mehmet Özdemir hazırsa o zaman dönelim. Canlı piyasayı takip etti. Konuşma sırasında da heyecanla baktılar sevgili Elif'le birlikte. Mehmetciğim, nedir fiyatlamalar? Nasıl yorumlamış Borş'un konuşmasını piyasa?
4: Evet Hande, özellikle Mete Bey'in söylediğine ek bir cümle. Tahvil piyasası özellikle buradaki çıkışlara ilişkin şunu söyleyebilirim ki 2 yıllıklar tarafı savaşın başında gördüğümüz, özellikle 8 Haziran'da yakın fiyatlamalara kadar gördüğümüz 4.20 seviyelerini şu an özellikle test eder boyuttaydı ki burada çok ciddi %3-3.5 kadar tahvil faizlerindeki yükselişi konuşuyoruz. Özellikle kısa bacakta bir miktar daha etkisini hissettiriyor ama 10 yıllıklarında bir miktar

0: yukarı kaydığını söyleyebiliriz. İlk olarak özellikle Walsh'un açıklamaları bir miktar daha belki reformist yaklaşımı diyelim tahvil piyasalarını daha derinden sarstığını söyleyelim ama hisse senetleri tarafında da özellikle S&P 500'de 11 alt sektörden 10'unun geri çekildiği, gayrimenkul sektörünün, iletişim sektörü gibi diğer sektörlerin de ciddi anlamda gerilediği bir fiyatlama var. Bunu da özellikle bir miktar daha belirtmek lazım ama belki faizlere en hassasiyetin olduğu küçük orta ölçekli şirketleri izlediğimiz bir önceki yayında da aktardığım Russell 2000 tarafında hala en azından dengelenme çabası olduğunu söyleyelim. Bugün bir miktar daha teknoloji ve özellikle S&P 500'deki satışları Fed kararının ardından yakından takip ediyoruz. Bir diğer tarafta özellikle değerli metaller tarafı. Altın tarafında biz gün içerisinde aslında 4300 seviyelerin üzerinde tutunan bir görüntü seyrediyorduk. FED kararını bekleyen bir emtia fiyatlaması vardı bu tarafta. Ama altın tarafında da özellikle şu anda sert satışlar var. Altın, gümüş özellikle %2'nin üzerinde değer kaybediyor. Diğer metaller içerisinde de bunu özellikle söyleyebiliriz. Belki risk iştahındaki törpülenmeyi biraz daha korku endekslerinde yani VIX tarafında da görüyoruz. Bu tarafta artık opsiyon fiyatlamalarında %11 civarında yukarı kaydığını söyleyelim. VIX'in oranında 19 seviyelerine doğru yaklaştığını söyleyebiliriz. Swap fiyatlamalarına baktığımız zaman da özellikle swap traderları Ekim ayına kadar bir faiz arttırımını %100 şekilde fiyatladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla belki 2026 yılı bitmeden bir faiz arttırımı ihtimalinde özellikle artık biraz daha piyasalar sert bir şekilde artık öngördüğünü ve ihtimalini arttırdığını bu tarafta söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki fiyatlamaları kapanış itibariyle tekrar bir miktar daha yakından takip edeceğiz. Ama Walsh'un beklentilerden bir miktar daha şahin tavrı piyasalar çerçevesinde de bir miktar daha ters köşe yaratmış gibi gözüküyor şu an için Hande.
1: Mehmet çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Piyasa gerçekten epeyce bir alt üst oldu ama Mete yani ne kadar kalıcı bu fiyatlama onu merak ederim doğrusu. Çünkü hep biz deriz ya yeni başkanı piyasa bir test eder diye. Hani ne bu tabloyu ne kadar zaman içerisinde değiştirebilir sence?
2: Şimdi tam olarak hal ve tavrını anlayamadık başkanım.
1: Değil mi?
2: Yani esas büyük problemimiz o. Çünkü herkesin kafasında şu vardı. Trump bunu oraya koydu. Herhalde bazı taahhütler almıştık koymuştur. Düşünüldüğü gibi olmamasının şokunu yaşıyoruz şu anda. Evet piyasa bunu test edecek bakalım. Yani bundan sonraki dönemde nasıl gideceğini göreceğiz. Ama yani şu anda gerçekten bekle gör durumundayız hepimiz. Bence Kevin Walsh da bekle gör durumunda. Hiç taşın altına elini koyacak gibi değil. Sadece bu işte Task Force'a bütün şeyi yüklemiş sorumluluğu. Onlardan gelecekleri bekliyor.
1: Enteresan değil mi aslında?
3: Ben de elini taşın altına koymadığını aynen. Yani burada sadece şu anda top çeviriyor bana sorarsanız. Aslında şu anda şahin olduğuna dair bir şeyimiz de yok. Yani grubun şahin olduğunu ve onların nokta projeksiyonlarının faiz artışı yönünde olduğunu biliyoruz. Yani 9 tanesinin en azından. Ama aslında biz Walsh'un görüşünün tam olarak ne olduğunu o kadar da bilmiyoruz. Ve bu yani görev gücü neyse bunlar yıl sonundan önce bir şeyle gelmeyecekler. Çünkü bunlar daha oluşturulacaklar ve bunlar kimlerden oluşturulacak, bunlar seçilecek. Büyük ihtimalle kendi aralarında büyük tartışmalar olacak vesaire. Ve anlıyoruz ki gerçekten de yani sadece akademik vesaire değil. Sonuçta buraya iş dünyasından da isimler girecek ve biraz onların da şeylerini koymak isteyecekler, görüşlerini koymak isteyecekler. Ne çıkacak bunun, ne öneri çıkacak aslında bunu bilmiyoruz. Ve şu anda aslında bu şahin olup olmadığını bence o kadar da bilmiyoruz. Biz sadece bu arada Walsh hani tek başına değilim ben de bu arada bir açıklama değil. Çünkü şimdiye kadar biliyoruz ki başkanlar bütün grubu etkileyebilecek güçte isterlerse. Burada da gene kaçamak bir duruşu var bana sorarsan. Dolayısıyla aslında şu anda bildiğimiz üyelerinin 9 tanesinin daha faiz artışı yönünde olduğu. State evet yani açıklamanın bir miktar daha enflasyonu önceleyip bir açıklama yaptığı doğru. Burada mutlaka Walsh'un da bir etkisi vardır. Ama çok da ne kadar şahin olduğuna ilişkin elimizde çok da bir net bir veri yok ve bence de top çeviriyor gibi geliyor
1: yani
3: bana.
1: Yani enflasyonla ilgili de öyle. Yani hedefimiz 2. Bir kere bile tutturamamışsın zaten o hedefi. O hedefin çok üzerindesin şu anda. Riskler var diyorsun ve bir faiz artışı Hani Datblatt'ta bizim gördüğümüzün dışında belki yeni dönemde onu da göremeyeceğiz. Hani bir duruş da göremiyoruz. Dolayısıyla hani piyasada faiz artışı fiyatlanıyor. Onun fiyatlaması diyoruz ama bu belirsizliğin de belki bir miktar fiyatlaması olabilir. Mesela faiz artışı konusunda evet şu anda işte biraz önce Mehmet de söyledi swap tarafında da bunu görüyoruz diye. Ama bu bugünün tablosu. Baktığımızda bu konuda ne kadar gerçekçi, yani bir faiz artışı olacak mı olmayacak mı konusu, hı hı, o da sanki muallak gibi. Özlem, ne dersin? Yani bu kadar kolay, hele ki Trump'a da rağmen, aha, hele ki seçimlerde varken böyle kolay faiz artışı olabilir mi? Bugün sormuşlar Trump'a faiz artışı piyasa fiyatlıyor diye. Bu olabilir demiş. Mesela o da cool yani. Baktığımız zaman. Ay ne münasebet dememiş ya. O da olabilir demiş. Demek ki bir planları da var yani. Evet. Ne diyorsun? Bu kadar kolay mı faizle ilgili aksiyon almak Fed için bu dönemde?
4: Yani ben dördün üzerine çıkınca artık kim itiraz edebilir ki noktasındayım. Onun için bence kolay, evet. Ama sonrası önemli, dediğim gibi yani bu anlamda mesela o açıklamasını önemsedim, hani iki hedeftir, hani bunlar da konuşulur filan dese başka bir şey olurdu. Hayır, uzun vadeli hedefi şeydir, altını çize çize söyledi yani.
1: Birkaç kere de
4: söyledi. Evet evet isteyip. Evet evet. O yüzden de hani o zaman daha fazla faiz artışı gerekecek aslında. Bir faiz artışı 1025 bas puanla hadi 4 diyelim arızi işte savaş dönemi vesaire. Ama Amerikan ekonomisi de gayet güçlü, öyle 3'ün altına getirecek bir 25 bas puanlık artış yok yani hayatta. Hı hı. Dolayısıyla bence birden fazla faiz artışı gerekir enflasyonu 2 hedefine getirebilmek için. İşte o kısmı zor. Hı. Yani şu an bence hiç kimse itiraz etmez. 4 başkan dahil yani kimse itiraz etmez. Ama 3'ün altına gelemeyen bir enflasyon oranıyla karşılaşırsak işte o zaman ne diyeceğiz yani, bazı cümleleri var hakikaten, belirsizlik fiyatlaması da olabilir yani, enflasyon çerçevesini, enflasyonla mücadele çerçevesini değiştirmemiz lazım filan gibi, hani ne demek istiyorsunuz, çerçeveden kastı hani politikayı mı değiştireceğiz, veriyi mi değiştireceğiz, neyi değiştireceğiz de ikiye doğru, işte kendi de söylüyor 5 senedir tutturamadık işte, bunu başaracağız filan. Evet. Çok fazla belirsizlik var. Aynen, aslında söylediğine çok katılıyorum yani, bir Merkez Bankası'nın başkanının peşinden sürükleme kuvvetini gösterebilmiş değil bence. Bu anlamda hani bu başarıysa eğer, iletişim anlamında, o iletişim başarısını bugün göremedik maalesef.
1: Evet yani ilk toplantı diyelim.
4: Evet, ama bir şey söyleyeceğim. 6 o yıl sonuna doğru dedi ama arada birkaç yerde şeyi de söyledi. 6 hafta sonra görürüz. Yani bir sonraki bazı konular için. Bir sonraki Fed toplantısını işaret ederek 6 hafta sonra görürüz, 6 hafta sonra görürüz. Mesela faiz indirimiyle ilgili bir soru da soruldu. Orada da dediğim gibi masada sadece ben yoktum. 6 hafta sonra tekrar değerlendireceğiz dedi mesela. Hmm. Dolayısıyla bence bir sonraki toplantı hem kendisinin daha dolmuş olacağı, hem de biraz daha bu anlamda politik anlamda netleşmenin olacağı çok daha önemli bir basın toplantısı olabilir.
1: Vallahi bundan sonra bir süre heyecanla izleyeceğiz gibi görünüyor. Ama tabii eğer Woş'tan bu top çevirmeler... Çünkü mesela Mete sıkılır hemen.
4: Tekrar olursa herkes
1: Mete
4: sıkılır.
1: Mete belki yani uğraşamam ben bununla der. Power'dan da sıkılıyordu son dönemlerde. Haksız da olmazsın yani. Biraz Woş'un yaptıklarına bakarak o toplantıların ne kadar kritik olacağını göreceğiz herhalde, değil mi?
2: Öyle tabii. Bir de 16 Eylül'de bir tane faiz artırımı şu anda yükleniyor CME Fed'e. Evet. Öyle gidersek sıkılmayız. Konuşacak materyalimiz bol olur. Evet. Ama yani işte Eylül'de faiz artırımı var. Bu kadar yakın bir şekilde faiz arttırımı geliyor. Faiz arttıkça DXY değer kazanır. Bak euro dolar 1.1480'e falan geldi şu an itibariyle. Evet, evet. İnanılmaz
1: bir DXY rallisi var. Bu arada Trump dedi ki bugün doların güçlenmesi benim sayemde oldu dedi. Bunu söyledi.
2: O enteresan. Ya bak, doların güçlenmesini arzu ettiğinin bir göstergesi.
1: Ama öyle demiyordu. Evet. Tamamen farklı bir şey.
2: Ama
1: çok güzel
4: seçim yani. Kampanyasında da ben doları güçlü istiyorum falan diye çıkmıştı, evet. 2024'te evet. Yani.
1: Yani orada hikaye bence değişiyor yani. Ve tabii doların kuvvetlenmesi, hadi dönelim içeriye, bizim için de hayra alamet değil. Yani faizlerin yüksek kalması da keza bizim için hayra alamet değil. Biz tabii. Sadece biz değil, tüm gelişmekte olan piyasaları hesaba katarsın ama yani biz mesela bekleyip gördük, bunlar da bekleyip görüyorlar ama nereye kadar bekleyip göreceğiz? Bu süreç mesela

0: Peki bu değişikliklerin dünyanın geri kalanına mutlaka bir yansıması olacaktır. Ne öngörürsünüz aslında bu noktada?
1: Yani merkez bankacılığı gerçekten de değişiyor gibi gözüküyor. Orada sadece herhalde ECB kaldı bir ortodoks. yani her ne kadar tamam burası Şahin vesaire diyoruz ama burada boşun yapmaya çalıştık. Belli ki başka bir merkez bankacılığı. Buradaki merkez bankacılığının içine sadece akademisyenleri ve ekonomistleri değil, biraz daha başka görüşleri de içine sokmayı başaran, büyük ihtimalle hükümeti de içine sokmayı başaran bir yeni bir hibrit, bir merkez bankacılığı aslında gerçekten de gündeme geliyor olabilir.
0: Yani hükümetin içinde olduğu dediğinde o zaman o merkez bankasının bağımsızlığını
1: sorguladığımız yerler geliyor olabilir gerçekten. Bu çok uzak olmayabilir aslında. Yani şu andaki bence bir söylenen şeylerle ve yapılan şeyler arasında yani nasıl sonuçta Trump ne diyor? Güçlü dolar benim eserim. Güçlü dolar dediniz. Yani Trump başa geldiğinden beri yani son 1,5 yılda %10 mu değer kaybetti?
2: Evet,
1: de yani sonuçta yapılan şey ve gerçekleşen ve söylenen şey tamamen çok farklı olabilir. Bence burada Fed'in de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum ben. Ve merkez bankacılığı da kabuk değiştiriyor olabilir yavaş yavaş.
0: Ne söylediğine değil ne yaptığına bakacağız.
2: Tabii ama mesela iş dünyasının da çok içinde olması garip bir şey değil mi? Sonuçta burada bir sürü şey var. Conflict of interest. İşte çıkar çatışması var. Dolayısıyla analizis paralizis derler ya.
3: Ama şöyle bir şey var. Şimdi,
2: paralize olmaz.
3: Görev gücü bir karar alma yetkisinde değil zaten. Onlar gelecekler.
0: Tamam.
3: Hani şöyle düşündük diyecekler. Orada bir dünya adam var. Tek başına Kevin Walsh'la karar vermiyor. Görev gücü zaten hiçbir karar verme yetkisi yok. Su yolunu bulacak yine. Yani isteyen istediği kadar havanda su dövsün. Bu ne olacaksa olacak bence. Onun için çok da takılmamak. Benim şaşırdığım şu var ama son 6 haftada 110 dolardan 79 dolara gelmiş Brent petrol var mesela. Hiç petrol fiyatının düşmesi, bunun rahatlığı vesaire hiç konuşulmadı neredeyse.
0: Doğru, anladın.
2: Şahin.
0: Yani aslında giriş yaparken konuşmasının başında o jeopolitik riskleri, Orta Doğu'daki gelişmeleri değindi ama dediğin
3: ama
0: gibi ya
3: oradaki... anlamda değil
0: evet,
3: pek yani.
0: Evet, ya
3: yani
0: orayla da ilgilenmiyor musun? Yani nasıl evet. ilgilenmezsin yani para politikasını oluştururken oradaki sert işte bakıyoruz yani.
3: Faiz indiresi olsaydı birazcık o tarafı kendisine şey alırdı acaba? Böyle bak destek alırdı. Ya bundan dolayı da indirecek yerimiz var. Ben olsam derdim. Peki hevesli de değil demek ki.
0: Bilmiyorum olabilir. Ama petrol fiyatlarındaki geri çekilme yani şu anda karşımızda duran tablo çok önemli. Çünkü yani bu kadar hızlı, bu kadar sert geri çekilmesini açıkçası çok da beklemiyorduk.
2: Beklemiyordum ben beklemiyordum.
0: Zaman, değil mi? Birçoğumuz beklemiyorduk. Sen bekliyor muydun mesela Aslı?
1: Beklemiyordum.
0: Yani evet hatta bana Haluk'la dalga geçiyordu.
2: Mete bekliyordu. Aynen öyle.
0: Haluk da gelir
2: mi diye sormuştu. Gelir.
0: onu söyleyen Haluk da çok şaşırmış.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Evet aynen öyle ama dediği çok doğru. Yani oradaki fiyatlamaya hiç değinmemiş olması. Üstelik enflasyondaki yukarı yönlü risklerin o petrol fiyatlarındaki artışla birlikte kaynaklanmış olması. Acaba bir şey mi biliyor bizim bilmediğimiz?
3: Ah yani o kötü bir şeyler biliyor demek ki.
1: Ben hala daha bunun çok bir şey yöntemi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten şu anda şöyle bir mesaj vermek istiyor ve o mesajı vermesi için de böyle konuşması ve böyle bir açıklama gerekiyor. Böyle bir statement gerekiyor. O açıklamada biz enflasyonu boşlamış değiliz. Şu anda enflasyondaki yükselişe duyarsız değiliz. Gerekirse faiz arttırabiliriz. Ve %2 hedefine hala umursuyoruz. Hı hı. Sonuçta bu mesajı şu anda vermek istiyor ki beklentileri yönetebilsin bana sorarsanız. Hı hı. Dolayısıyla o yüzden de bunu sulandıracak herhangi bir konuya girmedi diye anladım. Düşünüyorum ben. Yoksa ben de şaşırdım gerçekten. Ben statement'ın içinde şaşırdım. Hiç bu yani statement'ın bu kadar şahin olmasına şaşırdım. Tam ateşkesin aslında geldiği nokta daha yumuşak bir noktadan gelmesini beklerdim. Sonuçta evet bunu yapıyor olması bana tek bir şey mesaj veriyor. O da gerçekten şu anda ilk önce bu mesajı vermek istiyor.
0: Anladım,
1: ama bu mesajı vermesi bunu gerçekleştireceği anlamına da gelmiyor. Çünkü bir sonraki 6 hafta sonra baktığımız noktada burada işte petrol fiyatlarının daha aşağı geldiği, enflasyon risklerin biraz daha azaldığı bir noktada şöyle bir dedi, aa gerek de kalmadı faiz artışına gibi bir noktaya da geliyor olabiliriz.
0: Doğru. İçerideki fiyatlamayı nasıl etkiler bu akşamki bu karar ve sonrasındaki açıklamalar Mete?
3: Yani küresel piyasalardan biraz korelasyonumuz kopmuş durumda olmasına rağmen Amerika bu kadar satışıyorsa biz de pozitif bir şekilde açamayabiliriz yarın. Şunu da unutmayalım. Biz carry trade ülkesiyiz. Eğer dünyada faizler artarsa herkes kendi ülkesinde kalmayı tercih eder. Carry trade'de daha cazip olabilmemiz için daha fazla faiz veriyor olmamız lazım. Biz işte petrol fiyatı aşağı geliyor, barış görüşmeleri yapılıyor vesaireden bir heyecanlanmıştık pozitif anlamda. Bu onu biraz geriye sardırtacak bir şey olabilir. Yani belki %0.5 falan aşağıda açılabiliriz. Eğer ki bu fiyatlama küresel tarafta yarın sabaha kadar değişmez ise bizi de menfi bir şekilde etkiler. Biraz önce sen söyledin, bu euro dolar tarafında ihracatçılar tarafı tam rahatlıyordu. Yani 1.16'ya doğru gidiyoruz, euro değer kazanıyor derken tekrar dolar değer kazanmaya başladı. Onun da getirdiği bir bizim için makro taraftan bir tatsızlık var. Onun için çok yapıcı olmayacaktır.
0: Makro taraf dedin, o tarafta da hani bizim içeride sahip olduğumuz tablo hiç hoş değil. Yani baktığın zaman biz %30'lar civarında bir enflasyondan bahsediyoruz ki işte orada adamlar 3.5'a çıktı diye panik. İşte Amerika, Avrupa keza öyle yani. Ama bütün bu konjonktür muhtemelen bizde de içeride enflasyonla mücadele noktasında etkili olacaktır. Kaldı ki şu dönemde işte yeni bir acaba model getirilebilir mi? Bu para politikası ve sürdürülen enflasyonla dezenflasyon politikası biraz daha değiştirilebilir mi? Kapsamı, çerçevesi, çünkü hani orada belli bir yere kadar geldik. Hani bundan sonrasında daha fazlasına ihtiyaç var gibilerinden. Evet. Hem iş dünyasından hem işte siz değerli yorumculardan, ekonomistlerden duyuyoruz. Acaba Fed'in bu kararı, bu tavrı, borçun yeni dönemi bize nasıl bu anlamda sirayet edebilir?
2: Yani faiz seviyesinin uzun süre yukarıda kalması, çünkü yani bir tane gibi konuşuyoruz ama indirimi konuşmuyoruz. Yani tamam, belki iki olmayacaktır. Tabii. Gelişmelere göre. O yüzden de faizlerin yüksek kalıyor olması bizler için tabii ki de olumsuz haber. Metin'in söylediğine çok katılıyorum. Yani bize gelecek sermaye akımları, ki rezerv yönetim, bugünkü rezerv yönetiminin sürdürülebilir olması sadece kuvvetli rezervlerle mümkün. Rezervlerin kuvvetli olmasıyla mümkün. İhracatla, turizmle ve sermaye akımlarının sağlıklı, sürdürülebilir bir şekilde devam etmesiyle mümkün. Buralarda biz bir orta vadeli diyeyim, bir riskle karşı karşıya olabiliriz şu anda. Zaten hani enflasyon konjonktürel olarak, ne bileyim, gıda iyi gider işte. Savaş hali bitti, petrol aşağıya gider. 25 ile 30 arasına geldik diyelim. De hani 60'ları görünce şahane geliyor da çok yüksek. Yani 25 enflasyon ne demek? 30 enflasyon ne demek? Dolayısıyla bizim bu yolculuk zaten ağır gidiyor. Daha da ağırlaştırma riski var. Uzun vadeli olarak hani çok karamsar değilim ama bu gelişmeler bizi yine geciktirebilir.
0: Sen ne düşünüyorsun aslında bu konuda?
1: Yani biz zaten, ben de kendi yolumuz zaten oldukça enflasyon tarafında, oldukça çetrefilli zaten. Ekstra FED'e de ihtiyacımız yok burada. Sonuçta biraz daha şey yapabilir, zorlayabilir mi? Yani şöyle bir ortama girdiğimizi ben zaten düşünüyorum. Yani önümüzdeki dönem enflasyon açısından, küresel enflasyon açısından da daha zorlayıcı bir dönem orta uzun vade baktığımızda. Çünkü burada işte borç seviyelerinin daha yüksek olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Enflasyonun yani evet, bu kadar bazı durumlarda göz ardı edilmesi gerektiği yerler olacak gibi gözüküyor. Mesela bu yapay zeka ile ilişkin olan yatırımların bir şekilde fonlanması gerekecek ki bu yani gerçekten dünyada görece faizlerin daha düşük olmasını gerektirecek bir seviye olacak. Dolayısıyla dediğim gibi yani bu enflasyonu bir noktada daha göz ardı edebilecekleri bir politikalar üretiliyor olabilir bütün dünyada. Bizim için de dolayısıyla bu küresel olarak yüksek enflasyon hikayesi bizim açımızdan da süreci zorlaştıracak diye düşünüyorum.
0: Ama yüksek enflasyon var, yüksek enflasyon var Aslı.
1: Bizim hani yüksek enflasyon.
0: Yani göz ardı edilebilecek seviye nedir acaba? Öyle bir seviye var mıdır enflasyonda bilmiyorum yani.
2: Yani 10 ile 20 arası herhalde.
0: 10 ile 20 arası.
2: Yani yine yüksektir ama hani idare edilebilir, yaşanabilir ama 25.

0: 25'ler, 20'ler, 30'lar.
1: Ben konuşurken göz ardı edilebilir seviye, biz Türkiye'deki 25-30'lardan bahsediyor olmadım tabii ki. Ben yurt dışında daha çok küresel piyasalardaki seviyelerden bahsediyor oldum. Bizim için de önümüzdeki dönem yani sonuçta programın zorlandığı noktalardayız. Biraz işte önümüzdeki dönem biraz gıda yardım eder vesaireyle belki biraz seviye olarak aşağıya doğru gelebiliriz ama yıl sonu için şu anda 25-30'ların altına doğru geleceğimiz bir durumda zor gözüküyor.
2: G20 ülkelerinde enflasyon oranlarını görüyorsunuz ekranda. Arjantin ve biz bayağı bir dikkat çekici olarak duruyoruz. Yani küresel enflasyonun çok ortalamanın çok çok üzerinde bir yerde olduğumuzu her türlü görmek mümkün burada da. Maalesef ki durum böyle. Fed faizi değiştirmedi, yapacak bir şey yok demiş Trump. Hiç pek hoşuna gitmemiş ama pek bir bu akşam şey yani. Ne yapalım, olabilir.
3: Ton ton.
2: Bu akşam pek bir ton ton yani. Evet yani. Bilmiyorum, enteresan. Borsa kıyamıyor herhalde. Hani yeni geldi
3: hemen,
2: falan.
3: Hemen ilk şey yapar.
2: Hemen bir pataklamayı, azarlamayı şeyinde. Borsada da o zaman umutlar ikinci bahara mı kaldı yani böyle deyince? Mesela sanayi tarafında bir heyecan bekliyorduk biz aslında ikinci yarıda ama orayı da ihracatçı sürüklediğine göre, euro dolarda böyle olduğuna göre.
4: Şimdi temanın ne olduğunu ortaya koymak lazım. Bu bir saman alevi bence. Bu çok uzun vadeli olacak bir şey değil. Bir günde fiyatlar devam ederiz. Eğer ki bu petrol fiyatını 79'un altına getirmiş olan barış sürecimiz kopukluk olmadan devam ederse ben kötü olacağını düşünmüyorum. Ben fırsatların olduğunu düşünüyorum. Özellikle faize hassas sektörlerin bundan daha fazla istifade edeceğini düşünüyorum. İşte son bir haftada bankalar müthiş rally yaptı %10'un üzerinde ama daha açılışı bence yeni yapıyorlar. Bankalarda uzun pozisyon, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve oraya malzeme sağlayan her türlü inşaat şirketinde, çimentoda, uzun çelikte, düz camda, bence bu taraflarda da fırsat var. Birazcık faizlerin düştüğü ortamda faizler yüksek diye bundan istifade eden bazı şirketlerden uzak durmak gerekiyor. Mesela iskontolu gıda perakendecileri saklanılacak bir limandı. Yüksek faiz ortamında işte negatif nakit döngüsüne sahip oldukları için istifade ediyorlardı. Daha az istifade edecekler. İşte sigorta şirketleri teknik zarar ediyordu ama cepte para vardı ve reel faizlerden istifade ediyorlardı. Faizler düşebilirse petrol fiyatıyla beraber onlar da eskisi kadar fazla net kar üretemeyebilirler. Yılın başından bu yana Ixon XP endeksi bizi taşımıştı. Orada da hani işte Aselsan işte ya da Astor ya da Tüpraş bunların teması da işlendi, geride kalıyor. Petrol fiyatı düşüyor. Şimdi o temanın yerine yenisini buluyor olmamız lazım. Onun için bu Ixon XB'de sürükleyicilerin yer değiştirdiğini göreceğiz. İşte daha çok havacılık sektörü mesela biraz daha ön plana çıkabilir. Biraz önce saydığım sektörlere ek olarak. Yani bu şekilde reshuffle'larla gitmek lazım.
2: Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ağzınıza sağlık. Bence harika bir yayını, bir Fed özel yayınını daha geride bırakmış olduk. Sevgili Aslı Savranoğlu Seren'e, sevgili Özlem Derici Şengül'e, sevgili Mete Yüksel'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hani derler ya, yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma, kocaman bir ekip bu akşam buradaydık. Sevgili Mehmet Özdemir'e de tabii canlı canlı bize piyasa yorumlarını verdiği için teşekkür ederim. Şimdi çok hızlıca bir rakamlara bakalım son noktada nasılsınız kapanışa yaklaşırken. ABD hisse senetleri satıcılı seyrini sürdürüyor. Dow Jones da an itibariyle %1,07, S&P 500'de %1,39 ve Nasdaq'ta %1,54'lük geri çekilmeler var. Bizde akşam seansında da negatif bir seyir var. %0,96'lık bir geri çekilme an itibariyle karşımızda, 16.683 seviyesinden geçiyor VIOP 30'da işlemler. Yarın ne var? Türkiye'de konut ve iş yeri satışları rakamları gelecek. Geçen haftaki Merkez Bankası faiz kararının PPK özeti gelecek. Merkez Bankası'nın rezerv istatistiklerine bakacağız. ABD tarafında da işsizlik başvuruları verisini alıyor olacağız. Evet. İyi akşamlar diliyorum herkese. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Bitirirken güzel bir röportaj var. Bugün İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Türkiye'nin dev şirketlerini, 500 büyük şirketini bir kez daha karşımıza koydu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Bloomberg HT'den sevgili arkadaşım Dilan Erdemir'e konuştu. Bu röportajla tamamlıyorum. İyi geceler.
0: İstanbul Sanayi Odası'nın 1968 yılından bu yana her yıl açıkladığı Türkiye'nin en büyük 500 şirketi 2025 yılına ilişkin sonuçları açıklandı. Burada ISO 500'de bu yılda zirveyi Tüpraş, Ford ve Star Rafineri aldı. Detayları İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'dan alacağız. Erdal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi buradaki bir görünümü 2025 yılına ilişkin net bir tablo çiziyor aslında bu raporunuz bize. Burayı biraz değerlendirerek başlayalım. Nasıl okudunuz? Çünkü 2024 yılına göre biraz daha olumlu bir tablo var gibi.
3: Şimdi ISO 500 hakikaten marka değerinin niçin hak ettiğini her geçen gün bize çok daha fazlası hissettiren Türkiye'nin ekonomi hayatındaki, üretim hayatındaki en kıymetli çalışmalardan bir tanesi. Bir yılın bütün sanayi dünyasındaki verilerini harmanladığımız ve içinden de farklı çok kıymetli değerlendirmenin çıktığı bir çalışma. Onun için birçok bakış açısıyla bu çalışmayı değerlendireceğiz önümüzdeki haftalarda, aylarda, sizler de, bizler de, diğer kurumlar da. Geçen sene 2024'e göre bir nebze iyileşme var. Ancak bu bizi yanıltmamalı. Çünkü bu sene birçok zaten tablomuzu sadece geçen seneyle karşılaştırmalıdır değil, son 5 yılın, 10 yılın değerleriyle ortaya koymaya çalıştık. O nedenle genel gidişata baktığımız zaman sanayimiz ne yazık ki eski ivmesini bulabilmiş değil. Henüz daha çözmemiz gereken epey konumuz var. El atmamız gereken önemli dertlerimiz var. Tamam, bir olumlu dönüşün içindeyiz belki ama bu bizi çok fazla heyecana kaptırmamalı. Ne telaşa kapılmalıyız ama ne de aşırı iyimserliğe girmeliyiz. Ortaya koymuş olduğumuz tespitlerin ve başta hükümetimizle, kamuoyuyla ortaya koymuş olduğumuz çözüme dönük düşüncelerin de ne kadar haklı olduğunu da bu veriler bize gösteriyor.
0: Erdal Bey, peki sizce sanayi, ya bunu birçok sektör için konuşuyoruz. Hani bu sıkı finansal koşullar 3 yıldır uygulanıyor. Sanayi sektörü için en kötü geride kaldı diyebilir misiniz?
3: Henüz diyemeyiz. Henüz diyemeyiz çünkü bunu net olarak diyebilmemiz için hepimiz için tabii temel sorun enflasyon. Enflasyon konusunda ben hiç kimsenin farklı düşündüğünü düşünmüyorum. Türkiye'de finansal istikrarın ve kaliteli bir finansman ilişkinin ancak sağlıklı bir enflasyon düşüşüyle olacağı konusunda hepimiz mutabıkız. Ama önemli bölümü dış faktörlerden kaynaklanan ama tabii bizim de yapısal anlamda henüz daha tam anlamıyla destek veremediğimiz birçok sebep enflasyonun direndiğini bize gösteriyor. Ve enflasyon direndikçe de faizler direniyor. Ve bu faizlerin en önemli yükünü de Türkiye sanayicisi çekiyor. Yani böyle bir açmazla karşı karşıyayız. Ve gözüküyor ki bu yılda beklediğimiz o bizi nefes aldırtmaya getirecek olan faiz düşüşü enflasyonun olmamasından, enflasyonun düşüşü olmasından dolayı çok kolay gerçekleşmeyecek. Onun için bu tablonun, bu realitenin artık farkındalığı içerisinde finansmanın bu kadar etkilediği, bu kadar olumsuz etkilediği sanayi sektörümüze dönük tüm değerlendirmelerin bu gözle yapılması gerektiğini ben net bir kere daha altını çizmek istiyorum.
0: Peki ihracat tarafına baktığımızda bu savaştan dolayı Türkiye'ye yönelen bir talepten bahsediyoruz ki biz bunları dış ticaret verilerinde de görüyoruz. Mayıs ayında takvim etkisiyle bir gerileme oldu ama özellikle tüm sektörlerde 2 aydır bir artış söz konusu. Emek yoğun sektörlerde de bir artış söz konusu. Ancak bu talebin kalıcı olup olmayacağı asıl tartışma konusu. Siz burayı nasıl değerlendirirsiniz?
3: Tabii dış konjonktürler dönem dönem, bunu Covid döneminde de gördük, Türkiye'ye dönük ciddi bir talep artışı yaratıyor. Ama önemli olan bunları geçici olan o veya bu nedenler değil, kalıcı hale getirebilmek. Türk sanayinin buradaki rekabet koşullarını ve fırsatlarını değerlendirip bunları kalıcı hale getirebilme noktasında da farklı ihtiyaçları var. Hem günlük hayatta farklı ihtiyaçları var hem de geleceğe dönük, yatırıma dönük bir tarzı ihtiyaçları var. Bunların hepsini bir bütüncül yaklaşım içerisinde ele almak gerekiyor. Tabii burada ben sanayicilerimize bir kez de şunu hep dışarıdan bekliyorum ama kendi içimizde de geçmiş dönemlerde bunu gördük maalesef. Neyi gördük? Geçici oluşan bir takım talep artışlarının oluşturduğu heyecanla hızlı yapılan yatırımları gördük. Aşırı yatırımları gördük. Aşırı kapasite artışını gördük. Yani bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Hangileri hakikaten ciddi bir gelecek hikayesiyle oluşacak talepler, hangileri sadece konjonktürel bir takım lojistik kaynaklı veya faiz kaynaklı olan şeyler, talepler. Orada da fazla ölçüyü kaçırıp tekrar ölçüsüz kapasiteleri Türkiye boğmakta da lazım. Ona dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Ki bu dediğiniz zaten kapasite kullanım oranlarında da görüyoruz. Evet. Yani dörtte birini kullanamıyor sanayici. Maalesef. Bunun dışında biraz da enflasyon görünümünü konuşmak istiyorum. Merkez Bankası son toplantıda pas geçti. İç talepteki yavaşlamayı işaret ediyor ki biz bunu ilk çeyrek verilerinde de büyüme verilerinde de sanayideki daralmayı net bir şekilde gördük. Yılın kalanına ilişkin hem iş talebi nasıl değerlendirirsiniz, büyüme beklentiniz nedir? Hem de enflasyon tarafında reel sektör olarak yıl sonu beklentileriniz nedir?
3: Az evvel cevabı verdim. Yani enflasyonla ilgili zaten gözüküyor ki 30'ların civarında bir enflasyona doğru maalesef gidiyoruz. Yani o beklenen 20'lerin altına indirme, 20'ler civarında olma ne kadar rahat olacak açıkçası bilemiyorum. Tabii umuyoruz ki bu sene tarımda ciddi bir bolluk var. O olumlu bir seyir getirecek. İnşallah petrol fiyatları savaşın kalıcı bir barışa dönüşmesiyle bir katkı sağlayabilir. Ama yine de bizlerin arzu ettiği bir enflasyon değil bu. Yani bugün 20'ye bile düşsek de bizim için tabii ki daha çok yüksek ama nerede kaldı ki ona da bir uzağız. Onun için ben enflasyon konusunda bu sene gerçekçi olmamız ve sanayiye dönük çalışmalarında o gerçekçi enflasyon bazında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Noktasında da yani Türkiye büyüme ivmesini öyle veya böyle bir şekilde koruyor. Yani ben yine geçen senenin çok altında olmayan bir büyümeyle kapayacağımızı düşünüyorum.
0: Yani sert bir daralma beklemiyorsunuz.
3: O boyutta beklemiyorum. Hayır, sert bir daralma beklemiyorum.
0: Peki maliyetleri konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın, yani siz reel sektör olarak faiz indirim döngüsünün ne zaman başlamasını beklersiniz?
3: Enflasyona bağlı. Enflasyona bağlı. Yani ben burada Merkez Bankası'na konuşmak istemiyorum ama yani bizim sanayinin bu konuda Merkez Bankası endeksinden daha başka bir bakış açısına ihtiyacı olduğunu söylüyorum ben net bir şekilde. Sanayi temel mal enflasyonunda kendine ait olan görevi yapıyor. Temel mal enflasyonunun 20'lerin altında olduğu bir pozisyon yaşıyoruz aylardan beri. Diğer faktörlerden gelen enflasyonun bedelini bu kadar sanayi ödememeli. Çünkü diğer enflasyon kalemlerinin yüksekliği ve direnci sanayinin hak etmediği bir faizle sanayiyi karşı karşıya bırakıyor.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: step? Won't you give me that step by step? I...
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Güneşle bir ilgisi olmalı saçlarının.

Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen

HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Her yere sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

her yere. Sevdim o kokun, yok artık bu evde. Sen

hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam, artık anlıyorum.

Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.